Aynı şekilde imanın olduğu yerde emanete sadakat vardır. Ve bu sadakat herhangi bir toplumsal fayda elde etmek değil, sadece kendi başına doğru olduğu için gösterilen bir sadakattir. Emanete ihanet, verilen sözleri yerine getirmemek, iman ikliminde yaşanan kuraklaşmanın bir sonucudur. Buysa yaşadığımız güvensizlik buhranının ana sebeplerinden biridir. Sahte para, sahte pekmez, sahte kaşar, sahte diploma, sahte doktor, sahte belge, sahte milletvekili derken güvenebileceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Hiçbir şeyi gönül huzuruyla ve tereddüde düşmeden yapmak mümkün değil. Gündelik hayatın giderek sahteleşmesi, derin bir güven krizinin doğmasına yol açtı. Gözümüz arkada kalmadan bu iş hakkıyla yapılacaktır diyebileceğimiz şeylerin sayısı gittikçe azalıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyuruyor. Münafıklık alametlerini verilen sözü tutmamak, yalan söylemek ve emanete ihanet etmek şeklinde sayıyor. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyerek Müslümanın olmazsa olmazını beyan ediyor.

İslam mahkemelerin müminlerin şehadetiyle görüldüğü bir dindir. Günümüz hukuku parmak izinden tutun da uydu görüntülerine kadar pek çok yöntem kullanırken, İslam iki adamın şehadetine itimat eder. Eder ve hırsızlık azalır, zina azalır, cinayet azalır, gasp azalır. Çünkü Ömer bin Hattablar, Ömerül Faruklara dönüşmüştür. Bugünkü gibi ciltler dolusu hukuk kitapları, sayfalar dolusu kanunlar yoktur. Ancak kalplerde hüküm süren bir hukuk vardır. Bu hukuka ahlak denilir. İnsanoğlu ne zaman ahlaklı olmuşsa, kötülükler, suçlar o zaman azalmıştır. Güç kullanmakla, cezalandırmakla, hapse atmakla hırsızın kalbi fethedilemez. Halbuki güzel bir insanın, kamil bir insanın sadece bakması bile kalplerde devrim yapmaya yeter.

Bu devrimi evvela Allah Resulü cahiliye toplumunda yaptı. Bakamam, param yetmez, bana yük olur, alnıma leke sürer korkusuyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanları aldı, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar haline getirdi. Sonra sahabiler yeryüzüne dağılıp bu ahlakı yaydılar. Onlardan tabiin aldı, tabiinden tebeüt tabiin aldı. Alimlerin, velilerin eliyle bu güven silsilesi günümüze kadar geldi.

0: Kasvet bir güven kaynağıydı. Güven pınarıydı. Bu pınarda yıkananlar, suyundan içenler, güvenilir, emin insanlar oldular. Hiçbir dayanakları kalmasa da Allah'a duydukları sonsuz güven sayesinde her türlü bozulmaya, tehlikeye, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta durdular. Güzel ahlak onlara sebat verdi.
1: Tövbe verdikten sonra şu sohbeti bize yaptı. Dedi, siz Türkiye sınırları içerisinde bir, Allah göstermesin, bir adam öldürseniz, Türkiye sınırları içerisinden kaçıp Türk ceza kanunlarından kurtulabilirsiniz. Aman Rabbel Alemin.

0: demine karşı dedi. Bir cürüm, bir büyük günah işleseniz, yedi semaata gitseniz, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız. Atlas Okyanusu'na, dünyanın neresinde giderseniz gidin, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız.
1: Müslüman olan demek güvenli demektir. Müslüman olan temiz demektir, beyaz demektir. Hiç kim Müslüman olan Müslümana, o Müslümana bir tacizlik olmaması demektir.
2: Bu kapsımız ilk bizi çağırdı. Dedi niyetiniz sağlam olacak. Bakın niyet, niyet, niyet. Her şeyde niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ahlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha bu kelimesi var ya, o güzel ahlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsvay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine kavzım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya. Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu.
3: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı.
5: Hatta Hazret Sa'ul Wendaram'a, işte Hazret vefat etti Sa'ul Wendaram'a.
4: Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasri'deydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
5: Tabii biraz gibi zarı İbrahim bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri'ye.
4: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
5: Lüderi Çansal Eki Usama Gavuz Kadasaral Sıra Kadasaral Sıra Aliye tabii hem Irşad bu hem Talebi Gavse bu.
4: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşat vardı hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
5: Gavs Kadasaral Sıral Aliye zaten ki bu savu tabi herkesin kare vasfı bide egen bir cinci hem kemasid bir cin yani hem nikarın tam vekili yani.
4: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.

0: Tabi nurani bu. Hem kelime-i nurani bu, hem şekli nurani bu.
1: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Gavs Hazretleri küçük bir köyden tüm dünyaya yıllarca tercümanlık yaptı. Ahir zaman insanı için Kasrik dergahında aşkı tercüme etti bir ömür. Yeri geldiğinde Türkçe anlattı, Kürtçe konuştu, Arapça söyledi ve yeryüzündeki tüm lisanların üstünde çıkan bir nazarı vardı Gavs Hazretleri'nin. Söze gerek duymadan girdi kalplere. Gavs Hazretleri'nin girdiği kalplerden biri Muhammed Bakır Hoca Efendi. Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor.
0: Herkes sanki herkes buraya uyuramış sohbet gir.
1: Gavs Hazretleri herkesle tabiatına göre konuşurdu. Tabii Şah-ı Hazne Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Hazret Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Mesela Şeyhi Şah-ı Hazne'ydi ama Hazret'ten de sanki yanında kalmış gibi bahsediyordu. Zaten kalmıştı ama sanki o da Şah-ı Hazne'ydi. Öyle tatlı anlatırdı.
0: Hatta kısmet ki vallahi tecrübe em hazır bu dağıtana kesi cahil bu ne zaman bu dağıtın tabi ehli ev ki bunji.
1: Oraya her meslekten, yöreden insan gelirdi. Kara köseliler de gelirdi. Hepsinin koyunları vardı. Koyun işi, davar işi necasete sebep olur.
0: Gavs şu an raci bir sohbet ki, bu kuğun çoğuna nav hayvanı kuyu, cili kuyu, cili ve bila degiş be, yani cili kuğun çoğuna nav bila ayrı be.
1: Gavs Hazretleri onlara şu sohbeti yaptı. Koyunlarınızın arasına gireceğiniz zaman kıyafetinizi değiştirin. Yani hayvanların yanında ayrı, başka yerde ayrı kıyafet giyin. Eve geldiğinizde, camiye giderken temiz olan kıyafetlerinizi giyin. Bir de hanımlarınız çamaşırlarınızı şöyle yıkasınlar. Güzelce kiri çıkıncaya kadar sabunlasınlar, sonra suyla durulasınlar. Öyle ki sabunun köpüğü kalmasın.
0: Bu mesela fıraki kuyun düşün. فراقی خوان دشون فراقی خو اول بشون بسابونی اگر بتشتکی
1: Bulaşıklarınızı da böyle yıkayın. Önce kir çıkana kadar sabunlayın, daha sonra sabunun köpüğü tamamen gidene kadar iyice durulayın. Bir de eliyle böyle gösterirdi. Ya ibrikle ya da başka bir şeyle su dökerken yan tutun. Üstü de altı da temizlensin. Öyle su tutun ki sabunlu su yerine duru su akmaya başlasın, dedi. Gavs Hazretleri herkese içinde bulunduğu hale göre sohbet ederdi. Çok sohbet ederdi.
0: Roja ki Gavs Hazan Sıçol Aliye Melmeşt Kirad Meha Ramazan'ıydı Gavs.
1: Hatta bir gün Gavs Hazretleri Ramazan ayında teravih namazı kıldırıyordu. Bana da kaza namazı kıldırmamı emretti. Önlerine geç, kaza namazlarını kıldır, dedi. Ramazan ayında cemaat ikiye ayrılırdı. Kaza namazı olmayanlara Gavs Hazretleri sünnet kıldırırdı. Ben de kazası olanlara kaza namazı kıldırırdım.
0: Emeciz Muragut Peşavanda kazapken, ben Peşavanda kaza antikiram. Tabii Meca Gavs Peşke'ye giram.

0: Tabii Gavs Hazretlerinin namazı biraz ağırdı. O, kuddise sırruhu, teravihi bitirene kadar biz 2 günlük namaz kılardık. Bana bir gün, sen biraz hızlı kıldırıyorsun, acele etme, dedi. Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
1: Aşk davasına girişmek kolay der Mevlana Hazretleri. Fakat o davaya kesin delil gerek. Kasrik dergahındaki her sufinin aşk adına ayrı bir delili vardı. Kimisi suyun söndüremediği bir ateşle yanardı. Kimisi ateşin yakmadığı bir bedene sahip olurdu. Delil bunlar değildi hiç şüphesiz. Bunlar önemsizdi onlar için. Önemli olan onları bu hale getiren kalplerin varlığıydı. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
0: Gavs Hazretlerinin camide sohbet ettiği zamanlar biz küçüktük. 17-20 yaşlarındaydık. O kadar tatlı sohbet ederdi ki ağlamayan, cezbelenmeyen çok az kişi kalırdı. Gavs Hazretleri zamanında cezbeler de garipti.
2: Mesela cezbe on hebu yek herki tatvani bu. Yani çünkü meddita.
0: Tatvanlı biri vardı. Gavs Hazretlerinin sofisiydi. Sofi Ahmet, Gavs Hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra başını yere koyuyor, secde halinde bekliyor. Öyle ki insan ayakta bile bir saat duramaz. Çok soğuk, kış. Sabah namazına camiye giderken bakardık ki hala secdede bekliyor. Böyle muhabbetli, böyle cezbeli insanlar. Şaşardık. Derdik ya bu adam nasıl ölmemiş, ruhu çıkmamış. Kışın ortasında başını beton avluya koymuş, etrafı karlarla kaplı. Bu nasıl oluyor? Yatsı namazından sabah namazına kadar nasıl bekliyor? Yatsıyı kılıp gitmişiz, sabah namazını kılmaya gelmişiz, hala yerde.
2: Yani sa haleti cezbe garip zamanı Ravus'ta. Yekici Hacı Derviş'e bu halkı kasri.
0: Böyle garip cezbeler vardı. Bir de Hacı Derviş vardı. Kasrikliydi. Gavs Hazretleri Baykan köylerine teveccühe gitti. Taruni'ye geldi. Çok soğuktu. Hacı Derviş de Gavs Hazretleri ile beraberdi. Bahardı. Nehrin suyu yükselmişti. Gavs Hazretleri'nin arkasında çok kişi vardı. Tabii ki o da arkasındaydı. Bir aşka, cezbeye tutuldu. Kendini suya attı. Nehir onu döndürmeye başladı. Herkes, Hacı Derviş suya düştü diye telaşlandı. Su onu sürükledi. Gavs Hazretlerine dediler ki, kurban, Hacı Derviş suya düştü ve su onu sürükledi. Gavs Hazretleri şöyle arkasına bakıp tebessüm etti ve bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi. Su onu nehirden attı, kıyıya çıkardı. Hatta o zamanlar şapka giyilirdi. Şapkasını da kenara atmıştı, şapkasını da getirdiler. Bu şekilde Taruni'ye geldiler. Tabii soğuk çok. Bahardayız ama yağmur var. Millet sobayı yakmış, etrafına toplanmış, zor ısınıyor. Hacı Derviş sudan yeni çıkmış, o havada kıyafetleriyle suya atlamış, millet soba başında, o ben yanıyorum, İçimde ateş var diyor.

oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül yan. Yan ey gönül yan. Yanmadan oldu derdime derman. Pervane gibi, pervane gibi şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.

0: yani cezba zamanı gavs cezbavi garibu haleti cezbevi zahru garibu hatta yakabu minu şahsidi halki hevris putisa.
1: Yani Gavs Hazretleri zamanındaki cezbeler çok acayipti. Cezbelenenlerin halleri çok garipti. Hatta biri vardı, kendim gördüm. Hevzirliydi. Adı Muhammed'ti. Bana şöyle anlattı. Yatsı namazını köyümde kıldım. Hevzir'de, Nahi'de. Gece yola çıkmış, yarım boy kar var. Yüksek dağlar var. Ben geldim dedi. Bir aşkla, bir muhabbetle geldim ki ne karı, ne de beni yiyebilecek hayvanları düşündüm, dedi. Bitlis'e yakın bir köye gelene kadar kurtlar arkasındaymış. Korkmadın mı diye sordum. Korkudan hiç haberim yoktu. Bitlis'e yetiştim, dedi. Bir sahibim olduğunu, birinin benimle olduğunu biliyordum. Bitlis'e yetiştim, dedi. Orada sabah namazını kılmış. O zamanlar ulaşım araçları çok azdı. Yaya olarak yola çıkmış, ana caddeden yani arabaların geçtiği yoldan Kasra'ya kadar yürümüş. Öğle namazından sonraya kadar yürüdüm, geldim. Gavs Hazretlerini ziyaret ettim, dedi.
0: Yani bir haleti insanı ko... وی جذبهای غریب وی حالت غریب کو عشق کی زیده نبیا مثلا
1: yani bu hal, bu cezbe, bu aşk olmasa insan geceleyin, karın, tehlikenin içinde nasıl gelecek? Gelemez. Bu halleri de gördük. Gavs Hazretleri zamanında işte böyle şeyler oldu. Cezbeler oldu, acayip haller oldu.
0: Tabii o aşk bir nazara, tabii tarafı ilahi şeydi be. Hidayet-i Hudiye. Hidayet ama Mürşidci nazara mürşidici.
1: Tabii bu aşktır. Allah vergisidir. İlahi hidayettir ama mürşidin nazarı da vesiledir. Nazarın tesiri çoktur. Birine nazar ederse, birine himmet ederse, tabii Allah'ın hidayetidir. Allah mürşidin nazarını vesile kılıyor, sebep kılıyor.
0: Hatta sebe millet şu daha da. Millet şu yani düşün daha da ziyarete Gavs kirdi şu.
1: Kurban sabaha kadar gelip giderlerdi. Yani Gavs Hazretlerini ziyaret edip giderlerdi. Adıyaman'dan, Urfa'dan, Van'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Muş'tan her taraftan gelirlerdi. Hepsi de çeşit çeşitti. Mesela kıyafetleri ayrıydı. Adıyamanlıların ayrı, yukarı memleketlilerin ayrı kıyafetleri vardı. İnsanların şekilleri de farklı farklıydı. Her biri Kasra'ya gelince o ağaçlıkların, yeşilliklerin içine artık cezbeden ve naradan durulmazdı.
0: Nav Kasra, Nav Andara, Nav Ansinca tabi tebcih hişinayı yavsa, ev bu darber bu. İdi kire kire var, yani cezbe var, işte hararete var, işte cezbe var. Hatta sıbı yani gün ranet zahene zaman.
1: Sabaha kadar köy uyumazdı. Muhabbetten, cezbeden, hararetten. Gavs Hazretlerinin müritleri gece de uyumazdı. Çok gidip gelen olurdu. O zaman da misafirhane küçük olduğu için gelenleri köylülere dağıtırlardı. Yani herkes 4-5 kişiyi evine götürürdü. Sabaha kadar onlara ev sahipliği yaparlardı. Sabah olunca gelip Gavs Hazretlerinin çorbasından içer giderlerdi.
0: Onun hatta sebebi dağıtıntısa çorba malı Gavs'ta harana. Вот в чём.

0: Kalbi Allah Teala'nın sevgisiyle diri olanın ölümü hayattır. Kalbi nefsin arzularıyla dolmuş olanın hayatı ölüdür buyuruyor Abdülrezzak Ali Efendi Hazretleri. Kalp nazargahı ilahidir. Allah Teala oraya nazar ettiğinde kendi sevgisini görmek ister. Onun sevgisinin yanında bütün sevgiler küçük ve nafiledir. Onun için Allah dostları daima kalpte Allah sevgisinin olmasını istemişlerdir.
1: Tasavvufe ve ku sade yani gayri ilahi yani gayri rabbi alemi ku kalbi mirul vesvese dünya içinde ve yani vesvese çan yani mesela gaye dünyayı
2: tasavvuf saf olmaktır. Kalpte hiçbir vesvesenin olmamasıdır. Kişinin amacı dünya olmayacak, yaptığı iş dini bir işte olsa, dünyevi bir işte olsa Allah için yapacak. Herkes dünya işi yapmaya mecburdur. Kendisinin ve ailesinin nafakası için çalışmak zorundadır. Bu da farzdır, ibadettir. İşte saadatlar böyledir. Dünyevi işlerini yaparken dahi niyetleri sadece Allah rızasıdır. Dünyevi işler Allah'la aralarına girmez. Onlar dünyayla değil, Allah'la ilgilidirler.
1: Yani tisa taalluk avan bu kudî vayen ne mali dünyayı vayen.
2: Allah dostlarının Nakşibendi büyüklerinin bedenleri insanların içindedir. Ama kalpleri Allah'la meşguldür. Zahiren insanlarla konuşurlar ama kalpleri Allah'a bağlıdır. Yani sürekli zikir halindeler, teyakkuz halindeler. Fayda budur, tasavvuf budur. İnsanın Allah'la arasına hiçbir şey girmemesidir. Devamlı alemlerin Rabbinin huzurunda olmaktır.
1: Yani koş gayri Allah Azze ve Celle tiştekin nakebena beynavan hudi devamlı taalluk avan bu Rabbi alemi bayi.

Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim. Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi.

Ahir zaman ümmetini kurtaracak bir gemi varsa o da Ehl-i Beyt'in gemisidir. Ehl-i Beyt'in ayak basmadığı toprağı bekleyen ancak depremdir ve Ehl-i Beyt'in çivi çakmadığı geminin rotası ancak kahır dolu bir tufandır. Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgiden ileri gelir. Bu ülkenin toprakları Ehl-i Beyt'e duyulan sevgiye ve edebe, tarihe sadakat göstererek

0: içine olduğu müddetçe bükülmez bir çelik kol gibi her daim muzaffer kalacaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt'ten bize bir kutlu armağandı. Muhammed Bakır Hoca Efendi anlatıyor.
1: Yar Hoca ki bu Gavs-ı Kasrevi bu inşallah Duhab Şahidi Mruvi
2: Nazım. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi. Bir gün çok düşündüm. Acaba seyit miyiz yoksa değil miyiz diye. Çok şüphelenip meraklandım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti.
1: O bu az daha zaten mazinci ko şahide on sermeye ko emseydim. Bu yek.
2: Ve iki büyük zat da seyit olduğumuza şahitlik etti. Birisi şöyle oldu. Taruni'den Şah-ı Hazni'ye giderken altı kişi gittik. Yedinci olarak da yanımızda bir çoban vardı. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni Kudüs'ü ruh işçilerine, yedi misafirimiz var, altısı seyittir dedi. Çoban zaten seyit değildi. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni bize bu şahitliği yaptı.
1: Bu Gavs Şeyh'ın olsa bu Şeşhab Seyyid'in yecine seyde. O yecigu Hazret gu seyidi bilvansi.
2: Bir şahidimiz de Hazrettir. Dedi ki, Bilvani seyitlerinin seyitliklerinde şüphe yoktur. Sonra içim rahat etti. Hem iki büyük zat şahitlik ettiler, hem de rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti. Gavs Hazretleri böyle anlattı. Şah-ı Hazne Kudüs'ü ruhu çok methederdi. Çok büyük olduğunu söylerdi.
3: Şuna inanmalı ki hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride düşen başlıca görevdir, buyuruyor Alaaddin Attar Hazretleri. Müridin mürşid-i kamile duyduğu muhabbet, mürşid-i kamildeki ilahi feyiz sebebiyledir. Bu muhabbetin kişiye neler kazandırabileceğini, bizzat Gavs-ı Kasrevi Hazretlerinin hayatında görmek mümkündür. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Haskına şayıklığına tabi evduzanı bu. Her evduzan bu. Usahaskir.
2: Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Suya dalıp geçerdik. Acaba su derin midir, insanı götürür mü, sudur bu belli olmaz. Şah-ı Hazne'ye sevgileri çok fazlaydı. Bu aşkla tehlikeleri göze alırlardı. Muhabbetleri böyleydi.
1: Merfab horad be mesela o ve belina be kutisa jibu haskirna şayhına ku haskirna on zide bu.
2: Mesela geceler çok tehlikeliydi. Taşların üzerine düşerlerdi, ayakları taşlara çarpardı, bilmedikleri sulara girerlerdi. Sınıra kadar giderlerdi. Yanında arkadaşları da var, anlatıyorlar. Kenara geçip haline ağlarmış. Geçmek için yolu ayarladıklarında, her şey hazır olduğunda, yolun sonuna geldiklerinde, hadi gel de gidelim diyorlarmış.
1: İjar duy avı havalıcı ha bun mesela. Dugu javala durt ket ulcı ek şora rudnişta u ijar hali xora digirya. Hali xora. Javali javate
2: korre. Gavs Hazretleri ağlayarak ben Şah-ı Hazne'nin toprağına layık değilim. Oraya nasıl geleyim diyormuş. Buraya kadar geldik, Allah rızası için gel diyerek kalan kısmı da zorla götürüyorlarmış. Haline ağlardı. Ben Şah-ı Hazne'nin huzuruna nasıl

0: Nasıl çıkarım? Bu ayıplarla, günahlarla bu şekilde nasıl çıkarım derdi. Yani korkardı. Şahı Hazne'ye layık olmadığını, o topraklara basmaya layık olmadığını düşünürdü. Muhabbeti, teslimiyeti çok olmasına rağmen yine de böyle düşünürdü ve onu zorla götürürlerdi.
1: Diğer bir kasık o hukuk muhabbeti ve zeyde ve teslimatı ve zeyde ve tesadü ve enne layıkı ve toprağı ve tesadü zorü ve debrana.
0: Şah-ı Hazne'den sonra nispet Gavs Hazretlerinin oldu. Tabii Şah-ı Hazne'nin müritleri, halifeleri çoktu. Türkiye'den gidenler çoktu. Mesela Hazret'in hanesinden birkaç kişi vardı. Tatvanlı Şeyh Muhammed Said vardı. Hepsi de halifelik aldı. Ama Allah umumi hizmeti, büyük nispeti Gavs Hazretlerinin eline koydu.
1: Mesela Mevlana Halid ve nispet anazın jihendi ani Türkiye'de ve mentika Orta Doğu'yda tınavu yani ve mentika Suriye ve Irak ve Türkiye.
0: Nasıl Mevlana Halid Hazretleri nispeti Hindistan'dan getirmiştir? Ondan önce Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bu kadar büyük nispet yoktur. Gavs Hazretleri de Şah-ı Hazne'den aldı, Türkiye'ye getirdi. Bütün ülkeye dağıttı. Sevapları da buna göredir, dereceleri de bu şekildedir.
1: Hatta Gavs yani tabi zafakacı Gavs hakim. Dehenek bir şekli ve evi nüspet aha ebavi mebiye.
0: Gavs Hazretlerinin şöyle dediğini çok kişi duymuş. Bu nispet bize babamızdan, dedemizden geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitti bu mal ve şimdi bize verildi. Artık kolay kolay kimseye bırakmayız. Hakikaten de böyledir. Gavs Hazretlerinin dediği gibi aynen devam ediyor. Allah'a hamdolsun, bize büyük nimet vermiş, yönümüzü bu kapıya çevirmiş. Allah bizi onlardan uzaklaştırmasın, onlara münkir etmesin. Bundan büyük nimet yoktur.
2: Bir kelime bir gün muvaffak olur da çaresini bulabilirse ayrılığı anlatmanın, işte o gün bütün aşıkların ruhu bir kez daha bayram edecektir. Çünkü hiçbiri o kelimeyi telaffuz etmeye güç yetirememiştir bugüne dek. O kelimenin hatırına ayrılıklar hep erken gelir. Hep bir anda ve hep zamansız. 1 Haziran 1972 günü. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken de bundan farklı olmadı aşıkların kaderi. Sevgili giderken öylece susmak ne büyük imtihan.
1: Ola şef haber aldı.
0: Akşam vaktiydi vefat haberini aldığımızda. Akşam haber geldi.

Millet deli gibi olmuştu.

0: Ebu Muhayyer ezdi dünyaya ilah entel mu'in.
1: Yani zaruki olan yaşlı olan tep.
2: Yani çocuk, yaşlı, herkes. Altyazı M.K.

0: Gittiği zaman sofiler çok üzülmüşler. Gavs Hazretleri gitmesin, bizi bırakmasın demişler. Gavs Hazretleri şöyle demiş. Kısmetimiz böyle. Gideceğiz. Biz Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz. Millet onunla caddeye kadar geldi. Küçükten büyüğe herkes. Gavs Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz dedi. Allah bizi onlardan ayırmasın. Himmetlerinden mahrum bırakmasın. Onun ve evlatlarının.
1: Mekstiye berne zaravan inşallah ümmetavan. Emcikhoye ma'lum inşallah kudu mecvam. Evkneke emcikhoye rahma kudu bihivineke inşallah. Emcibice elhamdülillah hayra.
0: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim, Allah'a hamd edelim. Gavs Hazretlerinin şöyle bir sohbeti var. Allah bize üç büyük nimet vermiş. Birincisi bizi Müslüman olarak dünyaya göndermiş. Bizi İslam üzere yaratmış. Fıtratımızı İslam üzere yapmış. İkincisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine dahil etmiş. Mahlukatın en şereflisi ve peygamberlerin reisi o sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Büyük şefaat onun elindedir. Üçüncüsü bizi Nakşibendi tarikatına mensup kılmış. Nakşibendi tarikatına girmişiz. Bu nazarlar altına girmeyi bize nasip etmiş. Bu üç büyük nimeti bize nasip etmiş dedi. Biz çok günahkarız dedi. Onlar kendilerini günahkar sayıyorlardı. Gavs Hazretleri sohbet ederken önce korku sohbeti yapardı. Cehennemden ve azaptan bahsederdi. En sonda Allah'ın rahmetinden bahsederdi. Allah'ın rahmeti çoktur. Biz layık olmasak da, çok günah işlemişsek de, Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Aynen böyle diyordu. Allah'ın rahmeti çoktur, büyüktür. Biz Nakşibendi büyüklerini gördük, tarikate girdik. Nakşibendiyiz ve Şah-ı Hazne'nin çorbasından içmişiz, dedi. Eğer kabirde sorarlarsa böyle diyeceğiz. Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Bu da büyük bir müjdedir. İnsan Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Biz de Gavs Hazretlerinin çorbasını içtik. Allah bizi onlardan ayırmaz. İnşallah bereketlerinden mahrum etmez. Onlara münkir etmez. Bu büyük bir nimettir.
2: Su, hayatın keşfine refakat eder. Her sufi, hayat taşıyan bir su damlası gibidir bu yüzden. Gavs Hazretleri, her bir sufisi için geçip gidecekleri tüm yolu, daha onlar intisap etmeden, kirden, çamurdan arıtmış ve ahiret denizine dökülecekleri yeri gül kokusuyla bezemiştir. Bu sufilerin arasındaki nice alimlerden biri olan Muhammed Bakır Hoca Efendi, bu gül kokusunu bir ömür boyunca duyma bahtiyarlığına erişmiş ve Kasrik dergahının gül bahçesine dahil olmuştur. Bu bahçeye dahil olmak, bahçenin sahibine ait olmak demektir. İşte bu aidiyet, tüm lisanlarda asıl mutluluğun en kısa ifadesidir. Kasrik'ten geçenler, asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, akıl, irade ve iman gibi üstün nimetleri lütfeden, kainatın sahibi Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa, Kur'an-ı Kerim'in rehberliği, örnek hayatı ve güzel sözleriyle İslam'ın mesajını ulaştıran Efendimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline, ashabına ve ehli beytine nihayetsiz salat ve selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırlı geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bu bölümümüzde Habeşistan ülkesine hicreti konuşacağız inşallah. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş müşriklerinin kendi kabilelerinden iman edenleri dinlerinden döndürmek için hapsettiklerini, işkencelere uğrattıklarını ve işkencelerini şiddetlendirdiklerini gördüğünde Müslümanlara şöyle buyurdu: "Şimdi yeryüzüne dağılın. Muhakkak ki Allah sizi yine bir araya toplar." Bunun üzerine Müslümanlar, "Ya Resulallah, nereye gidelim? Bize bir yer göster." diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habeş ülkesinin bulunduğu tarafa mübarek eliyle şöyle işaret ederek, "İşte oraya, Habeş toprağına giderseniz iyi olur. Nitekim orada yanındakilerin hiçbirine zulmetmeyen bir kral vardır. Hem orası bir doğruluk ülkesidir. Allah Teala içinde bulunduğunuz sıkıntılardan bir çıkış, bir kurtuluş, bir necat yolu açıncaya kadar sizler orada bulunun." buyurdu. Habeş ülkesi hicret için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna giden, mutlu olduğu bir yerdi. Nitekim Kureyşlilerin Habeşlilerle ticaret anlaşmaları vardı. Habeş ülkesi öteden beri Kureyşlilerin ticaret için kışın gidip geldikleri, geçimlerini bol bol oradan sağladıkları emniyetli bir yerdi. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeş ülkesine gitmelerini Müslümanlara emretti. Habeş ülkesine

ilk hicret nübüvvetin 5. yılında ve Recep ayıydı. Dinlerinden döndürülmekten korkup dini bir vecibe, dini bir vazife olarak Allah Teala'ya doğru kaçmak üzere kimi yalnız başına, kimi ailesiyle, zevcesiyle birlikte, kimi binitli, kimisi de binitsiz yaya olarak Habeş ülkesine hicret etmek için Mekke'yi mükerremeden gizlice yola çıktılar. 12 erkek ve 5 kadından oluşan 17 kişilik bu hicret İslam'da Habeş ülkesine yapılan ilk hicret olmuştur. Hazreti Osman radıyallahu anh ve eşi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın biricik kızı Hazreti Rukayye de bu kafiledendi. Hazreti Osman ve Hazreti Rukiye'nin yolculukları hakkında haberleri Efendimiz aleyhissalatü vesselama ulaşmadı. Haberin ulaşması biraz gecikmişti. O sırada Kureyşilerden bir kadın Habeş ülkesinden geliyordu. Ona sorulunca, "Ya Muhammed, damadını yanında zevcesi olduğu halde gördüm," dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Kendilerini ne halde gördün?" diye sorunca, kadın, "Damadın zevcesini bir merkebin üzerine bindirmişti. Kendisi de onu sürüp gidiyordu," dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Allah onların sahipleri olsun. Allah onlarla birlikte olsun. Muhakkak ki Osman, Lut aleyhisselamdan sonra zevcesiyle birlikte hicret eden ilk kişidir," buyurmuşlardır. Mekke'den gizlice ayrılmış olan ilk muhacir kafilesi Şuaybe denilen yere varıp kavuştukları sırada Allah Teala'nın lütfundandır ki iki tüccar gemisi o sırada gelmişti. Muhacirleri Habeş ülkesine götürmek üzere yarım altına bindirmişlerdi. Kureyş müşrikleri yakalamak için muhacirlerin arkalarına düşmüşlerdi. Onları denize kadar takip ettilerse de kaybettiler. Onlara, yani Müslümanlara yetişemediler. Sahil kısmına vardıkları sırada gemiler muhacirleri bindirip denize açılmış bulunduğu için onlardan hiçbirini yakalayamamışlardı. Muhacirler Necaşi'nin ülkesine selametle varıp kavuşmuşlardı. Müslüman muhacirler Habeş ülkesine selametle vardıktan sonra oraya yerleştiler. Kısa bir zaman geçmişti ki Mekke'de şöyle bir hadise meydana geldi. Kureyş müşrikleri Kabe'yi tavaf ederlerken Lat, Uzza ve diğer üçüncü olarak da Menat hürmetine derler. Çünkü onları, o putları Allahu Teala'nın kızları olarak görürler ve Allahu Teala'nın katında şefaat hakkı olduğunu iddia ederlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nübüvvetin 5. yılında Ramazan-ı Şerif ayındaydı ki Necm suresini Kabe-i Muazzama'da müşriklerden bazılarının da hazır bulunduğu sırada açıktan bir şekilde okumaya başlamıştı. Surenin "Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü olarak Menat'ı" meali şerifindeki 19 ve 20. ayet-i kerimeleri okumuştu. Surenin son ayeti ve secde ayeti olan 62. ayet-i kerimesini de okuduktan sonra hemen oracıkta secde etmişti. Orada bulunan, yanındaki, arkasındaki herkes, tüm Müslümanlar Efendimiz aleyhissalatü vesselama uyarak secde etmişler. Cemaatten secde etmeyen kimse kalmamıştı. O sırada müşrikler de putlarının adını işittikleri için, putlarını tazim etmek için o sırada onlar da secde etmişlerdi. Hatta Kureyş kavminden yaşlı, eğilemeyen, buna imkanı olmayan yaşlı bir adam da bir avuç toprak veya çakıl taşı alıp alnına, yüzüne kaldırarak onun üzerine secde etmişlerdi. Evet, bu noktada secde ayetlerini ve tilavet secdesini isterseniz birlikte hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri okunduğu sırada kıbleye doğru dönerek tekbir getirilir. Allahu Ekber

edilir ve bir kere secde edilir. Ve tekrar Allahu Ekber şeklinde tekrar tekbir getirilerek başımız secdeden kaldırılır, oturulur. Teşehhüd okunmadan, yani ettehiyyatu okunmadan ve selam da vermeden tilavet secdesi böylece yapılmış olur. Ki nitekim bu tilavet secdesini yapmak okuyana da dinleyene de vaciptir. Secde ayetleri Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede geçer. Bunlar Araf suresinin 206. ayet-i kerimesi, Ra'd suresinin 15. ayet-i kerimesi, Nahl suresinin 49, İsra suresinin 109, Meryem suresinin 58, Hac suresinin 18, Furkan suresinin 60, Neml suresinin 25, Secde suresinin 15, Sad suresinin 24, Fussilet suresinin 37, Necm suresinin 62, İnşikak suresinin 21 ve Alak suresinin 19. ayet-i kerimeleri secde ayetidir. Bu ayetlere geldiğimiz zaman ayeti bitirdikten hemen sonra ara vermemeye gayret ederek hemen tilavet secdesini az önce bahsettiğimiz şeklinde yapmaya gayret ederiz ki bu da vacip olduğunu ifade etmiştik. Nübüvvetin 5. yılındaydı ki Recep ayında Habeş ülkesine sığınmış olan Müslümanlar Recep ayından hemen sonra gelen Şaban ve Ramazan-ı Şerif ayını da orada geçirdiler. Daha sonra Mekke müşriklerinin bir süre eziyet ve işkencelerine ara verdiklerini işittiler. Dolayısıyla Mekke'de geçici bir sükunet havası vardı. Ayrıca Habeşistan'da Necaşi'ye karşı bir ayaklanma baş gösterince hicret etmiş olan Müslümanlar Mekke'ye dönme kararı almışlardı. 33'ü erkek, 6'sı kadın, toplam 39 kişilik bir kafile nübüvvetin 5. yılında Şevval ayın içerisinde Mekke'yi mükerremeye yaklaştılar. Himayesiz olarak Mekke'ye girmekten de çekiniyorlardı. Aralarında uzun uzadıya konuştuktan sonra Mekke'ye girelim, Kureyşlilerin ne durum ve tutumda olduklarına bakalım, sonra da Habeş ülkesine tekrar dönüp gidelim dediler. Bunun üzerine içlerinden her biri Mekkelilerden birisinin himayesine girinceye kadar beklediler. Ancak müşrik olan akraba ve dostlarından birinin himayesinde ya da müşriklere hiç görünmeden Mekke'ye girebildiler. Nitekim Hazreti Osman radıyallahu anh akrabasından Ebu Uhayha Said bin As'ın himayesine girmişti. O da ey Kureyş cemaati, Ebu Uhayha Osman bin Affan'ı himayesine aldı. Ona dokunmayınız diyerek Mekke şehrinin içerisinde nida ettirdi. Hazreti Osman bu suretle güvenliğe ve sabah akşam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitme imkanına kavuşmuş oldu. Ve böylece diğer muhacirler de Mekke'den birilerinin himayesine girebilmişlerdi. Habeş ülkesinden Mekke'yi mükerremeye gelen Müslümanlar bu dönüşlerinin akabinde din-i mübini İslam'dan döndürülmek için Mekke'de bir takım işkencelere de uğratıldılar. Ve bu türlü işkenceler ateşle dağlama, kırbaçla dövülme gibi hadiseler yaşanmıştı. Bunlara birkaç örnek verelim. Osman bin Maz'un radıyallahu anh, Müslüman arkadaşları ve ev halkı dahil din-i mübini İslam'dan döndürülmek için türlü işkencelere maruz kalmıştı. Habeş ülkesinden Mekke'ye döndüğü zaman Seleme bin Hişam amcası ve kardeşleri tarafından hapsedildi. Kardeşi Ebu Cehil onu dövdü, aç ve susuz bıraktı. Abdullah bin Süheyl radıyallahu anh Habeş'ten Mekke'ye dönünce babası Süheyl bin Amr onu Müslümanlıktan döndürmek için sımsıkı bağlayıp hep yanında bulundurdu ve onu hapsetmişti. Hişam bin Az da Habeş'ten dönünce yakalanıp Mekke'de hapse atılmıştı. Müslümanlardan 7'sinin Mekke'de tutuklulukları uzun müddet daha devam etti. Kureyş müşrikleri Habeş ülkesinden Mekke'ye dönen muhacir Müslümanların Habeş Necaşisi tarafından çok iyi korunmuştu.

olduğunu işitmişlerdi. Onlardan yakaladıklarını en ağır işkencelere uğratmaya başladıkları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların Habeş ülkesine ikinci kez hicret etmelerine, gitmelerine müsaade etti. Hazreti Cafer bin Ebi Talip de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a başvurarak hiç kimseden korkmadan Allah Teala'ya ibadet edebileceğim bir yere gitmeme izin ver dedi ve kendisine izin verildi. Bunun üzerine içlerinde Hazreti Cafer'in de bulunduğu bir Müslüman topluluğu dinlerinden döndürülmek tehlikesinden korunabilmek için Habeş ülkesine hicret ettiler. Habeş ülkesine yapılan bu ikinci hicret de yine nübüvvetin 5. yılında gerçekleşti. Habeş'ten Mekke'ye gelip de müşriklerin işkencelerine uğrayınca geri dönen muhacirlerin yanına Mekke'deki Müslümanlardan katılanlar da olmuştu. Bununla birlikte sonradan fırsat buldukça, imkan sağladıkça kafile kafile Habeş yolunu tutan Müslümanlar da olmuş ve orada toplanmışlardı. En nihayetinde Habeş'te toplanan 101 kişi sahabelerden bir arada bulunmuyorlardı. Hicret edileceği sırada sahabe hanımlardan Leyla Hatun Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Leyla Hatun radıyallahu anha şöyle anlatır. Habeş ülkesine doğru gitmeye hazırlandığımız sırada eşim Amir bazı ihtiyaçlarımızı sağlamak üzere yanımdan ayrılıp çarşıya gitmişti. Ömer bin Hattab beni görünce başucuma dikildi. Kendisi o zaman müşriklerdendi, henüz Müslüman olmamıştı. Bize karşı çok sert ve katı davranırdı. Kendisinden hep eza ve cefa çekerdik. Bana, ey Ümmü Abdullah, ey Abdullah'ın annesi, demek buradan gidiş var öyle mi dedi. Ben de, evet, vallahi artık Allah Teala'nın selamet kıldığı bir yere gideceğiz. Siz bizi işkencelere uğrattınız ve bizleri ezdiniz. Allah Teala bize bir kurtuluş ve çıkış yolu açıncaya kadar da orada kalacağız dedim. Bana Allah size yoldaş olsun diye dua etti. Kendisinden o güne kadar hiç görmediğim bir yumuşaklık ve yufka yüreklilik görmüştüm. Sonra arkasını dönüp gitti. Zannediyorum ki bizim gidişimiz ona üzüntü vermişti. O sırada eşim Amir işini bitirip yanıma gelince kendisine bu olanları anlattım. Ömer'in bize karşı gösterdiği o halim tavır, yufka yürekliliği bunları anlatmıştım. Amir, sen onun Müslüman olacağını mı umuyorsun dedi. Ben de evet umuyorum deyince Amir, şunu iyi bil ki sen Hattab'ın bineğinin Müslüman olduğunu görünceye kadar o kişi Müslüman olmaz dedi. Ömer'den o zamana kadar görüle gelen sertlik ve Müslümanlığa karşı kas katı yürekliliğe sahip olmak kendisinden böylece ümit kestirmişti. Kureyş müşrikleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının Habeş ülkesinde emniyet ve selamete kavuşmuş ve orada yurt edinip yerleşmiş olduğunu görünce aralarında toplantı yaptılar. Onların eski dinlerine döndürülmek üzere yerleşmiş oldukları yerlerinden çıkarılmaları ve kendilerine geri teslim edilmeleri için Kureyşilerden gözü pek iki kişiyi Abdullah bin Ebi Rebi'a ve Amr bin As'ı Necaşi'ye elçi olarak göndermeyi kararlaştırdılar. Necaşi ve kumandanları için topladıkları hediyeleri de iki elçiyle birlikte gönderdiler. Ebu Talip, Kureyşilerin bu kararlarını elçiyle hediyeler gönderdiklerini öğrenince muhacirleri müşriklerden korumaya teşvik etmek için Necaşi'ye şöyle bir beyit yazdı ve o beyti gönderdi. Beyitte şöyle ifade edilir. Keşke Cafer'le Amr'ın ve akrabadan düşmanların uzaklarda, gurbette nasıl ve ne halde olduklarını bir bilseydim. Acaba Necaşi'nin ihsanları Cafer'le arkadaşlarına ulaştı mı? Yoksa bir ara bozucu buna engel mi oldu? Dilerim lanet ve nefret ettirici haller zat-ı devletinizden sadır olmasın.
Hiç şüphesiz siz asaletli ve cömert

bir zatsınız. Sizin himayenizde olanlar sıkıntı çekmezler. Muhakkak ki Allah size geniş bir saltanat ve pek çok iyilikler vermiştir. Siz yaşadıkça Allahu Teala'nın bu bağışları sizde kalacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli zevcesi Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle demiştir. Biz Habeş ülkesine ayak bastığımızdan itibaren Necaşi'de en hayırlı bir komşuluk ve koruyuculuk gördük. Dinimiz hakkında güven içerisinde bulunduk. Hiç eziyet edilmeksizin ve hoşlanmayacağımız hiçbir şey işitmeksizin Allah Teala'ya ibadet edebildik. Kureyş müşrikleri bu durumumuzu haber alınca aralarında görüşme, konuşma yaptılar. Bizi gelip buradan teslim almak istemek üzere içlerinden iki kişiyi Necaşi'ye göndermeyi ve ona Mekke eşyalarından nadir, kıymetli gördükleri şeylerden hediyeler sunmayı kararlaştırdılar. Necaşi'nin kumandanlarından her birine ayrı ayrı hazırladıktan sonra Abdullah bin Ebi Rebi'a ile Amr bin As'ı hediyelerle birlikte gönderdiler. Gönderirken de şöyle dediler. Muhacirler hakkında Necaşi ile konuşmadan önce her bir kumandana hediyelerini verin. Sonra da Necaşi'ye hediyesini sunun ve kendisinden yanında bulundurduğu, himayesine aldığı muhacirlerle konuşmadan, onlarla hiç istişare yapmadan, onları dinlemeden size teslim etmesini isteyin dediler. Ve bu iki kişi Necaşi'nin yanına geldiler. Necaşi ile konuşmadan önce bütün kumandanların hediyelerini tek tek ziyaret edip verdiler. Hediyeleri verilmeyen hiçbir kumandan kalmadı. Onların her birine hediyelerini verirken bizden bir takım kişiler gelip, gençler gelip hükümdarın ülkesine sığındılar. Onlar kendi kavimlerinin dininden ayrıldılar, sizin de dininize girmediler. Kavimlerinin eşrafı, büyükleri onları kendilerine teslim etmenizi bizi sizin için gönderdiler. Biz onlar hakkında hükümdarla konuştuğumuzda onları bize teslim etmesini ve onların söyleyecekleri sözlere kulak asmamasını hükümdara sizler de tavsiye edin. Çünkü kendi kavimleri onları daha iyi bilirler ve kusurlarını daha iyi anlarlar dediler. Kumandanların hepsi Kureyş elçilerine tamam dediler, olur dediler. Daha sonra elçiler Necaşi'ye hediyelerini sundular. Necaşi hediyeleri kabul ettikten sonra elçiler, ey hükümdar, bizden bir takım aklı ermez gençler senin ülkene gelip sığındılar. Onlar kavimlerinin dininden ayrıldılar, senin dinine de girmediler. Onlar bizim bilmediğimiz, senin de bilmediğin bir din icat ettiler. Ortaya çıkardılar. Onları bize teslim etmeniz için kavmimiz bizi size gönderdi. Hicret edenleri bizler sizden daha iyi tanırız dediler. Abdullah bin Rebi'a ile Amr bin As'ın en çok korktukları, istemedikleri şey Necaşi'nin Müslümanları, muhacirleri çağırıp dinlemesiydi. Hükümdarın yanında bulunan kumandanları hemen devreye girerek, ey hükümdarımız, bu iki adam doğru söylüyorlar. Kavimleri onları daha iyi bilir, kusurlarını daha iyi anlar. Biz onları bu iki adama teslim edelim, ülkelerine ve kavimlerine geri götürsünler dediler. Bu söz üzerine Necaşi kızdı ve gelip ülkeme konmuş, buraya yerleşmiş, beni başkalarına tercih ederek bana sığınmış olan bir cemaate ben kötülük yapmam. Onları yanıma çağırır, şu iki adamın söyledikleri şeyler hakkında onlara sorular sorarım. Eğer onlar dedikleri gibi iseler, kendilerini bu iki adama teslim eder, kavimlerine geri gönderirim. Eğer onlar bu iki adamın söyledikleri gibi değillerse, kendilerini bunlara karşı korurum ve himayemde kaldıkları müddetçe de en güzel şekilde onları kollarım dedi. Sonra da haber gönderdi.

göndererek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını, Müslüman muhacirleri yanına çağırdı. Necaşi'nin davetçisi gelince Müslümanlar bir araya toplandılar. Sonra da birbirlerine ne yapacaklarını istişare ettiler. En nihayetinde, vallahi biz ancak bildiklerimizi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiklerini söyleriz. Bunun neticesinde ne olacaksa da olur dediler. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Muhacirler Necaşi'nin yanına vardıkları zaman Necaşi daha önceden kendi din adamlarını da yanına çağırmıştı. Onlar Necaşi'nin çevresinde mushaflarını yaymış, açmış bulunuyorlardı. Necaşi muhacirlere siz ne benim dinime ne de buradaki herhangi birinin dinine girmediğinize göre sizin kavminizden ayrılarak tutmuş olduğunuz bu din, bağlanmış olduğunuz bu din, inanmış olduğunuz bu din nasıl bir dindir diye sual etti. Muhacirler adına Cafer bin Ebi Talib radıyallahu an söze başladı. Ey hükümdar dedi. Biz cahiliye halkından bir kavimdik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan eti yerdik. Bütün kötülükleri yapardık. Akrabalarımızla ilgimizi keser, akraba hakkı gözetmezdik. Komşularımızı unutur, komşuluk vazifelerini yerine getirmezdik. İçimizden güçlü olan, güçsüz olanı yerdi. Allah Teala bize kendimizden soyunu, doğruluğunu, eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz Resulünü gönderinceye kadar biz hep bu kötü durum ve hal içindeydik. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi, bizim ve babalarımızın Allah'tan başka ilah olarak kabul ettiğimiz taştan, ağaçtan, altın ve gümüşten yapılmış olan putları bırakarak Allah Teala'nın birliğine inanmaya ve yalnızca ona ibadet etmeye davet etti. Yine o peygamber doğru söylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akraba haklarını gözetmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan uzak, kan dökmekten geri durmamızı bize emretti. Yine o, bizi her türlü çirkin, yüz kızartıcı söz ve işlerden, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, iffetli kadınlara dil uzatmak ve iftira etmekten de men etti, nehyetti, yasakladı. Ayrıca, hiçbir şeyi kendisine eş ve ortak koşmaksızın yalnızca Allah Teala'ya ibadet etmemizi, namaz kılıp zekat vermeyi, oruç tutmayı bizlere emretti. Biz onu doğruladık, tasdik ettik ve ona iman ettik. Allah Teala tarafından getirdiği şeylere göre ona tabi olduk. Bir ve tek olan Allah Teala'ya ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi şirk koşmadık. Onun bize haram kıldığını haram, helal kıldığını da helal olarak kabul ettik. Bunun üzerine kavmimiz bize düşman kesildi. Bizi dinimizden döndürmek, Allah Teala'ya ibadetten vazgeçirip putlara taptırmak, öteden beri helalleştirip serbestçe işlediğimiz kötülükleri tekrar işletmek için bizi işkenceden işkenceye uğrattılar. Ne zaman ki bize karşı zulüm ve işkenceleri arttı, biz bunun üzerine senin ülkene çıkmak, sığınmak, selamette bulunmak zorunda kaldık. Seni başkalarına tercihle senin komşuluğunda bulunmayı arzu ettik. Ey hükümdar, biz senin yanında hiçbir zulme uğramayacağımızı ümit ediyoruz, dedi. Necaşi, Allah tarafından peygamberinizin sizlere bildirdiği şeylerden bana bahsedin, dedi. Cafer radıyallahu an. Meryem suresinin ilk ayetlerinden Yahya ve İsa aleyhisselamın doğumları ile ilgili yani 1 ila 35. ayet kerimelerin arasını okuduğu tilavet etti. Necaşi
bu ayet-i kerimeleri dinleyince

kadar çok ağladı ki akan gözyaşlarından sakalı ıslandı. Aynı şekilde Necaşi'nin din adamları da okunan ayet-i kerimeleri dinlediklerinde ağladılar ve önlerindeki mushafları gözyaşlarıyla ıslandı. Bundan sonra Necaşi Mekke'den gelen iki Kureyşi'ye dönerek "Bu dinlediğim şey İsa'ya gelmiş olanla muhakkak aynı yerden çıkıyor. Siz ikiniz artık buradan gidebilirsiniz. Vallahi ben onları size ne teslim ederim ne de onlara herhangi bir kimse dokunabilir," dedi. İki elçi Necaşi'nin yanından dışarı çıktılar. Biraz düşündüler, istişare ettiler, konuştular ve ertesi gün tekrar Necaşi'yi bu aldığı karardan döndürüp muhacirleri kendisine teslim etmek üzere Necaşi'nin yanına tekrar gittilerse de aynı karşılığı tekrar aldılar. Bunun üzerine Amr bin Az ve Abdullah bin Ebi Rebi'a getirdikleri hediyeleri de kendilerine geri verilerek suçlanmış, reddedilmiş bir halde Necaşi'nin yanından çıkıp gittiler. Ve bunun üzerine muhacirler de Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanlar, müminler Necaşi'nin ülkesinde en iyi yurtta ve en iyi koruyucunun yanında selamet içerisinde, refah içerisinde kaldılar. Hiç şüphesiz Müslümanların Habeşistan'a gitmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onları selamet yurdu olarak yönlendirmesinden ibarettir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ince feraseti neticesinde Müslümanlar orada selamete kavuşmuşlardı. Tüm bu anlatılanlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın övgüsünün bir tezahürüdür. Bu övgü içerisinde Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ın Efendimiz'i övdüğü şu şiirleri hatırlayarak programımızı sonlandıracağız. Buyurmuştur ki Hasan bin Sabit: "Ve ahsenu minke lem tara kattu ayni ve ecmelu minke lem telidin nisa hulikte müberra'en min kulli ayb ke enneke kad hulikte kema teşâ." Gözler senden daha güzelini görmedi. Kadınlar senden daha güzelini dünyaya getirmedi. Sen her türlü kusurdan beri yaratıldın. Sen sanki istediğin gibi yaratıldın. Hasan bin Sabit radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı övdüğü birçok şiiri vardır. Bunlardan bir tanesi de şöyledir: "Ne zaman ki zifiri karanlıkta zuhur etse alnı, ayın 14'ü gibi parlar, ışıtır her yanı. Ahmet gibi kim olabilmiş veya olacak, inkarcının kabusu Hakk'a müzahir ve nasır." Rabbimiz Celle Celaluhu alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kılsın. Bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin. Dünyada ve ahirette onun razı olduğu ameller yaparak razı olunan bir kul olabilmeyi Rabbü Zülcelal cümlemize ihsan buyursun. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Nebi ve Resulleri kabile ve ümmetleri adına ödüllendirdiğin fazilet ve ikramın en değerlisiyle bizim adımıza da onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle.
1: اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحيي

Allah'ım, salavatın en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerin artanını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi, Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.

Allah'ın, öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği, Efendimizin memnun olacağı ve sana olan yakınlığını da arttıracağın makam-ı mahmuda onu ulaştır.

0: Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, kıyamet günü bütün yarattıklarından ayırdığın yüce makamı, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighu me'mulehu ve ce'alhu evvele şafi'an ve evvele müşeffa'an.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle.
1: Allah.

0: Allah'ım, onun nübüvvetine işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını diğer ümmetlerin mizanından daha ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini illiyun, yedinci kat semada bulunan mukarrebin melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam, ehli arasında yücelt. Makamını, mukarrebin makamının da en üstününe çıkar.
1: Allahümme ahyina ala sünnetihi ve tevaffena ala milletih. وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

Allah'ım, bizi onun sünneti üzerine yaşat. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın, maskara olunmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Amin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz'e vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere, yerde ve gökte olan bütün meleklere ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım!

0: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril envari ve sirri.

Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kulların efendisi, şerefli resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine kadar inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlar sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe, devam edecek olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Âlâ'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle.
1: هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد.
0: Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir.

Allah'ım, isminin hası rahmete, iki mimi dünya ve ahiret saltanatına, dalı da rahmet ve saltanatının devamlılığına işaret eden bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca,

zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak. Yeter olduğuna senin hükmetmen hariç, sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah

0: bedeluha.
1: Allah'ım, nur bakımından hidayet güneşlerinin en güzeli ve en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve en temiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

0: bahril khatm.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
0: Allah

0: hayya.
1: Allah'ım, zatı ve hayatı bereketin ta kendisi olan onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
0: Allah.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca bereket ihsan eyle. Efendimiz Muhammed ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca merhamet ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, bütün peygamberler arasında seçilen Nebine, bütün kullarının arasından kendisine razı olduğum Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut âlemini teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veliğine, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle. Allah

0: قصاص عبد المطلب ابن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف.
1: Allah'ım, Araf suresinde 157 ve 158. ayetleri anlatılan, adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta anne tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümmenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme inni es'eluke bi efzali mes'eletike.

0: وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizi sapkın

yalnızlıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için, emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak, özellikle Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için, yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getireceğine, bütün kalbimle inanarak sana yalvarıp dua ediyorum. Ey Allah'ım! Kalu belada, biz hem ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde, hem de daha sonra Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit, hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun: şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab 56. İşte Allah'ım bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatırına, kulun, Resulün, Nebin, seçip çıkardığın anlamında Safiyin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle, senin ve bütün meleklerin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allahum

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri, kendisine yardım edip dininin kıyamete kadar devam etmesi için gayret eden halifeleri, en çok olanı, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle.

Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kullarını arasından seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabbin makamındaki kimselerden eyle. Allahümme cealhu ekrem.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevap bakımından insanların en faziletlisi, meclisi zatına en yakın.

makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edileni eyle. Onu, kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle.''

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen, ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek, şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde, Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, hidayete erdirilenler arasında en doğru yolda olanı ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle.
1: Allahümme ec'al nebiyyena lana feratan ve ec'al havdahu lana mev'iden li evvelina ve ahirina.
0: Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu da önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl. Allah'ım.

0: حِزْبِهِ
1: Allah'ım, bizi onun cemaati arasında haşreyle. Sünnetiyle bize amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et.
0: Allahümme cem'a beynena ve beynehu kema amennâ bihi ve lem nerahu ve la tuferriq beynena ve beynehu hatta tudkhilena mudkhalehu ve turidena havdah ve tec'al

0: Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Bizi birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril huda vel qaidi ilel hayri ve da'i ilel rüşdi nebiyyir rahmeti ve imamil muttakin. وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِهِ

Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan ve alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasaklara işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadlerini yerine getirdiği,

vaadini yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin methum bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır.

Allah'ım, mukarrebbin makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi hükümlerle gönderilen resullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Malik'e, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle.

Allah'ım, Resullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini, son peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle, peygamberimizin ashabını da mükafatlandır.

0: Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10.
1: Allahümme salli alen nebiyyil haşimiyyi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima.

0: Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âli ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hayril beriyyeti salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya erhamer rahimin.
0: Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve peygamberimizi razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme inni es'elukel afve vel afiyete fiddini ve dünya vel ahireh.
0: Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanmak ve afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum.
1: Allahümme esturna bi setrikel cemil.
0: Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bi hakkikel azim ve bi hakki nuri vechikel kerim ve bi hakki arşikel azim ve bima hamale kürsiyyüke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimlerinin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yer

0: yüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşırıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, Ya Rabbi, senden talep ediyorum.
1: وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين.
0: اللهم Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrabin makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ
0: Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونَ
0: Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum.

Ve Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Felaket, Duvar ve Talat. Süleyman Mete. Bana ait şiirlerin okunmadığı, hikayelerin anlatılmadığı, gazellerin söylenmediği ucu bucağı olmayan sokağa giriş yaptığımda aslında yok oluşun da bir varoluş olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Bunu düşünmememin herhangi bir sebebi yoktu ama insan boşluğun sert zemininde adım atarken böyle şeyler düşünebiliyor. Bu süre zarfında mantık, kalp, ruh ve dahi birçok şey kendine bir köşe belirleyip öylece oturup olan biteni izliyor. Seyir zevkinin ne derece büyük olduğu muammasını kafa yormadan, izin almadan, soru sormadan öylece oturup izliyor. Hayatlarımızı mahvedecek şeyler her zaman vardır. Bunu herkes yaşar. Belli bir zümrenin tekelinde olan bir şey değildir mahvolma hali. Ama bunu ortak bir duygu olarak görene de pek rastlanmaz. Bana ait olmayan, eşyalarında izimin, aynasında kendimin olmadığı, portmantoda artık evimize gidelim diye ortalığı ayağa kaldıran çocukları andıran ceketlerimin olduğu eve girmek için cebimden anahtarları çıkardım. Kapıyı açacak olan anahtarı diğer işe yaramazlardan ayırıp yuvaya soktum. Bir mermi bir silahın yuvasına nasıl sokuluyorsa ben de anahtarı aynen öyle soktum. Bir elimle kapının tokmağını tutup diğer elimle tetiğe bastım. Tak! Eve girdiğimde sabah işlemiş olduğum cinayetlerin hepsinin yerli yerinde olduğunu gördüm. Pijama, terlik, yorgan, yarım kalmış kahve. Soğukkanlı bir şekilde tüm cesetleri ortadan kaldırdım ve ceketimi çıkarmadan koltuğa oturdum. Topladığım saçlarımı açtım, geriye attım, kenardan fırlamış olanları kulağımın arkasına sıkıştırdım, kabaran sakallarımı düzelttim. Karşımda diğerlerine hiç mi hiç benzemeyen, farklılığın tahrik ettiğini avaz avaz bağıran duvara gözlerimi diktim ve bakmaya başladım. Kimse onun gibi değil, yani diğer duvarlar gibi. Onlar düz, standart bir hayat yaşayan, sabah işe gidip akşam eve gelen, sofrayı kurmaya yardım eden ve sonrasında sofrayı toplamaya yardımcı olan, ajans izleyen, pijamalarını giyip yakın gözlüğünü takarak dergi, gazete okuyan duvarlar. Ama karşımdaki öyle değil. Parçalanmış kayalardan, eskinin kiremitlerinden oluşan, sıvaları simsiyah saçların arasından fütursuzca çıkan beyaz saçları andıran bir duvar. Duvar demeye pek dilim varmıyor ama duvar demezsem de ne diyeceğimi bilmiyorum. Uzun süredir hayatım yolunda gitmiyor. Gitmesi için bir neden var mı bilmiyorum. Soruların hakim olduğu bir hayatın içinde cevapların tutsaklığını varsayarsak ve adalet mekanizmasına sahip olan kişinin de ben olmadığımı düşünürsek bunun bir geri dönüşü yok demektir. Nitekim de yok. Bu sebeplerden ötürü eve gitmeden önce işimden izin alıp 2 gün önce randevu aldığım psikiyatrın yanında soluğu aldım. Talat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Geçin şöyle oturun. Ne içersiniz? Çay, kahve? Su alayım ben. Dışarıdan olsun. Soğuk olunca hasta oluyorum. Kızım, bir su bir de çay getirir misin bize? Hayal ettiğim ortamla içine düştüğüm ortamın arasında dağlar kadar fark vardı. Çok güzel kokuyordu bir kere. Hoca diye hitap ettiğim kişi gayet bakımlı ve güler yüzlüydü. Bizim gibi hayatı yolunda gitmeyen insanların uğrak yeri olan bir adamın bu kadar sağlam kalabilmesi mucize olabilir miydi?

Evet Talat Bey, nasılsınız? Anlatın lütfen, sizi dinliyorum. Vallahi hocam sen sor, ben anlatayım. Ben tavsiye üzerine geldim buraya, ne konuşayım? Gerçekten de tavsiye üzerine geldim. Geçenlerde bir kafeye çay içmeye gittiğimde karşılaştığım arkadaşım, ''Seni iyi görmüyorum Talat, böyle mala bağlamış gibi bir halim var. Bir doktora görük, kafa doktoru ama.'' dedi ve bu bozuk Türkçeye sahip arkadaşım beni o an doktora gitmeye ikna etti. Normal ve akıcı bir şekilde bana bunu söylemiş olsaydı, ''Ne diyorsun kardeşim sen?'' deyip sağlı sollu girişebilirdim. Ama söylediği sözler bana inanılmaz samimi geldi. ''Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz?'' ''Kendimi hissetmiyorum.'' Kendinizi nasıl hissetmiyorsunuz peki? Hissediyormuş gibi hissetmiyorum. Hissetmiyormuş gibi hissettiğiniz hislerinizden bahseder misiniz? Hissetmediğim hissettiklerimden bahsedecek hissettiğim şeyler yok. Muhabbet daha en başından saçma sapan bir hal almıştı. Bu adam neden küçükken babamın beni dövüp dövmediğini sorarak başlamamıştı, anlamış değildim. Peki, ben konuşmanızı bekleyeceğim. Bir saat vaktimiz var. Bir saat boyunca birbirimize baktık. Talat Bey, süremiz doldu. Bir sonraki seans haftaya bugün. Aynı saat sizin için uygun mu? Uygundur hocam. Yalnız bir ilaç filan yazsanız olmaz mı? Henüz değil. Haftaya bakalım buna. Eyvallah. Karşımda diğerlerine hiç mi hiç benzemeyen, farklılığın tahrik ettiğini avaz avaz bağıran duvara gözlerimi diktim ve ''Felaket neydi?'' diye sorup bir tütün sardım. Tütünün bitesiye kadar aralıksız baktım ve bir cevap bekledim. Hiçbir şey olmadı. Yani bir cevap alamadım. Oysa benim bildiğim ama başkasından duymak istediğim felaket içinde bulunduğumuz koşulların adıydı. Dan başka bir şey değildi. Sinirlenmeye başlamıştım. Gözlerimi kilitlediğim duvarın tek bir hareketi, yani ne bileyim bir çat sesi ya da sıvasından birazının yere dökülmesi beni rahatlatacaktı. Ama olmadı. Sinirlendim. Çünkü rotasız ve koordinatsız uçan tüm uçaklar bende batıyordu. Sentimental gülüşler yatırdığım şu yüzümde her savaşın mağlubu düşüncesizlik yatıyordu. Sinirime yenildim ve hepsinden farklı olduğunu düşündüğüm duvara dünden kalan kahve fincanını olağan gücümle fırlattım. İçim biraz olsun rahatlamıştı. Sonra yerime oturdum, sırtımı yasladım, gözlerimi kapattım, uyumuşum. Büyük bir çığlıkla irkildim. Duvar konuşuyor zannettim ama daha doğrusu bağırarak konuşanın evin sahibi olan arkadaşım olduğunu gördüm. ''Bu evin hali ne?'' diyerek başladığı bağırışı defolla son bulmuştu. Biraz önce sinirlendiğim ve fincan fırlattığım duvar gibi ağzımı dahi açmadan çantamı alıp çıktım. Bir hafta sonra randevu saatimi aksatmadan doktorumun yanına gittim. Hala aynıydı, bakımlı ve güler yüzlü. ''Talat Bey hoş geldiniz.'' ''Hoş bulduk hocam.'' Geçin şöyle oturun. Ne içersiniz? Çay, kahve? Kahve alayım. Kızım, bir kahve bir de su getirir misin bize? Bu muhabbetin ardından hocanın, evet Talat Bey, anlatın, sizi dinliyorum, diyeceğini adım gibi biliyordum. Buna fırsat vermeden söze girdim. Anlatın hocam, sizi dinliyorum. Konuşması gerekenin siz olduğunu düşünüyorum. Peki, felaket neydi? Nasıl yani? Hocam, felaket neydi? Derin bir sessizlik oldu. O güler yüzlü adam karşımda duvar gibi kesildi ve ağzını hiçbir şekilde açmadı. Bir süre bekledim. Önümde kahve fincanı vardı. Elimi aldım, bir yudum aldım, hocaya baktım. ''Felaket neydi biliyor musunuz hocam?'' diye söze girdim. Hoca, retinamı rahatsız edercesine gözlerime bakıp, ''Neydi?'' diye sordu. ''Bilmiyorum hocam, bilmiyorum.'' dedim. Fincanı tabağa koydum, ayağa kalkıp selam verdim. Kapıdan çıktım, sekretere ödememi yapıp bana ait olmayan, bana ait şiirlerin okunmadığı, hikayelerin anlatılmadığı, gazellerin söylenmediği sokağa hızlı bir giriş yaptım.

0: Senin hikayen. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Aşktandır.

Leyla'ya Mecnun mu daha aşıktı yoksa sen mi diye soranlara Leyla, Mecnun sevdi. Ne var ki onun sevdiğini 7 düvel duydu. Feryadının Çin'den, Maçin'den yankısı geldi. Aşkla şöhret oldu. Şöhret aşığın kârı değildir. Benim gözyaşlarımsa hep içime aktı. Benim ne çektiğimi kimse bilmedi. Benim feryadımı kimse duymadı. İçten içe yanan bir volkan gibi kendi içimde patladım, kendi içimde söndüm. Siz söyleyin şimdi, kim daha aşıktır demişti. Gelin bir de onun feryatlarına kulak verelim. Bir de onun yalnızlığını, aşkını, çaresizliğini dinleyelim. Toprak gülün yüzüyle tazelendi. Meclisimize Leyla geldi. Artık söz Leyla'nındır. Ey ışığım aşığı, ey içini yakan ateş, dışını yakandan daha kavurucu olan. Aşkın adeti vermektir. Aşkın adetiyle can veren pervane. Sen bir ışığa canını kurban ederek zor olan derdini kolaylaştırıyorsun. Ben bu candan canla başla geçmek istesem de bana gamla tazelenmiş yeni bir can sunuluyor. Hani bela sitemine bağrını açmak, hani aşka düşüp eziyetlere katlanmak diye soruluyor. Ey kalbim gibi kırık olan ay, sana bir kutlu el dokundu. Rikkatinle ikiye bölündün. Bana bir Mecnun'un ahı değdi, ona vuruldum. Belli ki sen de bir güneşe aşıksın. Her aşık gibi halinde karar eylemiyorsun. Kah kederlerim gibi bana görünüyor, kah yârim yoldaşım gibi kayboluyorsun. Ey gökyüzünün örtüsü, ey başını göklere değdirip efkarını dağıtan bulut, gök gürültüsü, şimşek ve yağmur göstererek bana ayrılık gününün ne olduğunu anlatmaya kalkma. Sevip de çekmeyen kim var? Ey karanlıkta cinlerin ıslığını çalan rüzgar, tut ki yolların çeri çöpüyüm, yerlere serilmişim. Al götür beni, Mecnun'un diyarına at. Bana ondan bir ses getir, bir nefes. Derdimi bilmez kimse, kimseye de söyleyemem. Es, haydi ıslık çal ki hıçkırıklarım da duyulmasın. Ağlayan aşıkların ahı, sonbahar görmemiş bir beyaz güldür Leyla. Aşktan nar gibi yarılıp parçalanan bir yürektir Leyla. Bütün aşıkların sevgililerine verdiği en özel isim, sevgiliden bir nakış, bir işarettir Leyla. Aşk sevmek demekse, Leyla aşkın diğer adıdır. Leyla aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Keşrevden sonra dört çift pehlivan meydana dağılarak ikişer ikişer kapıştılar. Herkes heyecan içindeydi. Ve büyük çoğunluk yenilmez bir pehlivan olarak bildiği Aliço'nun güreşini izlemeye koyuldu. Yapılan güreşleri yakından takip edenler de cazgır pehlivanları halka takdim ederken zaman zaman adı geçmeye başlayan Pamukçulu Osman pehlivanın kim olduğunu görmüşlerdi. Bu muydu ki iki saray pehlivanını yenen Aliço ile de yenişemeyen pehlivan? Halbuki hiç de böyle bir kimseye benzemiyordu. Onun böylesine yaman bir pehlivan olabileceğine inanmak da çok zordu. Şöyle alelade sıradan bir pehlivana benziyordu canım. Hatta ilk elde kapışmış bulunduğu katrancı yenebileceği bile çok şüpheliydi yani işaret buyurun. Nitekim güreş başlar başlamaz hücuma geçen de katrancı olmuştu. Bunun üzerine Pamukçulu Osman pehlivan müdafaya geçmiş. Şurada burada güreşten anlamayan hemen konuşmaya başlamıştı. Bu Pamukçulu Osman denilen pehlivan da hiç iş yok canım.
1: Katrancı onu benzete benzete yenecek galiba.
0: Güreşi hemen bindirdi bile baksana. Aliço nasıl olmuş da onu yenememiş ya, hala aklım almıyor.
2: Böyle söylüyorlar ama doğru mu acaba ya? Kim görmüş güreşlerini? Ben boş laflara inanmam arkadaş. Aliço'nun tırnağı kadar olamaz ya.
1: Neyse neyse. Yine de tarifi pehlivanmış. Allah için yani. İlk elde Aliço'ya düşseydi felaketti ya. Yazık olacaktı bu pehlivana.
0: Şimdi onun pehlivanlık derecesini katrancının önünde anlayacağız. Katrancı çok hızlı bugün bak.
2: Doğru ya, öyle görünüyor ha.
0: Güreşler ilk çeyrek saatini doldururken katrancı güreşi açıkça bindirmiş görünüyordu. Pamukçulu hep müdafada kalmıştı. Hem müdafada hem de derin bir düşünce içinde. Doğrusu şuydu ki cazgırın onu ilk elde Aliço'ya vermemiş bulunması kendisini şaşırtmış bulunuyordu. O kadar da değil. İlk defa gördüğü

0: Kadının katrancı olduğunu öğrendiği bu iri kıyım pehlivan kendisine meydan okuduğu zaman cazgırın Aliço'nun yüzüne baktığını ve onun başıyla tasvip ettiğini, işaret yaptığını o da görmüş bulunuyordu zaten. Yani Aliço ilk olarak onları tutmasını uygun bulduğunu belli etmişti. Cazgır da buna uymuştu. Ama niçin? Neden böyle yapılıyor? Kendisini kozlarını paylaşmak üzere bu güreşe davet eden bizzat Aliço değil miydi? Bu kaçamaklar neden o halde? Böyle olduğu halde niçin emrinde olduğu anlaşılan Cazgır'dan ilk elde kendisini istememişti? Neden kaçak güreşiyordu? Neden? Niye? Anlaşılır şey değildi. Tuttuğu katrancı denilen pehlivan da hem çok zorlu hem de ağır bir pehlivandı. Bir elense tırpan fasladı tutturmuştu. Vaka hamlelerinin çoğunu boşa çıkarıyordu ama yine de çok yoruluyorlardı. Ona birkaç kuvvetli elense de çekmişti ama katrancı oralı bile olmamıştı. Kilise direği gibi adamdı adam ya. Anladığına göre katrancı güreşi elinden geldiği kadar uzatmak niyetinde bulunuyordu. Nefesli bir pehlivana da benziyordu sonra. Güreşin bu şekilde alabildiğine uzaması ise Pamukçulu Osman pehlivanın hiç de işine gelmezdi. Herhalde bu güreşi kazanabilecekse kendisini yormadan kazanması şarttı. Başka çaresi de yoktu. Bunun için hasmına oyuna girmesi için bir iki açık da gösterdi. Ne var ki katrancı oralı bile olmadı. O zaman işe kendi girişti. Ağır bir tempo ile güreşip dururken bir anda şimşek hızıyla dalıverdi. Dalmasıyla beraber katrancının bir ayağını kaptı ve onu bir anda altına alıverdi. O zaman kendisine hiçbir kıymet vermeyen bir kısım seyircinin gözü açılır gibi oldu. Birkaç kişi de kendisini alkışladı. Aferin Pamukçulu! Yaşa Osman Pehlivan! Ne dalış yaptı be! Aşk olsun Osman Pehlivan! Katrancı alta düşünce hemen kapanı vermişti. Dışarıdan hala sesler aksediyordu. Haydi Kündele! Haydi Osman Pehlivan! Yen katrancıyı! Pamukçulu Künde aramaya başlamıştı fakat kısa bir zaman içinde bu işi öyle kolay kolay başaramayacağını anlamış bulunuyordu. Zehir gibi bir pehlivandı katrancı. Böyle bir pehlivanı kündelemek büyük bir işti. Bir taraftan bunları düşünürken bir taraftan da hasmını yaymaya çalışır gibi görünüyordu. Bu mücadele 5 dakika kadar ancak sürmüştü ki Pamukçulu duraladı. Aynı anda katrancı ayağa fırlamak istedi. Pamukçulu'nun da beklediği buydu. Bunu sezdiği sırada derhal katrancının beline sarıldığı gibi doğruldu. Hasmını yerden kesince de 4-5 adım yürüyerek onu bıraktı ve galibiyet tabernasına çıktı. Katrancı nasıl bir oyuna düştüğünü geç anlamıştı. Ayakları yerden kesilince bundan kurtulmak için bir iki sefer çırpınmıştı ama bu çırpınışlarda hiçbir fayda vermedi. Olan olmuş, davul zurnalar kesilmişti. Şimdi büyük bir kalabalık kendisini alkışlıyordu.
1: Yaşa Pamukçulu! Vallahi yendi ya!
0: Aşk olsun Osman Pehlivan ya! Yaşa be Osman Pehlivan! Katrancı fena bozulmuştu. Hani neredeyse ağlayacaktı. Bu kadar basit bir oyuna kurban gitmiş olması çok ağrına gitmişti. Hırsla Pamukçulu'ya baktı, sonra çekilip gitti. Şimdi cazgır sonucu resmen ilan ediyordu.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan katrancıyı yenmiştir.
0: Evet, bu alkışlar iyice yükselmişti. Pamukçulu Osman da kendisini alkışlayanları selamlayarak bir kenara çekildi. Pamukçulu Osman böylece ilk engelini aşmıştı. Bu iş pek kolay olmamıştı. Çetin bir rakipti katrancı. Oldukça da yorulmuştu. Ama ikinci hasmıyla tutuncaya kadar dinlenebilecek, kendisini toparlayabilecekti. Herhalde şimdi Aliço da hasmını yenecek ve karşısına dikilecekti. Gözlerini onun güreşine çevirdi. Aliço'nun rakibi devamlı olarak kaçıyordu. Ne kadar sürerdi bu kaçışları? Orası hiç belli değildi. Hatta öbür güreşlerle meşgul olurken bir taraftan da sona eren ilk güreşin sonucunun etrafında konuşuyorlardı. Bir kısmı Pamukçulu'yu övmeye başlamıştı bile şimdi.
2: Pamukçulu yaman pehlivanmış be. Katrancı gibi pehlivanı yarım saat içinde yenmesi ne demek ya? Bir düşünsenize, herhalde bu genç pehlivanda

0: iş var. Doğrusu güreşin başında katrancıyı bu kadar rahat ve kolay yenebileceğini hiç ummamıştım. Güreşe hakim görünen katrancıydı ya. Ama işin sonu bambaşka bir şekilde sona erdi. Osman Pehlivan kendini yormamaya çalışıyordu. Muvaffak da oldu. Dalış çok iyiydi. Katrancıyı bastırdıktan sonra da Künde falan arayıp kendini yormadı. İşi kestirmeden halletti. Kolları çok uzun. Bundan faydalanmasını da bildi. Başka bir pehlivan olsa onu bu şekilde kavrayamaz ve yerden kesemezdi. Yalnız kolunun kuvvetini değil, zekasını da kullanmasını biliyor. Boş yere harcamadı kuvvetini. Haliço'ya saklıyor, Haliço'ya.
1: Buna karşı bir kısım seyircilerden de şöyle diyorlardı. Yok canım, bu Osman Pehlivan'da hiç iş yok. Katrancı yendi denmez buna. Katrancı akılsızlığından yenildi. Bu işe kaza derler. Güreşe hep katrancı yaptı. Bir daha karşılaşsalar katrancı onu da daha rahat yener. Şimdi ya Haliço'ya ya kara yuvaya düşecek. Bu saray pehlivanlarının onu ne hale getireceğini hep göreceksiniz ha. Evet, tabii bütün bunlar birer tahminden ileri gidemezdi. Aradan 10 dakika ya geçmiş ya geçmemişti ki Şamdancıbaşı Karaibo'nun birden bir çapraza girerek hasmını alabildiğine sürmeye başladığı görüldü. Dörtbaşı Mamur mükemmel bir çaprazdı bu. Şimdi kağıthane çayırını dolduran seyirciler heyecan içinde onu teşvik edip duruyorlardı.
2: Yaşa Şamdancıbaşı! Yetiştir çangalı!
3: Vur sırtını yere! Yaşa Karaibo! Yaşa saray aslanı! Haydi göster kendini!
1: Ve Şamdancıbaşı Karaibo halkın bu isteğine alkışlar ve teşvik sesleri arasında yerine getirmekle de gecikmedi. Mükemmel bir çangal yetiştirdi ve sürmekte olduğu hasmını bir anda sırt üstü geliverdi. Davul zurnalar ikinci defa kesilirken alkışlar daha da yükseldi.
2: Yaşa Aslan İbo! Yeniş bu kadar olur!
3: Yaşa Padişah Aslanı, yaşa!
4: Şamdancıbaşı, yaşa!
1: Saray pehlivanı halkı selamlarken Pamukçulu Osman pehlivanı yeni bir düşüncedir almıştı. İşte ikinci sefer tam bir sürprizle karşılaşmış bulunuyordu. Eşlenmeler yeni sırasına göre yapıldığından şimdi ikinci güreşini Kara İbo ile yapmak zorunda kalacağını da çok iyi anlamıştı. Evet, Pamukçulu Osman pehlivanın hiç de hoşuna gitmemişti bu durum. Şamdancıbaşı Kara İbo'nun güreşini ilk defa görmüştü. Her haliyle çok yaman bir pehlivan olduğunu da anlamıştı. Zaten kendisinin bütün saray pehlivanları içinde Haliço'dan sonra gelen en yaman bir pehlivan olduğunu biliyordu. Güreşi de Haliço'ya nazaran çok daha kıvraktı. Onu yenebilmesine imkan olmadığını peşin olarak kabul ediyordu. Pamukçulu ise ona değil, Haliço'ya karşı güreşini kaybetmeyi düşünüyordu. Bu duruma göre Haliço'yla tutması kısmet olmayacak demekti. En çok da canı buna sıkılıyordu. Bu arada Cazgır'da Şamdancıbaşı Kara İbo'nun galibiyetini ilan ettikten sonra sözlerini şöyle tamamladı.
2: Şamdancıbaşı Kara İbo 10 dakika sonra ikinci güreşini Pamukçulu Osman Pehlivan'la yapacaktı.
1: Böylelikle saray pehlivanına dinlenmek için bir fırsat vermiş oluyordu. İleri gelenlerin oturdukları çadırda damat Mahmut Celaleddin Paşa gene de hayatından fazlasıyla memnun görülüyordu. Pamukçulu Osman pehlivanın katrancıyı yenmesi üzerine biraz bozulur gibi olmuştu ama Osman pehlivanın ikinci rakibi belli olunca hemen Reşat Paşa'ya döndü. Osman pehlivan ilk güreşini havadan aldı. Onun pehlivanlığı şimdi belli olacak. Bakınız göreceksin. Karaibo onu perişan edecek. Yenecek, göreceksin.
0: Paşa. Ben hiçbir zaman Osman pehlivanın Şamdancıbaşı Karaibo'dan üstün olduğunu, onu yenebileceğini iddia etmiş değilim. Elbette Karaibo ondan çok daha pehlivandır ve Osman pehlivanı yenecektir. Ancak Osman pehlivan buraya Haliço'yla tutmak ümidiyle gelmiştir. Haliço kendisini buraya kendisiyle tutmak için davet etmiştir. Buraya bunun için geldik. Bu güreş olmayacak. Aliço'nun Osman Pehlivan'ı nasıl yeneceğini göremeyeceğim için üzülüyor.
1: Merak etme paşa. Aliço onu bırakmaz. Başka bir güreşte onu herhalde karşısına alır. Güzelce yener. Şimdi bakalım Karayibo karşısında ne yapacak? Ne dersin paşa?
0: Pek tabii olarak yenilecek, başka ne yapabilir ki?
1: Haydi haydi. Ben senin içinde geçirdiklerini bilmez miyim?
0: Ne geçirmişim ki?
1: Osman Pehlivan'ın Karayibo'yu da yeneceğini geçirirsin.
0: Hayır. Bunu ne düşünürüm ne de Osman Pehlivan düşünür. Osman Pehlivan haddini bilen bir pehlivandır. Üstelik pehlivanlığını Efendimiz de takdir etmişlerdir. Bunu sen de biliyorsun. Bu şeref ona yeter. Dediğim gibi Karayibo'ya yenilmek ona şerefinden bir şey kaybettirmez.
1: Onlar bu şekilde konuşup dururlarken ortalığı gene karıştıran bir şeyler oldu. Aliço'nun rakibi ayaktan pes etmiş, dördüncü çiftin güreşi de birinin galibiyetiyle sona ermişti. Halk padişahın baş pehlivanını uzun uzun alkışlamıştı. Böylece ilk güreşler sona ermiş, Aliço'nun da rakibi belli olmuştu. Bu durum karşısında Cazgır'ın da işi kolaylaşmış oldu. Vermiş olduğu 10 dakikalık dinlenme payını biraz uzattıktan sonra hasımlarını yenmiş bulunan 4 pehlivanı eşlendirdi. Aliço yeni hasmıyla, Pamukçulu Osman da Karayibo'yla yan yana durdu. Evet, iki çift pehlivanı meydana salarken davul zurnalar Köroğlu'yu vurmaya başladı bile. Saray pehlivanları bu sefer peşrevlerini öyle fazla uzatmadılar, güreş de az sonra başlamış oldu. Başladı başlamasını ama sevgili dinleyenler, ne yazık ki bizim süremiz sona erdi. Evet bakalım pehlivanlar bir sonraki bölümde neler yapacaklar, bunu hep birlikte Cenab-ı Hak ömür verirse göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın efendim.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç.
5: Buna Er Meydanı derler.
4: Pamukçulu Osman.
6: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler.

0: Kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Alya İzzet Begoviç, cesaret ve kararlılığıyla hemen herkesin dikkatini üzerinde toplamış, gördüğü bütün baskılara rağmen boyun eğmeden ve inandığını çekinmeden her yerde savunan bir insandı. İslami kimliğini her zaman ve her mekanda sergileyen münevver bir liderdi. Tam bir mücadele adamı olan Alya İzzet Begoviç, mücadelesi ve siyasi kararlılığı sebebiyle tüm Müslümanların kalbinde taht kurmuş, Bilge Kral payisini almıştı.
1: İlk ismi Aziziye olan Samaç şehrinde dünyaya gelen Alya İzzet Begoviç, babasının Saraybosna'ya taşınmasıyla artık doğduğu şehirden ziyade kendisinin deyimiyle Saraybosnalı olmuştur. Bosna Hersek eski Cumhurbaşkanı Alya İzzet Begoviç, 8 Ağustos 1925'te doğmuş, gençlik yıllarından itibaren siyasetle ilgilenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Genç Müslümanlar Örgütü'ne üye olmuş, bundan dolayı da savaştan sonra 24 yaşında İslami kimlik suçlamasıyla 5 yıl hapis yatmıştır.
0: Yugoslavya'nın en kötü hapishanesinde taş kırarak geçen 5 yılın ardından İzzet Begoviç, Bosna'da 40 yıldır baskı altına alınmış ve unutturulmaya çalışılmış olan İslam'ın yeniden doğuşunu simgeliyordu. Cezaevinden çıktıktan sonra önce hukuk, sonra ziraat fakültelerini bitirdi. 25 yıl avukatlık ve bir inşaat firmasında yöneticilik yapmış, sanat ve bilim konularında da eğitim görmüştür. Dini terbiyesini önce ailesinden, özellikle de annesinden alan Alya İzzet Begoviç, Genç Müslümanlar Teşkilatı'nda aldıkları karar doğrultusunda arkadaşlarıyla birlikte daha detaylı dini eğitim almaya başladı.
1: Yugoslavya'da yayınlanan birçok dergi ve gazetenin yanı sıra İslam dünyasında da yazılar neşretti. Bütün dünyada büyük bir yankı uyandıran en önemli eserleri 1970 yılında kaleme aldığı İslam Bildirisi'yle 1980 yılında tamamladığı Doğu ile Batı arasında İslam adlı kitaplarıdır. Kitapları delil gösterilerek 1983 yılında tutuklanarak 14 yıl hapse çarptırıldı. Tartışmalı süren duruşmalar boyunca sükunetini elden bırakmayan İzzet Begoviç, ifadesini "İslam iyi ve asil olmanın ifadesidir" şeklinde bitirmiştir. Daha sonra uluslararası baskının da etkisiyle affedilmiş, 1989 yılında hapisten çıkmıştır.
0: Alya İzzet Begoviç bu dönemde hayatını paylaşacağı Halide Hanım'la tanışmıştır. Savaş yıllarıdır ve İtalya'dan kalkıp Almanya'ya giden uçaklar sebebiyle çalan sirenlerle boşalan sokaklarda Halide Hanım'la görüşebilmek için dolaşmaktadır. Bu evliliğinden Sabina, Leyla ve Bekir isimli 3 çocuğu olan İzzet Begoviç, Halide Hanım'la evlendiği için savaşı ve sirenleri sadece biz sevmiştik diyor. O, mütevazı, en zor şartlarda dahi sevginin, soğukkanlılığın ve adaletin üstünlüğünü esas alan bir ahlak anlayışıyla düşmanları üzerinde bile saygı uyandırmıştı.

0: Maziyi iyi bilen, geleceğe ümitle bakan, hali iyi değerlendiren kültürlü bir Müslüman lider olan Aliya İzzet Bekoviç, riske girmeyi hayatının bir parçası sayan, aynı zamanda entelektüel bir lider ve özel hayatıyla örnek bir kişiliğe sahipti. Ahlakın ve adaletin gerçekleşmesini gözetleyen bir fazilet timsali olarak parladı. Makam ve mevki onun için inanç ve ideallerini gerçekleştirme yolunda bir amaç değil, bir araçtı. Evinde sadece emeklilik maaşıyla geçiniyordu. Ardında mal ve mülk bırakmayacak kadar sade bir hayat yaşadı. Ailesine ve halkına dünyevi ve uhrevi erdem bıraktı.
1: Parçalanma aşamasına gelen Yugoslavya, Avrupa'nın göbeğinde adım adım iç savaşa gidiyordu ve Boşnakların önüne iki seçenek konmuştu. Ya Sırplara katılacaklar ya da yok olup gideceklerdi. Kuzeyle Güney, faşizmle komünizm, Sırplarla Hırvatlar, Katoliklerle Ortodokslar, tarih boyunca hep arada kalan Boşnaklar yine bir yol ayrımındaydılar. Daha önce de üçüncü yolu seçmişlerdi. Bu kez yine öyle yapıyorlardı. Sırplara katılmak ya da savaşarak yok olmak yerine direnerek ayakta kalmayı seçiyorlardı. Bu üçüncü yolun kahramanı ise Sırpların hiç hesaba katmadığı bir isimdi. Aliya İzzet Bekoviç.
0: Yasaklar ve baskılara rağmen toplumda İslami bilincin oluşması için çalışmaya devam eder. İzzet Bekoviç, neden sık sık İslam'a vurgu yaptığı konusundaysa, Boşnakları Boşnak yapan, Sırplardan, Hırvatlardan ayıran dinidir. O olmazsa biz de olmayız diyor. İslam felsefesi ve ideal Müslüman konuları üzerine felsefi yazılar yazıyordu. Fransız aydını Henry Levy'nin deyimiyle Avrupa Bosna'da öldü. İzzet Bekoviç Avrupa'yı Bosna'da öldürürken Fransız aydının deyimiyle şöyle demiş oluyor. Ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedim. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadım. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı'nın gözü önünde. Batı medeniyeti adına.
1: İzzet Bekoviç, Batı İslamı'nın soluğu olmaya aday bilge bir kişilik, yakın tarihimizin en önemli ve seçkin Müslüman bilge düşünürlerinden biridir. İzzet Bekoviç'in Doğu ve Batı arasında İslam isimli eseri, onun entelektüel birikiminin zenginliğini ve derinliğini ortaya koyuyor. Tarihe Tanıklığım isimli kitabında Aliya İzzet Bekoviç'in hatıraları, aynı zamanda 20. yüzyılın sonuna yaklaşırken, Avrupa'nın göbeğinde yaşanmış büyük bir vahşete ve bir milletin şanlı direnişine ışık tutuyor. O, en zor şartlarda dahi adalet ve hoşgörüyü elden bırakmıyordu.
0: Kimseden nefret etmediğini söyleyen Aliya İzzet Bekoviç şöyle diyor.
1: Bizler özgürlük için mücadele eden, kimseden nefret etmeyen bir halkız. Kısmen cesaretimiz, kısmen de bilgeliğimiz ve iyiliğe yönelmemiz suretiyle amacımıza ulaşmak isteyen insanlarız. İnsanlara karşı nefret hissetmiyorum. İnanın bana, tüm bu acı tecrübelerden sonra dahi insanlardan nefret etmiyorum. Her şeyin güzel neticeleneceğine ve bu cehennemden bir çıkış olduğuna dair ümit etmemi sağlayan şey budur işte.
0: İnce siyasetiyle bir ulusun imhasını önleyen Aliya İzzet Bekoviç, fikriyle fiziğini hiçbir zaman ayırmadan yaşadı ve gittiği bütün toplantılarda halkını düşünerek hareket etti. Genç yaşta başlattığı mücadelesini asimile edilmek istenen milletini İslam kültürüyle ayağa kaldırmaya çalıştı. Henüz hapisteyken komünist bloğun dağılacağını ifade eden İzzet Bekoviç, yakın arkadaşlarıyla beraber bu durumun kritiğini yaptı. Nitekim çıktıktan bir müddet sonra 1990 yılında bir sanatçı arkadaşının ismini koyduğu Demokratik Hareket Partisi'ni kurdular. Oy birliğiyle ilk başkanı seçilen Aliya İzzet Bekoviç, ölünceye dek genel başkan olarak kaldı.
1: Bosnalı Müslümanlar olarak çok baskı gördüklerini ifade eden Aliya İzzet Bekoviç, bu yüzden yeterli dini eğitim alamadıklarını söylemekte. Ben, İslam'ı ve mücadele şuurunu alimlerin kitaplarından öğrendim. Bir çiçek düşünün. Eğer onun köklerini keserseniz, o topraktaki gıdayı ve suyu alamaz. Bir süre yaşar ve sonunda kurur ve en ufak rüzgar onu alır götürür. Kısacası Müslüman boşnak halkının geleceği İslam'dır. Bu benim değişmez sabit fikrimdir demekteydi. Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesiyle yeryüzünden silinip toprakları işgal edilmek istenen Müslüman boşnak halkı tarihinde ilk defa bağımsız bir ülke olarak semalarına bayrağını çekip kendi ordusunu kurmaya muvaffak olmuşsa bunda şüphesiz İzzet Begoviç ve arkadaşlarının çok büyük rolü olmuştur.
0: 1992-1995 Bosna Savaşı'nda anahtar rol oynamış olan efsanevi lider Aliya İzzet Begoviç, Batı'nın tahakküm edici ve saldırgan karakterine karşı Sırp katliamında halkı için yaptığı fedakarlıklarla tam anlamıyla bir örnek şahsiyet olduğunu dünyaya kanıtlamıştı. Bosna halkı tarafından Baba olarak da isimlendiriliyordu. Mücadele ve zorlukla geçen, nihayetinde soykırıma maruz kalan bir millet ve onun önderi Aliya İzzet Begoviç her zaman barış taraftarıydı. İzzet Begoviç hareket lideri olduğu sırada izlediği çizgiyi 8 yıl süren Cumhurbaşkanı sıfatıyla da aynen sürdürerek samimiyetini ispat etmiştir. Na tu stranu ya
1: çevresinde o kadar adil bir şahsiyet olarak temayüz etmişti ki Hırvatlar ve Sırplar bile kendi liderlerinden daha yakın görüyorlardı onu. Sadece Bosna'nın değil, bağımsızlık savaşı veren tüm toplumların umuduydu. Onun kazanması hakkın ve adaletin kazanmasıydı. Osmanlı coğrafyasında son 100 yılda yetişmiş en önemli simalardan biriydi. O, yalnızca kendi ülkesini bağımsızlığa taşıyan bir lider değil, yeryüzünde ezilen toplumların kahramanıydı. Avrupa'nın ortasında soykırıma uğrayan, tehcir edilen ve aşağılanan bir toplumdan şuurlu, öfkeli, şahsiyetli ve özgürlük adına can verebilecek bir ulus inşa etmiştir.
0: Hayat kısa değil, ben onu uzun buluyorum diyen, İslam dünyası için bir model lider olan Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç, dostlarına şunları söylüyordu.
1: Bağımsız bir Bosna Devleti kuruldu, zalimler devrildi. Çok yaşadım ve yoruldum. Şimdi sevgilime kavuşmak istiyorum.
0: Kendini inancına ve halkına adayan Aliya İzzet Begoviç, uzun yıllardır devam eden hastalığından sonra 78 yaşında vefat etti. 19 Ekim 2003 Pazar günü tedavi gördüğü Kosova Hastanesi'nde hayatını kaybeden İzzet Begoviç, 22 Ekim tarihinde parlamento binası önünde düzenlenen törenden sonra Kovaci şehitliğinde kılınan cenaze namazından sonra şehitliğe defnedildi.
1: Allah Celle Celaluhu mekanını cennet eylesin Bilge Kral.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Ezanı Arapça olarak okuyanların cezalandırıldığı, Kur'an öğrenmenin yasaklandığı bir dönemde o burada Kur'an dersi veriyor, ilim talebeleri yetiştiriyordu.
1: Kur'an okumanın yasak olduğu dönemde imanı kavi insanlar her şeye rağmen gizli de olsa bu tedrisatı devam ettirmeye gayret etmişler. Efe Hazretleri Alvar'da insanlara hiç taşkınlık yaptırmadan onlara da

0: efendim temkin tavsiye ederek dinlerini, inançlarını muhafaza etmelerini sağlayacak bir manevi ortam hazırlıyor.
1: Efe Hazretleri hem alim hem veli bir zat. İlim tahsil etmeyi isteyenlere, ilim tahsil içerisinde olanlara son derece sevgisi, muhabbeti ve teşviki olan bir zat. Efe Hazretleri döneminde okuyan, medreselerde okuyan talebelerin hemen hemen tamamından haberi olurdu.
2: Erzurum'un manevi şemsiyesiydi. Şimdi o zatın yaşantısı hakikaten bir mahfiyet içindeydi. Dünya ile hiç ilişiği yoktu. Dünyaya karşı sevgisi, muhabbeti yoktu.
0: Bu zatın sofrasında hiç misafir eksik olmaz ve etrafındakiler de yahu bu nasıl bir gelir ki hiç bitmiyor. Çünkü Halilurrahman bereketi.
3: Yenir, içilir. Bunlar nereden gelir, nasıl gider, nasıl şey der? O zaman bizim kafamız böyle pek şeyimiz almıyordu. Ama sonra öğrendik ya, demek ki Rabbim dilerse her şey oluyor.

0: Alvarlı Efe Hazretleri 90 yıllık ömrü boyunca zahidane bir hayat sürmüş, dünya malına iltifat etmemiş, gerek ilim ehline ve yoksullara yardım etmesi ve gerekse tevazu ve vakarı, cömertliği ve misafirperverliğiyle herkesin takdir ve beğenisini kazanmıştır. Bugün görevi icabı dahi olsa, Erzurum'da bulunup onun adını duymayan, onun menkıbe ve kerametlerini dinlemeyen, dolayısıyla da kendisine karşı saygı ve hürmet duyguları beslemeyen pek az insana rastlanır. Kendisini yakinen tanıyanların anlattıklarına göre, Alvarlı Efe Hazretleri, etrafındaki herkese bir baba gibi şefkat gösterir, dertlerine çare ararmış. O bir beytinde şöyle der: "Dertli olanın derdine derman ne güzeldir. Mümin olanın affına ferman ne güzeldir."
1: Gelen giden misafirler olurdu. Onlara da ilgi gösteririm diyor. Her türlü ikramda bulunmaya çalışırdı. Misafirsiz sofraya oturmazdı efendim. İhtiyaçlı olanlar da gelir, ondan ihtiyaçlarını gidermek için direkt demese bile, yani şeyle böyle hüzünlü durmalarından mübarek sorar, nedir derdi, neyiz? İşte onlar da anlatırlardı. O ihtiyaçlarını giderirdi, efendime söylüyorum. Sonunda da o adam memnuniyetle bir zorundan ayrılırdı. Gelen ondan feyiz alırdı, zevk alırdı. Evliyullah'ın bir sıfatı de bu tabii, Allah sevdirdikten sonra. Evet. Ve yaşantısı böyleydi.
0: Erzurum'da yoğun olarak irşat ve tekke faaliyetlerini yürüten Efe Hazretlerini görmek için içlerinde paşalar, bürokratlar, müftüler de dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelirdi. 1942 yılında kendisini ziyaret eden merhum Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi hatıratında Alvarlı Efe Hazretlerini şöyle anlatmaktadır:
2: "Nakşibendi tarikatının büyük mürşitlerinden olan Muhammed Lütfi Efendi Hazretleri,

0: de hamiyetperver zatlardan biriydi. Yalnız Erzurum'da değil, tüm şarkta şöhret kazanmış büyük bir mürşitti. Fıtraten mümtaz olan bu zat, fıkıh, hadis, tefsir ve kelam gibi şeriat ilimlerinde de fevkalade vukufiyete sahipti. Kendisiyle tanışmamız 1942 yıllarına dayanır. O tarihten beri zaman zaman sohbetlerinde bulunmuş ve çok istifade etmişimdir. Tekkesi hiçbir zaman boş kalmazdı. Dikkatimi çeken mühim bir meziyeti de onun cömertliğiydi. O eşe, dosta, ihtiyaç sahiplerine ikram etmekten çok zevk alırdı. Herkesin isteklerini ve ihtiyaçlarını büyük bir sürur içerisinde yerine getirmeye gayret eder, böylece gönüllere muhabbet ve uhuvvet tohumlarını ekerdi.
1: Medreselerin mutfağından, işte talebelerin beslenmelerinden, efendim talebelerin ilimle ne kadar meşgul olduklarından bir hakkın haberi olan bir zat. Çünkü Ebu Hazretleri ilmin ne demek olduğunu bilen mübarek bir insan. Okumanın, okutmanın ne demek olduğunu bilen bir zat. Hatta Ebu Hazretleri Kur'an öğrenmeye, öğretmeye de son derece ehemmiyet veren bir zat. Bir sözünde, bir gazelinde efendim şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı, okutanı tarif ederken müftü, müderrisler hep ona kurban, okur, hem okutturur dersi Kur'an'ı. Yani şimdi tabii hem bizatihi Kur'an-ı Kerim'in okunmasını teşvik eden, hem Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'e götüren, Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla ilgili olan ilimlerin okunmasına son derece ehemmiyet veren bir zat.

0: Efe Hazretlerinin Alvar köyünde ikamet ettiği 1 Kasım 1928 yılında Türkiye'de harf inkılabı yapılmış, bu sebeple Kur'an-ı Kerim dahil Arapça bütün eserlerin okunması ve okutulması yasaklanmış, toplumda cehalet baş göstermişti. Bu olaydan 4 yıl sonra da ezanın Arapça okunmasına yasak getirilmiş, okuyanlar çeşitli cezalarla karşılaşmışlardı. Böyle sıkıntılı bir dönemde ilim tahsiline ve talebe yetiştirmeye çok büyük önem veren Efe Hazretleri, canla başla çalışmış, ilim talebeleri okutmuş ve bu uğurda çaba gösterenleri de takdirle karşılamıştı. Alvarlı Efe Hazretlerinin Erzurum'un Dumlu köyünden gizlice Kur'an dersi veren Nurullah Efendi'ye Kur'an eğitimi konusunda gösterdiği cesur ve fedakar gayretlerinden dolayı ona takdir ve iltifatlarını ifade eden bir mektubu bunun ispatı niteliğindedir.
1: Ciğerim paresi Nurullah Paşa, Zülkerem'e seni emanet verdim. Hak yolunda başın çal taştan taşa, Zülkerem'e seni emanet verdim. Allah'a emanet cümle ihvanın, Kerim'den erişe daim ihsanın, himmeti ulaşa Şah-ı Merdan'ın, Zülkerem'e seni emanet verdim.
2: ...1918'den... ...1939'a kadar Efe Hazretleri Alvar Köyü'nde kalıyor. Şimdi Alvar Köyü'nde geçirdiği dönem Türkiye'nin en hassas dönemleri. Efendim işte 1400 yıldır, 14 asırdır okunan ezan Türkçe okunsun denmiş ve zorla Türkçe ezan okutturuluyor. Eğer kazara birisi Arapça, yani aslı itibariyle ezan okursa efendim jandarma alıp götürüyor, işte her türlü eziyeti yapıyor. Peki Kur'an okumak yasak efendim ve o dönemde medreseler kapatılmış, tekkeler kapatılmış ama dini tahsil yapacak tek bir müessese bırakılmamış.

Dolayısıyla halk dini nereden öğrenecek ve halkın dini ihtiyacını giderecek işte imamdır, müezzindir, efendim müftüdür nereden yetişecek? Böyle bir korkunç bir manzara efendim. Fakat yani bu saatler gerçekten insan hayran kalıyor. Hiç tehevvüre kapılmadan, paniğe kapılmadan, taşkınlıklar yapmadan, işte baş kaldırma gibi, isyan etme gibi, efendim, sokaklara dökülme gibi vesaire. Hiç bunlara tevessül etmeden etrafında bulunan Müslüman halkı şefkat kanatları altında onların maneviyatını, dinini efendim muhafaza edebildikleri kadar etmişler ve onların geleneklerini, ananelerini unutmamaları için doğrusu hayatlarını feda etmişler.

0: Halvarlı Efe unvanıyla meşhur Hacı Muhammed Lütfi Hazretleri 1868 yılında Erzurum'un Fasinler ilçesinin Kındığı köyünde dünyaya gelir. Efe Hazretlerinin annesi Seyyide Hatice Hanım'dır. Babası Hacı Hüseyin Efendi ise Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Hacı Feyzullah Efendi'ye müntesip olup gönlü saf, ruhu pak, nurani bir insandı.
1: Şimdi Efe Hazretlerinin tabii ta küçük yaşlardan itibaren yetişmesi gerçekten çok dikkat çekici. Bir kere tam bir alim, mükemmel bir alim ve maneviyat yönüyle de kemale ermiş bir babanın dizinin dibinde büyüyor. Çocukluk yıllarından itibaren onun terbiyesinde büyüyor ve babası çok ihtimam gösteriyor. Bütün oğullarının terbiyesi üzerinde fevkalade titizlikle duruyor. 5 tane oğlu var Hüseyin Efendi'nin. 2 tanesi Cihan Harbi'nde, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşüyorlar. Bir tanesi Hasbi Efendi genç yaşta vefat ediyor. Geriye 2 oğlu kalıyor. Muhammed Lütfi Efendi, Mahmut Vehbi Efendi. Her ikisinin hem ilmi tahsiliyle hem de manevi tahsiliyle bizzat Hüseyin Efendi kendisi meşgul oluyor. Tabii bunu kafi görmüyor. Oğlunu Erzurum'da medreselere gönderiyor. Orada alması lazım gelen ne gibi ilmi cihetten eksiği varsa onları da tamamlıyor.
2: İlk tahsillerini babasından ve o zamanın Erzurum'da yetişmiş büyük üstazlarından ilk tahsillerini bu şekilde görüyor. Ve 20-22 yaşları arasında Hasankale Sivaslı Camisi'ne imam oluyor.

0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Yıl 1890. Efe Hazretleri henüz 22 yaşındadır. Erzurum'un Hasankale ilçesindeki Sivaslı Camii'nde imam olarak görev yapmakta olan bu mübarek zat, ilmi yeteneği ve güzel ahlakıyla herkesin takdirini kazanır.
2: Aynı sene babasıyla birlikte Bitlis'e gidiyorlar. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin dergahına

0: Rabbinin feyiz dolu huzuruna çıkar, kutsi nazarına mazhar olur ve sohbetleriyle müşerref olurlar. Efe Hazretleri bu yolculuğu şöyle ifade eder.
1: 1307'de oldum revane, eriştim Ravza-i Darül Emane. Cihan gülzar içinde bir güliter, o şehri Bitlis idi verdi Ahmer. Mekin ile mekan bulur şerafet, kerim ile görülür her keramet. Mübarek bir zaman kıldım ziyaret, ziyarete var idi bir işaret. Verirdi feyzi feyyazdan nişanı, var idi Bitlis'in bir âli şanı.
2: Şimdi Hazreti Pir'in huzuruna gidiyorlar. Yani Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin. Buyuruyor ki o zat, Hüseyin Efendi bize kemalinden gelmiş, ihtiyacı yok. Çünkü Hacı Feyzullah Efendi'den terbiye görmüş, Mir Hamza-i Nigari'den terbiye görmüş ama son derece mahviyet sahibi bir zat. Kendinde hiçbir varlık hissetmiyor. Hazreti Pir Hüseyin Efendi'yi hemen halife nasip ediyor. Zaten bize ihtiyacı yok buyuruyor. Muhammed Lütfi Efendi'ye gelince, daha 21-22 yaşında bir delikanlı düşünün. Yani yeni medreseden mezun olmuş, bugünün tabiriyle üniversiteden mezun olmuş. Efendim, Hazreti Pir günde 2 saat sohbet ediyor. Ve huzurunda çok değerli alimler oturuyor. Sohbeti son derece ilmi, manevi bir seviyede ve huzuruna daima yaz kış rivayet edildiğine göre leğen dolusu kar getiriliyor. Bu zat 120 yaşında vefat etmiş. Son derece zayıf, nahif bir vücudu var ama müthiş bir hararet varmış o zatta. Sohbete başlarken mübarek iki elini leğene, karın içerisine koyar. Söze, hayrul kelam kelamullah, hayrul dua elhamdülillah diye başlar. Euzü besmele çekip bir ayet-i kerime okur ve onu tefsir edermiş.
0: Muhammed Küfrevi Hazretleri, Nakşibendi şeyhlerinin ve Doğu alimlerinin büyüklerinden olup, Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin kıdemli halifelerindendir. Pir-i Küfrevi olarak da anılan Büyük Veli, 1775 ile 1898 yılları arasında yaşamış, Bitlis ve çevresinde büyük irşat faaliyetlerinde bulunmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Barla Lahikası adlı eserinde, Silsile-i İlmiye'de son dersini Küfrevi Hazretlerinden aldığını şöyle beyan ediyor. Silsile-i İlmiye'de bana en son ve mübarek dersi veren ve haddinden çok ziyade şefkatini gösteren Hazreti Şeyh Muhammed el-Küfrevi Kuddise sırruhudur. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin vefat haberini duyduğunda 18 yaşlarında olan Bediüzzaman Hazretlerinin Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretlerine ne derece muhabbeti olduğuna çok güzel bir örnek teşkil etmesi açısından şu hatıra gönülleri hoş edecek, ruhları sürurlandıracak keyfiyettedir. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin torunu Cesim Küfrevi'nin naklettiği üzere Küfrevi Hazretlerinin merkadı yapılırken Üstad Bediüzzaman, Muhammed Küfrevi benim üstadımdır. Onun türbesine ben de taş taşıyacağım demiş, sırtına koydurduğu taşları zahmet ve meşakkatle türbeye taşımak suretiyle Sadat'ın türbesine fiilen çalışarak hizmet etmiştir. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin vefatından sonra onun irşadını devam ettiren kıymetli oğulları Şeyh Abdülbaki Efendi de Birinci Cihan Harbi yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak hususunda büyük gayret sarf etmiştir. Bilhassa doğuda bölücülük yapmak isteyenlere karşı çıkmış ve çıkan isyanları sonuçsuz bırakmakta büyük rol oynamıştır.

Alvarlı Efe Hazretleri ve çocukluğundan bu yana kendisine rehberlik eden babası Hacı Hüseyin Efendi, Bitlis'te ikamet eden Piri Küfrevi

0: Alimlere ve mürşid-i kamillere hürmet ve saygı abidesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, Şam'da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin türbe-i şerifini yaptırdığı gibi, Muhammed Küfrevi Hazretlerinin türbesini de İtalyan mimarlar göndermek suretiyle bizzat kendisi yaptırmıştı. Küfrevi Hazretlerinin yanında seyri sülûğunu ikmal edip kısa zamanda yüksek derecelere kavuşan Efe Hazretleri, Pir-i Küfrevi Hazretlerini sonsuz sadakat ve samimiyetle, derin muhabbet ve hayranlıkla metheder.
1: Canan yolunda canım giderse canıma minnet el hükmülillah. Yarın eliyle şemam yanarsa devleti baki fazlun minallah. Pir-i Küfrevi, Emir-i Ebrar, Nur-i Manevi, Sultan-ı Ahyar, Şems-i Hidayet, Necm-i Saadet, Hadi-i Ümmet min keremillah.
2: Efe Hazretlerinin kendi ifadelerini ben size oğlu Hacı Seyfettin Efendi Hazretlerinden dinlediğim şekliyle naklediyorum. Buyuruyor ki, bir kuvvet beni yerimden aldı kaldırdı. İradem elimde değil. Hazreti Pir, oğlu Abdülhadi ve Abdülbaki Efendiler kollarına girerek dışarıya teşrif ettiler. Onun arkasından bir güç beni kaldırdı. İradem elimde değil. Kapıdan çıktığım zaman Hazreti Pir'in sofada ayakta beklediğini gördüm. İki yanında da o kıymetli oğulları Şeyh Abdülhadi ve Abdülbaki Efendiler. Hazreti Pir Muhammed Lütfi Efendi ile eliyle böyle işaret ediyor. Yaklaşıyor, tam karşısına geldiği zaman mübarek iki eliyle şakaklarından tutarak öyle bir nazar ediyor ki, Efe Hazretlerinin kendi ifadesidir, başım arşa değdi zannettim buyuruyor. Şimdi Efe Hazretlerinin terbiyesi burada bitiyor. Bir nazarla. Dünya ve ma fiha değer ehli nazardan bir nazar buyuruyor Efe Hazretleri bir şiirinde. Yani nazar sahibi velinin tek bir nazarı dünya ve onun içinde olan bütün her şeyden daha kıymetlidir. Onu ifade ediyor. Efe Hazretleri bu hadiseden sonra Hazreti Pir'in vefatına kadar 7 defa ziyareti var. Sonra tabii Erbain'e giriyor efendim, seyri sülükünü tamamlıyor. Babasından 5 sene sonra, icazet tarihi 1312'dir. 1312 tarihinde hilafetnamesi, icazetnamesi verilmiş. Ve kendisi de insanları irşad ile memur olmuştur.
0: Alvarlı Efe Hazretlerinin Muhammed Küfrevi Hazretlerinden aldığı icazet, Allah Teala'ya hamd ve Peygamber Aleyhisselam'a salavatla başlayıp şu şekilde devam eder.
1: Bu icazetin sahibi olan Fasinli Halife Hüseyin Efendi'nin oğlu Muhammed Efendi uzun bir müddet sohbetimizde bulunmuş, bizden Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye Saadatı'nın adabını almış ve bu adabı ciddi bir bağlılıkla kendi nefsinde eda etmeye devam etmiş olup, kendisinde irşad etme, müritleri terbiye etme ve yol gösterme kabiliyeti müşahede ettiğimizden kendisine bu konuda hilafet icazeti verdik.
3: Delikanlı denilecek bir çağda Efe Hazretleri hilafete nail olmuş. Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin dergahından hilafetini almış. Şimdi tabii günümüzde elbette ki o yaşta da güzel insanlar vardır. Ama bir Efe Hazretleri gibi o yaşta, o çağda o noktaya gelebilecek insanlar çok az rastlanan müstesna şahsiyetlerdir. Dolayısıyla da Efe Hazretleri'nin o yaşta o noktaya ulaşmış olması hem Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı, hem neslinden gelen bir güzellik, hem de kendisinin isteği.

0: istidat ve kabiliyeti ile ilgilidir.
1: Pir-i Küfrevi'den aldığı ilim ve icazetle insanları irşada memur edilen Efe Hazretleri, Erzurum'un Dinarkom köyünde 16 yıl imamlık yapar. Hususen methettiği, halkına dua ettiği Dinarkom'da ilim ve irfan alemine sonsuz bir iştiyakla ve samimiyetle hizmet eder. Dinarkom onu, o Dinarkom'u çok sever.
2: Dinarkom'da evlendiğini biliyoruz. İlk hanımı Hacı Feyzullah Efendi'nin torunu Feride Hanım. O kısa zaman sonra vefat ediyor. Daha sonra Esma Hanım'la evleniyor. Ve Esma Hanım'dan 4 çocuğu var. Bu 4 çocuğundan 3 tanesi Dinarkom'da küçük yaşta vefat ediyor. Sade Efendi, Hakkı Efendi, bir de Mukime Hanım. Seyfettin Efendi hayatta kalıyor ve Efe Hazretleri'nin hayatta tek evladı o. Esma Hanım da çocuklar daha küçükken zaten vefat etmiş. Ondan sonra tabii Hüseyin Efendi de Dinarkom'da ve dul olarak kalıyor. Evli değil yani o zaman. Çünkü Hatice Hanım, Efe Hazretleri'nin annesi, Kındığı köyünde vefat etmiş. Zaten kabri de orada. Hüseyin Efendi Hazretleri'nin bağlılarından ve Hasankale eşrafından Kürt Abdurrahman Efendi geliyor. Diyor ki Hüseyin Efendi Hazretleri'ne, kardeşimiz Muhammed Efendi yalnız kaldı. Eğer emir buyurursanız kızım Hafız Salihe Hanım'ı ona nikahlamak isterim buyuruyor. Söylüyor. Ve nikah kıyılıyor. Gelin arabası, bir kağın arabası tabii, çeyizleri yüklenmiş Hasankale'den Dinarkom köyüne geliyor. Efe Hazretleri o sırada efendim ahırda hayvanlarına yem, alaf vermekle meşgul. Hemen haberciler geliyor. Efe, Efe, gelin alayı geliyor. Hele kıyafetini bir değiştir, üstünü başına düzenle. Tabii kılık kıyafetini değiştiriyor efendim, karşılıyorlar. Hafız Salih Hanım bir hafta sonra o kıymetli çeyizlerini, ki babası zengin efendim, zengin bir aileye mensup, oldukça yüklü çeyiz getirmiş. Fakat tabii düşündürücü, ibretamiz bir sahne. Muhammed Lütfi Efendi hiçbir şeysi yok, köyün imamı. Fakat Abdurrahman Efendi onu maddesiyle ölçmüyor, manasıyla ölçüyor. Onu görebilen bir insan. Bir hafta sonra efendim bütün çeyizlerini odanın ortasına sermiş, bohçalıyor. Efe Hazretleri, hayrola Salih Hanım ne yapıyorsun diye sorunca diyor ki, efendi bu evde bunlara ihtiyaç olmadığını anladım ben. Bunları gelinlik kızlara hediye etmek için böyle hediyelik bohçalar haline getiriyorum diyor. Hafız Salih Hanım da orada vefat ediyor. Dolayısıyla Dinarkom'da Efe Hazretleri'nin efendim Esma Hanım, Salih Hafız Salih Hanım ve 3 çocuğu, Sade Efendi, Hakkı Efendi ve Mukime Hanım Dinarkom kabristanında yatıyorlar. Dinarkom hayatı Efe Hazretleri'nin Birinci Cihan Harbi sıralarında efendim Ruslar Erzurum'u işgal edince Yavi'ye nakletmesiyle bitiyor. Oradan Yavi'ye naklediyor.
1: Bir karıncayı dahi incitmeye çekinen Allah dostları, nebevi ahlakın bir

gereği olarak vatanlarını savunmak ve zulmün hakim olduğu yerlerde zulme dur diyebilmek için gerektiğinde savaşmaktan çekinmemiş, bu yolda şehit olmak için can atmışlar. Erzurum'un Ruslar tarafından işgali, Alvar İmamı'nın cihadında yeni bir cephenin açılmasına sebep olacaktır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: ...12 Şubat 1916 günü... ...Birinci Dünya Savaşı'nın önemli aktörlerinden Rusya... ...Van, Bitlis ve Muş'tan sonra Erzurum'u işgal etmiş... ...evler yakılıp yıkılmış... ...kütüphaneler ve halkın elindeki mal varlığı yağmalanmış... ...kimi insanlar Erzurum Kalesi'ne götürülerek asılmış... ...ve yüzlerce genç tutuklanarak Rusya'ya sürgüne gönderilmişti. Bu durumu fırsat bilen Ermeni çeteleri... Her tarafı yağmalamış ve bu durum Efe Hazretleri'nin yüreğinde onulmaz yaralar açmıştı. O günkü dehşete şahit olan Efe Hazretleri Erzurum'un işgalini şöyle ifade eder.
5: Koptu bugün kıyamet. Yeryüzü alkan oldu. Görülmemiş alamet. Kandan bir tufan oldu. İslam hanümanıyla, kurtulmaz bir canıyla, herkesin öz kanıyla saçları elvan oldu. Lale yanak, gül yüzler, gonca dehan, dür sözler, hançerlendikçe sızlar, bedenleri kan oldu. Yavrular ağladıkça, ciğerler dağladıkça, hançerler bağladıkça, cesette bir can oldu.
4: İşgal sırasında Dinarkom köyünde imamlık görevine devam eden Efe Hazretleri, bu işgal ve katliama karşı arayışlara başlar ve işgal güçlerine karşı savaşan Türk ordusuna katılmak için Erzurum'a gelir.
6: Efe Hazretleri cepheye gitmek istiyor. Fakat o günün kurallarına göre ilmiye sınıfından olanlar, yani alimler, bir imtihan neticesinde askerlikten muaf tutuluyorlar. Sebebi ilim erbabının cephede telef olmaması için. Efe Hazretleri de aslında askerlikten muaf olan

0: ilim erbabından. Ancak buna rağmen cepheye gitmek istiyor. Fakat bir komutan kendisine, efendim cephede askerlerimiz savaşıyor, sizin gibi kıymetli insanlarımızın geride halkımıza destek olması gerekir. Siz halkımızı irşad edin, bazı nasihatlerinizle onlara yön verin, daha faydalı olur diye ikna ediyor. Bunun üzerine işte Yavi'ye gidiyor.
1: Rus istilası sırasında Erzurum'dan Yavi köyüne geçen Hacı Muhammed Lütfi Efendi, buradan milli mücadeleye destek veriyordu. Bu sırada Ruslar, ülkelerinde yaşanan ihtilal nedeniyle Erzurum'dan çekilmeye başlamış, bunu fırsat bilen Ermeni çeteleri, özellikle Erzurum ve çevresinde büyük bir katliama girişmişlerdi. Rusların Erzurum ve çevresini işgaline başından beri büyük tepki gösteren Efe Hazretleri, Rus işgalini fırsat bilen Ermeni çetelerinin Yavi ve çevresinde başlattığı katliam üzerine harekete geçer.
2: Efendi Hazretleri orada hem imamlık görevi hem de Ermeniler ve Ruslara karşı bir sivilden bir cephe açıyor. Hatta Rusların cephaneliği Ermenilerin elindeymiş o zaman. O Ermenilere güvendikleri için Ermeniler bakıyormuş cephaneliğe.

0: Erzurum'un Yavi köyünde bir cuma günü. Efe Hazretlerinin cuma vaazını dinlemek için çevre köylerdeki halk Yavi köyüne akın etmektedir. Minberde Efe Hazretleri vardır ve cemaate şu şekilde vaaz eder.
1: Muhterem Müslümanlar! Şunu bilin ki biraz sonra kılacağımız bu namaz düşmanla savaşmadığımız sürece Allah katından makbul değildir. Ermeniler vatanımızı işgal etmişken, insanlarımızı öldürüp ırzımıza, namusumuza el uzatmışken bizim burada ve evlerimizde rahat oturup ibadet etmemizi, bakın yemin ederek söylüyorum, bütün bildiklerime dayanarak söylüyorum ki Allah kabul etmez ve etmeyecektir. Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi zaman canımızla ve malımızla cihad etme zamanıdır. Allah'ını, peygamberini, devletini seven herkes elinde neyi varsa alsın gelsin harbe katılsın. Namazdan sonra ben yola çıkıyorum.
0: Alvarlı Efe önderliğindeki halk evlerinde savaşabilecekleri ne varsa yanına alarak Yavi'den yola çıkar. Oyuklu köyünde Ermenilerin elinde bulunan Rus cephaneliğini ele geçiren Efe Hazretleri karşısına çıkan düşman birliklerini geri püskürtür ve yanındakilerle birlikte o sırada Haydari Boğazı yakınlarındaki Zergide köyünde bulunan Türk ordusuna katılır. Efe Hazretlerinin katılımı ordu içinde duyulunca askerlerimize büyük bir moral olur. Kendisinden ve yaptıklarından haberdar olan komutanlardan biri gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak askerlere şöyle hitap eder: Allah, millet, vatan yolunda şehit olmak için burada bulunan değerli kardeşlerim, yiğit askerlerim. Bakın, fazla söze ne hacet. Bugün aramıza katılan değerli hocamız Muhammed Lütfi Efendi ve cemaatini gören düşmanlarımız elbette şunu söyleyeceklerdir: biz bu milleti nasıl yenebiliriz? Hacısı, hocası, yaşlısı, genci, sıhhatlisi, hastası, gelini, anası, ninesi tek bir vücut olmuş. Bu güce kim karşı durabilir ki?
2: Tabii bu cihat, yani her Müslümanın üzerine farz olan bir şeydir. Efendim, o zaman tabii milli mücadelede malum, milli mücadelenin en önemli destekçileri tekkeler olmuştur. Yani Bektaşi tekkeleri, Mevlevi tekkeleri, Nakşi tekkeleri, bu meşayih-i kiram, müridanıyla

0: birlikte cephelere alaylar oluşturarak katılmışlardır. Efe Hazretleri'nin de bu milli mücadelede böyle bir çalışması ve katkısı olmuştur. Zaten Erzurum'a geldiği gün müfrezesiyle birlikte tam 12 Mart'a tekabül ediyor. 12 Mart Erzurum'un kurtuluş günü. Hemen tabii babasının yanına koşuyor. Sevdiği bir ahbabına teslim etmiştir yaşlı babasını, mübarek babasını. Fakat yine bir Ermeni tarafından dipçikle, tüfek dipçiğiyle başına vurularak yaralanmış ve kucağında şehit oluyor. Ruslar Erzurum'u işgal ettiği zaman etrafında bulunan insanlar Hüseyin Efendi Hazretlerine soruyorlar hep. Ne zaman bu Ruslar içimizden çekilir diye. O da mübarek sakalını böyle sıvazlayarak bu aksakal ne zaman kana bulanırsa o zaman buyururmuş. Hakikaten mübarek başından akan kanlar aksakalını kırmızıya boyamış o gün. Ve o günde Erzurum işte 12 Mart'ta kurtulmuş oluyor. Erzurum'un kurtuluşundan sonraki 1918 yılı oluyor. 1918'den 1939'a kadar Efe Hazretleri Alvar Köyü'nde kalıyor.
1: Alvar Köyü, Efe Hazretleri'nin Allah yolunda yapacağı hizmetlerin yeni adresi olur. Ne yaşanan işgal ve savaşların ardında bıraktığı ızdırap, ne gittikçe artan yoksulluk, ne de ilim erbabına yapılan baskı ve sıkıntılar, Efe Hazretleri'nin Allah yolundaki hizmetlerine engel olamamış, o burada cömertliği, teslimiyet ve sadakatiyle herkese örnek olmuştur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın. Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Hızır ve arkadaşları en huzurlu oldukları yerde, yani gemilerindeydiler. Yaşadıkları zorluklara kafalarından atmış, her şeyi takdire bırakmışlardı. Bir yandan yollarına hızla devam ediyor, diğer yandan da koyu bir sohbete dalmayı ihmal etmiyorlardı. Bu sonbahar gününde hava oldukça keskin ve soğuktu.
1: Üç Osmanlı kahvesi geliyor.
2: Bizim başımız kel mi?
1: Kel.
2: Ona kel denmez. Sen benim yaşıma gel bakalım, kafanda iki tel kalacak mı?
1: Ay affedersin Danilo. Sırma saçlarına laf mı attım?
2: Sırma tabii. Daha ne olsun?
1: Aklıma tam Danilo'ya layık bir fıkra geldi. Reis, anlatayım müsaadenle.
3: Beni karıştırma.
1: Anlatıyorum. Bir adam berbere gitmiş. Başında da tam üç tel saç varmış. Şunlara biraz şekil ver hele demiş. Berber tararken bir tel kopmuş. Birazdan ikinci tel de kopmaz mı? Adam çok sinirlenmiş. Ve bir hışımla yerinden kalkıp berbere çıkışarak... Bırak yahu bırak, dağınık kalsın demiş.
2: Saçlarımı saymayı denemek ister misin?
1: İstemem, dağınık kalsın.
4: Nasıl yani? Zengin bir kızla mı evleneceksin?
5: Evet, hem zengin hem soylu. Böylece ben de doğuştan bir asilzade olmadıysam da sonradan olacağım.
4: Bu doğru değil.
5: Neden doğru değil Yahya? Neden? Soylu bir ailenin şımarık çocuğu olarak doğmadıysam suç benim mi? Onlar asilzade oldular da çok mu marifetliler?
4: Değiller evlat. Çoğu senin tırnağın bile olamaz.
5: O halde neden onlar sevdiklerini alabiliyorlar da ben alamıyorum?
4: Bilmiyorum evlat.
5: Ama ben biliyorum. Böyle olmayacak bu artık.
4: Peki o kızın ne suçu var Mehmet?
5: O kadarcık zarar önemli değil. Ne yapalım artık? Olacak tabii.

0: Danilo, daha ne kadar sürecek bu kahve beklememiz?
1: Affedersin, hemen getireceğim reis. Bu başıboş insan beni lafa tuttu da.
2: Ben güverteyi siliyordum. Başıboş olan sensin.
1: Ben seninle muhatap olmuyorum.
2: Aman ne üzüldüm.
0: Ne uğraşıyorsun şuncağızla bilmem ki.
2: Hoşuma gidiyor onu kızdırmak reis.
0: Bari bilmediği şeyler hakkında bir şey deme. Biliyorsun ki o Müslüman doğmadı. Bilmemesi çok normal.
3: Danilo kahve yapmaya gitmişken bir tayfada yanlarına gelerek Hızır'ın sözünün bitmesine gülümseyerek bekledi.
4: Malaga limanına yaklaşıyoruz efendim. Yanaşacak mıyız?
0: Evet, yanaşacağız. Bakalım ne var ne yok.

Peron, karısı, vali, şövalyeler ve asilzadeler eğlenirlerken bu eğlencelerine bir top sesi bozdu. Hepsi birden balkonlara koşuştular. Kral Fernando'nun doğum günü için hazırlanan rengarenk gemici fenerleriyle

0: pırıl pırıl parlayan liman şimdi alevler içindeydi.
1: Aman tanrım, neler oluyor?
2: Gemiler, gemiler yanıyor.
3: Eyvah, şimdi buraya gelip bizi de yakacaklar.
1: Merak etmeyin bayan, onlar kadınlara karşı son derece nazikler.
0: Yanan gemiler söndürüldü. Barbaroslar limanı uzaktan bombalamış, sahile inmeden gözdağı vermişlerdi.

0: Ayşe, Hasibe Hanım'ın ısrarından kurtulamayacağını anlayınca şöyle bir düşündü. Eğer evlenmek maksadıyla birileriyle konuşursa babası normale döndüğünü ve Hızır'ı unuttuğunu düşünüp üstündeki baskıları kaldırabilirdi. Bu işe yarayabilirdi. Evet, hem Hasibe Hanım'ın da gönlü olmuş olurdu.
1: Ne zaman gelecekmiş bu sayın bay?
2: Bu akşam.
1: Tamam, görüşeceğim ama sadece görüşmek, tamam mı?
2: Tamam.
1: Beğenmezsem ısrar etmek yok.
2: Yok yok. Tamam tamam, nasıl istersen.
1: Sen git, ben hazırlanıp gelirim.
2: Ben de babanıza müjdeyi vereyim.
1: Aman geç kalma.
3: Neden kabul ettiniz anlayamadım sultanım. Babam benim Hızır'ı unuttuğumu düşünsün de bizi bu hapishaneden çıkarsın artık diye.
4: Neden öyle diyorsunuz sultanım? Neresi hapishane? Cennet gibi yer.
3: Çarşı pazara çıkmayı, özgür kalmayı özledim Hatice. Ne kadar da güzel olsa tutsaklık burası.
4: Belki de haklısınız.
3: Belki de nankörüm.
4: Yok canım.
3: Olabilir ama istiyorum. Buradan sıkıldım. Hem şehirde olursak Hızır'dan da haber alabiliriz.
4: Evet, bu doğru. Burada hiçbir şey duymuyoruz.
3: Hem ne olacak ki bir kez görüşmekten?
4: Öyleyse tamam.
3: Atkımı alsam mı ki?
4: Nasılsa içeride görüşmeyecek misiniz?
3: Elbette. Hiç tanımadığım birini bahçedeki gül ağacının yanına götürecek değilim herhalde.
4: Ne konuşmayı düşünüyorsunuz?
3: Böyle zoraki bir görüşmede neler konuşulursa.
4: Neler konuşulur peki?
3: Hiçbir fikrim yok.
4: Yerinizde olsam mideme ağrılar girerdi.
3: Ben son derece sakinim.
4: Evet, belli oluyor. Sahi siz hiç heyecanlanmaz mısınız sultanım?
3: Hızır'la konuşurken mesela çok heyecanlanıyorum.
4: Tahmin etmeliydim.
3: Dizlerimin bağı çözülüyor derler ya, aynen öyle oluyor.

0: Babasının Ayşe'yi bir an önce baş gözetme çabasına yardımcı olmak için çabalayan Hasibe, delikanlının geldiğini haber vermek için apar topar salona daldı. Ayşe Sultan odasından çıkıp bu akşam kendisi ve misafiri için hazırlanmış salona geçti. Salonda ufak boylu kanepeler ve köşelerde duran muhafızlardan başka hiçbir şey yok sayılabilirdi.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Misafir 25 yaşlarında, koyu yeşil gözlü, Hasibe haksız değilmiş diye geçirdi Ayşe içinden ama hepsi bu kadar.
1: Nasılsınız?
2: Sizi gördüm, daha iyi oldum.
1: Teşekkürler.
0: Ayşe Sultan bu konuşmadan kısa zamanda sıkıldı. Hızır'ı daha çok özlemiş, bir türlü kavuşamamış olmalarının acısı içine daha beter çökmüştü. Minorka adasına giren Barbaroslar yapay bir sevinç gösterisiyle karşılandılar. Kral Ferdinando'nun doğum günü olduğu için burası da bayraklar ve süslerle bezenmişti.
3: Biz neden padişahımızın doğum gününü kutlamıyoruz?
4: Saçmalama yahu.
3: Neden? Söylesene.
4: Aman bre.
3: Söyleyemiyorsun, sonra da böyle kıvırıyorsun.
4: Bizim padişahımızın doğum günü yok da ondan.
3: Yok mu?
4: Yok tabii.
3: Nasıl olur ya? Her doğanın bir de doğum günü olur.
4: Yaşlanmasını neden kutlasın ki?
3: Evet.
4: Hadi söyle. Bir mantıklı sebep söyle. Neden sevinsin yaşlanıyorum diye? Bir de kutlama falan.
3: Ölüme yaklaşıyorum diye sevinecek. Ölüm Allah'a kavuşmak ya. Ne haber mantıklı adam? Cevabını aldın mı?
4: Aldım.
0: Danilo ve Hasan'ın sohbeti çok güzel bir noktada bitse de Leventleri epey güldürmüştü. Öte yandan Türklerin adaya geldiğini duyanlar onların kuyusunu kazmak için uğraşmaya devam ediyorlardı.
5: Davetiye verildi mi Türklere?
2: Evet.

0: 10 kişilik yer ayırdığımızı söyledik.
1: Neden 10 kişi? Daha az gelseler daha iyi değil mi?
0: Daha az çağırırsak şüphelenirler.
1: Ha, böyle yapınca ne kadar isterseniz o kadar gelin mi demek oluyor yani?
0: Elbette.
1: Akıllıca.
0: Şölenin olduğu yerdeki ağaçların arkalarına askerlerimiz yerleşecek.
1: Valinin daha iyi bir fikri var.
0: İçkilerine uyku verici bir şey katacağız.
1: Ama onlar içki içmez ki.
0: O zaman meyve suyu yapıp ona katarız.
1: İçki içiyor olsalar çok kolaydı işimiz.
0: Evet. Sarhoş oldular mı? Tamam.
1: Daha sonra ne olacak?
0: Ne olacağı var mı? Yakalayıp götürecekler.
1: Nereye?
0: Batı yakasındaki zindanlara.
1: 2 sene önce Dragut geldi buraya ama cesaret edip yakalayamadım. Bu sefer yakalayacağım ve müthiş bir prestijim olacak.

0: Hristiyanlar ve bilhassa İspanyollar Büyük Türk Denizcisi Turgut Reis'e Drago derlerdi. Şimdi Hızır Reis'in adaya gelip her yıl yapılan bu şenliklere katılacak olması, 2 yıl önce gelen fakat yakalama teşebbüsünde bile bulunamadıkları Turgut Reis'i getirmişti akıllarına. Bu sefer ne yapıp edip yakalamaya karar vermişlerdi.
1: Hancı, Türk Leventleri görmeye geldim.
2: Burada olduğunu nasıl bildin?
3: Bırak girsin hancı.
1: Sağ ol yiğidim.
3: Kimsin sen?
1: Ben buralı bir Türk'üm.
3: Pek benzemiyorsun.
1: İspanyollar adayı ele geçirdikten sonra yaşamak için onlara benzemek zorunda kaldık biz de.
3: Neden geldin buraya?
1: Sizi uyarmaya.
3: Neyden?
1: Daha doğrusu haber vermeye.
3: Dinliyorum.
1: Meydanda yarın akşam şenlik yapılacak ve sizi de davet ettiler değil mi?
3: Evet.
1: Orada sizi bir tuzak bekliyor olacak.
3: Tahmin etmediğimiz şey değildi ama yine de sağ ol. Kim bu planın elebaşı?
1: Vali, şu anda Yeşil Köşk'ün arka bahçesinde yarın sizi yakalamalarını kutluyor.
3: Daha yakalamadan?
1: Onlar öyledir.
4: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 34. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, bir haftalık aranın ardından Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir haftalık aranın ardından yine Allah dostlarının, veli kulların hayatlarını anlattığımız programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Şu anda bizleri radyolarının başında dinleyen bütün dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Güzel bir program, istifadeli bir program temennisiyle açacağız inşallah sözlerimizi. Efendim biliyorsunuz her programımızın başında söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Programımızda Allah dostlarının, veli kulların hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu hafta da Doğu Anadolu'da yetişmiş olan büyük bir velinin hayatını anlatacağız inşallah. Bu haftaki Dünyadan Geçenler programında Fehimi Arvasi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya çalışacağız inşallah. Tekrar hayırlı geldiniz programımıza. Efendim Fehimi Arvasi Hazretleri Doğu Anadolu'da yetişen büyük velilerden. Silsile-i Aliye adı verilen büyük evliyanın 33.südür. Osmanlı Devleti'nin son devirlerinde yaşamıştır. Seyyid'dir, Hazreti Şeyh ve Allame lakapları vardır. Arvasi denmekle meşhur olmuştur. Babası Seyyid Abdülhamid Arvasi'dir. Annesi aynı ailenin Doğu Beyazıt kolundan Seyyid Hacı İbrahim Efendi'nin kızı Seyyidi Emine Hanım'dır. 1825 senesinde Van'ın Bahçesaray, Mukus ilçesine bağlı Arvas yani bugünkü ismiyle Doğan Yayla köyünde doğdu. 1895 senesinde aynı köyde vefat etti. Kabri oradadır ve sevenleri tarafından halen ziyaret edilmektedir. Temiz ve asil ailesi Anadolu'nun doğu vilayetlerinin ilim, irfan ve güzel ahlak vasıflarının timsaliydi. Zamanlarının alimi, fazilet örneği olan dedeleri kaderi ve çeşitli yollarına mensup idiler. Babası Arvas'ın tekke, zaviye ve medresesinin sevk ve idaresini yürütürdü. Seyyid Fehim küçük yaşta babası Seyyid Abdülhamid Efendi'yi kaybetti. Annesi Seyyide Emine Hanım, zahide, takva ve vera sahibi saliha bir hanımdı. Pek çok kadın hizmetçileri olduğu halde ilim talebesinin elbisesini kendi eliyle yıkar ve yardım ederdi.

Sevgili dostlar, küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Seyit Fehim, kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatim ve hıfzetti. Sonra dedelerinin kurduğu ve öteden beri ilim yayan büyük alimler yetiştiren Arvas Medresesi ile Müküs'teki Mir Hasan Veli Medresesi'nde temel dini bilgileri ve Arabi alet ilimlerini okudu. Kısa bir müddet ilim tahsiline ara verdi. Sonra Cizre'ye gidip Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerinden Şeyh Halid-i Cezeri'nin ders halkasına dahil oldu. Kısa zamanda emsallerini geçip ilimde ilerledi. Dini ilimleri ve zamanın fen bilgilerini öğrendi. Efendim Seyit Fehim, Cezire'de ilim tahsiliyle meşgul olduğu sırada amcaoğlu Seyit Sıbgatullah Efendi de Cezire'ye gelip Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin talebelerinden Şeyh Salih Sıbki Hazretlerinden ilim öğrendi. Cezire dönüşünde Van'a uğradı. Van'da bulunduğu günlerde büyük veli Seyit Taha-i Hakkari Hazretleri de Nehri'den Van'a gelmişti. Seyit Taha Hazretlerinin en seçkin eshabından olan amcası Seyit Muhammed Efendi, Seyit Sıbgatullah Efendi'ye Seyit Taha-i Hakkari Hazretlerine talep olmasını tavsiye etti. Seyit Taha'ya talebe olan Seyit Sıbgatullah, onun hizmetinde ve sohbetinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerledi. Kısa zamanda olgunlaşarak insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak hususunda icazet, diploma ve hilafet aldı.

Van valisi ve halkı Van'da kalmasını ısrarla istediler. Fakat o, Nehri'ye gidiyorum. Seyyid Taha Hazretleri uygun görürlerse burada kalırım buyurdu. Van'da kalmak istediğini Seyyid Taha Hazretlerine arz edince buyurdu ki, yok Molla Sıbgatullah, Van halkı dün himmettir. Yani eksik, kısa himmetlidir. Van'ın fethi benim ve senin elinde olmaz. Mukaşefe aleminden malumata göre sizin sülalenizden yani Arvasi hanedanından ilim ve irfanıyla tanınmış, Allah bilir ama onun Seyyid Fehim'i kastediyor, vasıtasıyla Van'ın irşadı geçici olarak mümkündür. O zatın hayatta olup olmadığını bilmiyorum buyurdu. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, zat amcamın oğludur. Cezire'de ilim tahsiliyle meşgul, ilim ve irfanla meşhurdur dedi. Seyyid Taha bir başka gelişinde o zatı muhakkak bana getir diye emir buyurdu.

Efendim Seyyid Sıbgatullah Hazretleri hocasının ikinci defa ziyarete gelişinde genç yaştaki Seyyid Fehim Arvasi'yi de Nehri'ye getirdi. Seyyid Taha Hazretleri'nin huzuruna gidip sohbetiyle şereflendiler. Kalma zamanı bitip ayrılacakları sırada Seyyid Sıbgatullah ve yanındakiler Seyyid Taha Hazretleri'nin elini öpüp izin aldıktan sonra sıra Seyyid Fehim'e gelince Seyyid Sıbgatullah geride kaldığını görüp Seyyid Taha Hazretleri'nden onun için de izin istedi. Fakat Seyyid Taha Hazretleri Seyyid Fehim'in kalmasını münasip gördü ve o burada kalsın buyurdu. Seyyid Taha'nın hizmetinde kalan Seyyid Fehim kısa sürede kemale geldi. Seyyid Taha Hazretleri onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyyid Fehim 24 saatte aldı buyurdu. Efendim Seyyid Taha Hazretleri bir gün cami-i şerifin duvarına dayanarak Seyyid Fehim Hazretlerine işaret ederek yanına çağırdı. O da yanına gelince çok zekisin, ilme istekli ve kabiliyetlisin. Muhakkak Mutavvel kitabını okumalısın buyurdu. Seyyid Fehim Hazretleri kitabım yok, bizim taraflarda Mutavvel okunmaz diye arz edince kendi kitabını hediye etti. Muş'un Bulanık kazasının Abiri köyünde Molla Resul Sıbki ismindeki büyük bir alime gidip okumasını tavsiye buyurdu. Huzurundan ayrılırken sen zeki ve tetkik edici bir ilim talibisin. Suallerine hocalar tatmin edici cevaplar veremezler ve rahatsız olurlar. Derslerin takibi esnasında bir zorlukla karşılaşırsan onları rahatsız etme. Elini göğsüne koy ve beni hatırla. İnşallah derhal müşkülünü hallederim buyurdu. Hocasının elini öpüp duasını alan Seyyid Fehim Arvasi mutavvel okumak üzere zamanın Doğu Anadolu'daki en büyük alimlerinden olan Molla Resul Sıbki'nin huzuruna vardı. Molla Resul, ben Arvas ailesinden birisine ders okutmak arzusundaydım. Çünkü Arvas'ta Molla Resul Zeki'den okudum. O aileden gelen bu zatta zeka eseri göremiyorum. Hayret, o ailenin fertleri çok zeki olurlardı derdi. Seyyid Fehim Arvasi Molla Resul'den ders almaya başladı. Fakat Seyyid Taha Hazretlerinin tavsiyesine uyarak ders esnasında sual sormamaya dikkat ediyordu. Hatta Molla Resul Seyyid Fehim'in talebelerinden Molla Halide, senin hocan ders esnasında sual sormamaya dikkat ediyordu. Hatta Molla Resul Seyyid Fehim'in talebelerinden Molla Halide, senin hocan sual sormuyor. Zekasız mıdır yoksa utanıyor mu diye sordu. Molla Halid de, evet ben başlangıçtan beri bu zatın yanında okuyordum. Bir zamanlar hocalarına çok sual sorar. Hocalar ona cevap vermekten aciz kalırlardı. Fakat Nehri'den döndükten sonra ne hikmetse sual sormayı terk etti. İlim öğrenmekteki kabiliyetine gelince kusura bakmayın, bendeniz onun sizden yüksek olduğunu tahmin ederim diye arz etti.

Marvasi yine anlayamadığını söyledi. Molla Resul cümleyi birkaç defa okuduktan sonra ''Bugün yoruldum, yarın anlatırım.'' dedi. Ertesi gün okudu fakat yine açıklayamadı. O gece Molla Resul de Seyit Fehim de düşündüler. Üçüncü gün aynı yere gelince Molla Resul oradaki inceliği yine açıklayamadı. O sırada Seyit Fehim hocası Seyit Taha Hazretlerinin ''Ders okurken anlayamadığım bir yer olursa beni hatırla.'' sözünü hatırladı. Molla Resul dersi müteala etmekle meşgulken Seyit Fehim gözlerini kapayıp mürşidi Seyit Taha Hazretlerinin gözünün önüne getirdi. Seyit Taha Hazretleri elinde bir kitapla göründü. Kitabı Seyit Fehim'in önüne açtı. Mutavvel'in o sayfasıydı. O satırları açık olarak okudu. Seyit Fehim merakla, dikkatle tekrar ediyordu. O cümlenin arasında bir atıf, vavı ve harfi fazla okudu. Seyit Taha Hazretleri kaybolunca Seyit Fehim Hazretleri gözlerini açtı. Molla Resul'ün o satırları okuyup düşünmekte olduğunu gördü. Molla Resul'den izin isteyip hocasından duyduğu gibi bir V ekleyerek okudu. Molla Resul bunu işitince ''Mana şimdi anlaşıldı.'' dedi. İkisi de iyice anlamıştı. Molla Resul ''Bu satırları 20 senedir okudum, anlattım. Fakat hep anlamadan anlatırdım. Şimdi iyi anladım. Söyle bakalım, bunu doğru okumak senin için değil. Ben senelerce bunu anlayamadım. Sen nasıl anladın? Bu V'yi okudun, mana düzeldi.'' dedi. Seyit Fehim, mürşidi Seyit Taha Hazretlerini hatırlayıp yardım istediğini söyledi. Mürşidinden nasıl öğrendiğini anlattı. Molla Resul, imandan sonra küfür yoktur diyerek kitabı kapattı. Seyit Fehim'le birlikte Nehri'nin yolunu tuttular. Onlar yoldayken Seyit Taha Hazretleri, Hazreti Seyit Fehim güzel bir hediyeyle geliyor buyurdu. Kısa bir müddet sonra Seyit Fehim'le birlikte gelen Molla Resul de Seyit Taha Hazretlerinin sohbetine kavuşup talebelerinden oldu. Onun huzurunda manevi olgunluğa erişip zahiri ilimlerde olduğu gibi tasavvuf ilminde de yetişti. Seyit Taha Hazretleri Molla Resul'e hilafet vererek insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi.

Efendim hocası ve mürşidi Seyyid Taha Hazretlerinin huzuruna tekrar dönen Seyyid Fehim, onun hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Seyyid Taha Hazretlerine olan muhabbet ve bağlılığı sebebiyle onun yattığı odanın dış tarafında pencereye yüzünü döner ve sabahlara kadar ayakta durup onun güneş gibi nur saçan feyizlerinden istifadeye çalışırdı. Hatta bir defasında bununla yetinmeyip soğuk bir gecede şiddetli kar yağarken kapının dışında uzandı. Mübarek başını kapının eşiğine koyarak yattı. Şiddetli yağan kar mübarek vücudunu örttü. Fakat muhabbetle yanan kalbiyle kar altında çeşit çeşit feyiz ve bereketlere kavuştu. Seyyid Taha Hazretleri teheccüd namazını kılmak için mescide gitmek üzere kapıyı açtı. Ayağını kapıdan dışarı atınca Seyyid Fehim'in sırtına bastı. Seyyid Fehim hemen ayağa kalkıp edeple mürşidinin karşısında durdu. Seyyid Taha Hazretleri, "Yeter Molla Fehim. Benim kanaatime göre bugün ilimde bir ummansınız. Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinden sonra ilimde seyyidlerin yüzünü siz güldürdünüz. Bu ilmi bu kadar yere sermeyiniz." buyurdu. Seyyid Fehim Hazretleri ise, "Bu ilimden bütün istifadem Hazretinizin bir nazarıyla olana yetişememiştir. Bendeniz menfaatimi arıyorum." diye cevap verdi. Bunun üzerine Seyyid Taha Hazretleri onu kucakladı, gecenin karanlığında cihanı aydınlatacak manevi nurları ihsan etti. Elini tutarak beraber mescide gittiler. Efendim Seyyid Taha Hazretlerinin hizmet ve sohbetinde tasavvuf yolunun en yüksek derecelerine kavuşan Seyyid Fehim, Kuddise Sirruh bir veli oldu. Mutlak hilafetle şereflenme zamanı gelince Üstadı Seyyid Taha Hazretleri onu huzuruna çağırdı ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak, onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa kavuşmalarına vesile olmakla vazifelendirdi. Fakat Seyyid Fehim, "Bu ağır büyüktür, ben bunu kaldıramam, hem de buna layık değilim," deyip çekingen davrandı. Seyyid Taha Hazretleri, "Bu emri ihtiyari, isteğe bağlı bir iş değil, emri zaruri olup mecburi iştir," buyurdu. Memleketi olan Arvas'a gitmesini emretti. Yola çıkacağı zaman tekrar huzur

huzuruna çağırdı. Kitapların içindeki mektuplarını kendisine göstererek, "Bu ihlas ve muhabbet sizin değil midir? Neden imtina ediyorsunuz? Yemin ederim ki sizin hilafetiniz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından tasdik buyurulmuş ve bütün sadat-ı kiram büyükler tasdik buyurmuş. Ben de tasdik etmek zorundayım. Siz de kabul etmek mecburiyetindesiniz." buyurdu.

Kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyette çok yüksek bir mürşidi kamil olan ve Seyyid Taha'yı gördüm, tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyuran Seyyid Fehim Hazretleri, hocasının emrine uyarak Arvas'a döndü. Arvas medresesini yeniden imar ederek talebelere ilim öğretti. Ayrıca Nakşibendiye yolunun esaslarını anlatarak insanların saadetine çalıştı. İslamiyet'in emir ve yasaklarından kıl kadar ayrılmaksızın vazifesine devam etti. Her zaman afet kabul ettiği şöhretten kaçındı. Arvas medresesinde en az 50 talebeye ders verip Madde-i Kübra adlı eseri okuturdu. Seyyid Muhammed Emin, Seyyid Abdülhakim, Halife Derviş, Halife Ali, Molla Abdülcelil ve Şeyh Resul gibi büyükler onun yetiştirdiği alim ve velilerdendir. Ondan ilim tahsil edip mezun olanlar Ban ve Havalisinde Reisül Müderrisin unvanıyla anıldılar. Seyyid Fehim Hazretlerinin ilim ve marifetteki üstünlüğü kısa zamanda her tarafta yayıldı. Seyyid Fehim Hazretleri hocası Seyyid Taha Hazretlerinin ders talebesi gibi her yıl Arvas'tan Nehri'ye gelerek ziyaret ederdi. Vefatından sonra yerine geçen biraderi Seyyid Muhammed Salih Hazretleri'ni de ziyaret edip sohbetlerinde bulundu. Zira Seyyid Muhammed Salih Hazretleri Seyyid Fehim Hazretleri'nin sohbette üstadıydı. Üstadının vefatından sonra daha da tanınan Seyyid Fehim Hazretleri ilim ve fazilette iyice meşhur oldu. Mısır, Irak, Suriye ve bu havalide halledilemeyen meseleler ona getirilirdi. Efendim, çözülemez gibi görülen müşkiller meselelerin hepsini hallederdi. Onun sohbetinde bulunmak üzere Arvas'a giden kimseler dünyadan habersiz, nefsin ve şeytanın şerrinden emniyette olup muhabbet deryasına daldılar. Ondan feyz alıp yüksek derecelere kavuştular. Sohbet ve dersleriyle pek çok insanın doğru yola kavuşmasına vesile oldular. Böylece Doğu Anadolu halkının sünni kalmasını, Şiiliğin ve mezhep ayrılığının yöreye girmemesini temin ederek milli birliğe çok hizmet etti.

Seyyid Fehim Hazretleri, hocası Seyyid Taha Hazretlerinin vefatından sonra onun emir ve tavsiyelerine sıkı sıkıya uydu. Senede iki defa Van'a teşrif ederek halka İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı.

Efendim, Seyit Fehim Hazretleri, hocası Seyit Taha Hazretlerinin vefatından sonra onun emir ve tavsiyelerine sıkı sıkıya uydu. Senede iki defa Van'a teşrif ederek halka İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Onların dünyada ve ahirette saadete, mutluluğa kavuşmaları için çalıştı. Vaaz ve sohbetleriyle Van halkının İslamiyet'e bağlılığı ve bu husustaki şöhreti arttı. Dünyada Van, ahirette iman sözü insanlar arasında yaygın olarak söylenmeye başlandı. Seyit Fehim Hazretlerinin Van'a gelişlerinde büyük bir kalabalık ve izdiham olurdu. Zamanın valisi, askeri ve mülki erkanı onu ziyaret ederek sohbetlerinden istifade ederler. Varsa müşkil meselelerini sorup cevaplarını alırlardı. Maddi ve manevi bütün emirleri yerine getirilir. Herkes ona saygı ve hürmette kusur.

etmezdi. Böylece hocası Seyit Taha'nın seneler önce buyurduğu, Van'ın fethi Arvasi hanedanından ilim ve irfanıyla tanınmış bir zatın vasıtasıyla muvakkaten geçici olarak mümkündür sözünün hükmü keramet olarak ortaya çıkmıştı.

Efendim şimdi Dünyadan Geçenler programında kısa bir ara veriyoruz. Aramızın ardından Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin Kudüs'e sırrı hayatlarını kaldığımız yerden anlatmaya devam ediyoruz inşallah.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugünkü programımızda Seyyid Fehim Hazretleri'ni, Doğu Anadolu Evliyalarından, velilerinden Seyyid Fehim Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya başlamıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyyid Fehim Hazretleri Van'a geldiği zaman umumiyetle mahkeme başkatibi Ahmet Bey'in evinde misafir olurdu. Bir gece Ahmet Bey'in evinden çıkıp Hacı Bekir isminde Van'ın ileri gelenlerinden birinin evine misafir oldu. Birkaç gün Hacı Bekir'in evinde kaldı. Hacı Bekir Allah-u Teala'nın emriyle kızı Gülizar Hanım'ı Seyyid Fehim Hazretleri'ne nikahladı. Bir sohbet sırasında Seyyid Fehim Hazretleri'ne dedi ki, "Şeyhim, size burada bir ev yaptırmak

lazım oldu. Seyyid Fihim Hazretleri, ''Ey Hacı Bekir, bir şeyi noksan söylediniz. Yanında bir de cami yaptırın.'' buyurdu. Hacı Bekir Ağa bu söz üzerine yaptırdığı evin yanına Şabaniye Camii'ni yaptırdı. Sonraları Seyyid Fehim Hazretleri Van'a teşriflerinde kayınpederinin yaptırdığı bu evde kalırdı. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını Şabaniye Camii'nde anlattı. Her sene 2-3 ay Van'da kaldığı müddet içinde pek çok kimsenin hidayete kavuşmasına vesile oldu. Sonra bu caminin yanında bir de medrese yaptırıldı. Seyyid Fehim Hazretlerinin ders verdiği ve vaaz ettiği Şabaniye Külliyesi, Arvas'a benzeyen ilim ve irfan yuvası bir makamdı. Bu medresede çok alim ve veli yetişmişti. Sofu Baba orada yetişen zatlardandı. Sonraki devirlerde de ilim ve irfan kaynağı olmaya devam eden bu medreseden Seyyid Abdülhakim Hazretlerinin oğlu Ahmet Mekki Efendi ve kardeşi oğlu Cemal Efendiler de yetişti. Bu mekanlar şimdi harabe halinde bulunmaktadır. İlim, fazilet ve güzel ahlakta zamanının bir tanesi olan Seyyid Fehim Hazretleri, İslamiyet'in emirlerine ve sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesine titizlikle uyardı. Onu sevenler namazlarını mutlaka camide cemaatle kıdarlardı. Onun en büyük kerameti, İslamiyet'in emir ve yasaklarına tam uyması, kendisinden sonra vazifesini devam ettirecek olan Seyyid Abdülhakim gibi alim ve veli bir zatı yetiştirmesiydi. Bunlardan başka pek çok kerametleri de görünmüştür. Seyyid Fehim Hazretleri bir defasında talebeleriyle Van Gölü kıyısına giderken, göldeki Ahtamar adasında bulunan Ermeni kilisesinden bir papaz çıkarak su üstünde yürümeye başlar. Talebeler bunu görünce bazılarının hatırına Allah'ın düşmanı dediğimiz papaz su üzerinde yürüyor da evliyanın büyüğü, Allah-u Teala'nın sevdiği, seçtiği kulu bildiğimiz Seyyid Hazretleri acaba neden yürümez ve kıyıdan dolaşır diye gelir. Seyyid Fehim bu düşünceyi anlayıp mübarek ayaklarındaki nalınları ellerine alıp birbirine çarpar. Nalınları çarptıkça papaz suya batar. Boğazına kadar gelince bir daha çarpar. Papaz batar ve boğulur. Sonra böyle düşünen talebesine dönerek, "O sihir yaparak su üstünde gidiyor. Böylece sizin imanınızı bozmak istiyordu. Nalınları çarpınca sihri bozulup battı. Müslümanlar sihir yapmaz. Allah-u Teala'dan keramet istemekten de haya ederler." buyurdu. Kerametiyle papazın sihrini bozdu. Bu keramet Abdurrahman Arvasi Hazretleri ile ilgili olarak da anlatılmaktadır.

İstanbul'da kağıthanede sabun fabrikası olan Rıfat Bey'in babası Abdülvehhab Efendi 1963'te vefat etti. Vefatından birkaç sene evvel dedi ki, Erzurum'da medrese tahsilini bitirmiştim. Daha sonra okumak istedim ama aradığım büyük alimin Bitlis'te Abdülcelil Efendi olduğunu söylediler. Bitlis'e gittim, kendisini aradım. Van'a gitti, yakında gelir, bekle dediler. Sabredemedim, Van'a gittim. Sorduğumda, Mülk Şeyhi Seyyid Fehim Hazretleri Van'a geldi. Şabaniye Camii'nde onun yanındadır diye düşünüyordum. Camiye girdim, herkes başını eğmiş, edepli oturuyordu. Karşıda nur gibi tatlı bakışlı bir zat vardı. Herkes buna karşı saygıyla dönmüştü. Abdülcelil Efendi bu her halde karşıdaki heybetli, tesirli zattır diyordum. Fakat soracak kimse yoktu. Herkes boynunu bükmüş önüne bakıyordu. Ansızın önüme bir genç geldi. Ne arıyorsunuz dedi. Abdülcelil Efendi Hazretlerini arıyorum dedim. İşte budur diyerek en geride sırada boynunu bükmüş edeple oturan birini gösterdi. İstersen sen de otur dedi. Karşıda oturan kimdir dedim. Seyyid Fehim Hazretleridir dedi. Nice zaman sonra bu gencin Seyyid Abdülhakim Efendi olduğunu anladım. Biraz sonra ezan okundu, sünnetler kılındı, Seyyid Fehim Hazretleri imam oldu, safları düzelttik. İmamla birlikte tekbir getirirken bütün cemaat elektrik çarpan kimse gibi titremeye başlamıştı. Şimdi 60 sene oluyor. İmamın o tekbir sesi hatırıma geldikçe titriyorum, kalbimde o gün olduğu gibi bir hal oluyor.

Ya Rabbi, Mekke-i Mükerreme'de böyle bağ, bahçe ve akan sular yoktur. Bu gördüğüm hayal midir, rüya mıdır deyip caminin kapısında duran zatın yanına gitti. Selam verdi. O zat selamını aldı ve merhaba, hoş geldin, sefa geldin ey hacı dedi. Hacı Abdullah Efendi hayretini o zata bildirdi. O zat, burası manevi bir makamdır, evliyaya mahsustur. Cuma günü ikindi namazlarını bu mübarek mabette kılarlar dedi. Hacı Abdullah Efendi, imamları kimdir diye sordu. O zat, herhalde tanırsınız, Seyyid Fehimi Arvasi Hazretleridir diye cevap verdi. Hacı Abdullah Efendi bu söze çok sevindi. Bahçenin bir kenarına çekilip Seyyid Fehimi Hazretlerinin gelmesini bekledi. Orada durduğu müddet içinde evliyayı kiram tek tek grup grup geldiler. Cami tamamen doldu. Hepsinden sonra Seyyid Fehimi Hazretleri büyük bir vakar ve nazik bir tavırla geldi. Abdullah Efendi koşup saygıyla ellerini öptü. Sıkıntılı halini arz etti. Seyyid Fehimi Hazretleri, hayatımda bu sırrı ifşa etmemek şartıyla Sadat-ı Kiram'ın himmet ve bereketleriyle icabına bakarız. Eğer sırrı ifşa ederseniz, gözlerinizden mahrum olursunuz buyurdu. Camiye girince bütün veliler ayağa kalkıp onu saygıyla karşıladılar. Seyyid Fehim Hazretleri mihraba geçerek ikindi namazını kıldırdı. Sonra güzel sohbetler oldu. İzaha mümkün olmayan bir muhabbet, vecd ve şevk hali hasıl oldu. Evliyaullah camiden geldikleri gibi ayrıldılar. En son Seyyid Fehim Hazretleri camiden çıktılar. Hacı Abdullah Efendi tekrar eteklerine yapışıp halini arz etti. Seyyid Fehim Hazretleri, merak etme, inşallah şimdi memleketine gidersin. Paran yoktu, nasıl geldin diyenlere bir tüccar yardım etti, geldim dersin. Tekrar ediyorum, bu sırrı ifşa etme buyurdu ve gözlerini kapa diye emretti. Efendim, Hacı Abdullah Efendi gözlerini kapadı, rüyada gibi uçtuğunu hissediyordu. Nihayet köyünün dışındaki bir çeşmenin başında oturduğunu gördü. Yavaş yavaş köye indi. Köylüleri ve akrabaları onu karşıladılar. Hoş geldiniz, hacınız mübarek olsun dediler. Evine gidince köylü cemaat halinde gelip onun hac intibalarını sordular. Bu arada paranızı kaybettiğinizi, Mekke-i Mükerreme'de perişan olduğunuzu işittik. Para temin edip yarın Arvas'a gidecek, Seyyid Fehim Hazretlerine arz edip onların emredecekleri bir vasıtayla gönderecektik. Elhamdülillah siz geldiniz, size yardım eden zattan Allah-u Teala razı olsun dediler. Hacı Abdullah Efendi o geceyi evinde geçirdikten sonra ertesi gün kalkıp Arvas'a gitti. Seyyid Fehim Hazretlerinin huzuruna vardı. Yanlarında birkaç talebesi vardı. Selam verip ellerini öptü. Seyyid Fehim Hazretleri, bu sene hacca gittiğinizi duydum. Ne zaman geldiniz buyurdu. Abdullah Efendi, dün geldim diye arz edince, niye bu kadar geç kaldınız? 3 ayı geçti diye sordu. Paramı kaybettim. Mekke'de parasız kaldım. Sonra bir tüccar yardım etti, geldim dedi. Seyyid Fehim Hazretleri, Allah razı olsun. Dün eve geldiğinize göre niye bugün buraya geldiniz? Müslümanlar sizi ziyarete gelirler buyurdu. Abdullah Efendi, sizi temiz iken ziyaret etmek istedim efendim dedi. Bu gece kal, sabahleyin durmadan evine git. Sırrın ifşası, açıklaması hatadır. Hayatımda ifşa etme buyurdular. Abdullah Efendi o gece orada kaldıktan sonra ertesi gün evine döndü. Bu gördüklerini de Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin vefatından yıllarca sonra anlattı. Diyarbakır'da adliye müfettişi Mustafa Necati Bey isminde bir kimse vardı. Vazifeli olarak Van'ın Müküs kazasına gitti. Bir bayram günü bayram namazından sonra kaymakam ve kazanın ileri gelenleri Seyyid Fehim Hazretlerini ziyarete gitmek üzere hazırlandılar. Mustafa Necati Bey de onlarla birlikte gitmek istedi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yola çıktılar. Yolculuk esnasında güzel şeylerden bahsedildi. Arvas'ın yakınındaki Kırmızı Köprü'yü geçtikten sonra hepsinde ayrı bir manevi havaya girdiler. Mustafa Necati Bey de o havadan etkilendi. Fakat kendisi içki içtiği için heybesinde 2 şişe içki vardı. Arvas kabristanının altındaki taşlıkta bu şişeleri kimseden habersiz bir yere sakladı. Arvas'a varıp Seyyid Fehim Hazretlerini ziyaret ettiler. Hepsi sırasıyla saygıyla ellerini öptü. Mustafa Necati Bey de ellerini

çöküp tasavvuf yolunda talebesi olmak istediğini bildirdi. Seyyid Fehim Hazretleri ona, şişe ile tarikat bir arada olmaz. Git şişeleri kır, dök, gel. Öyle kabul edelim buyurdu. Mustafa Necati Bey şişeleri oraya koyduğunu kimsenin görmediğini düşündü. Fakat Allah-u Teala veli kullarına kerametle bildirir diye düşünerek gitti. Şişelerden birini kırdı, diğerini de sıkışırsam kullanırım dedi. Seyyid Fehim Hazretleri'nin huzuruna gelince, git öbürünü de kır gel buyurdular. Mustafa Necati Bey, bu durum keyfi değil, zaruridir. O şişeyi oraya isteyerek bırakmadım, zaruri kalırsam içerim diye bıraktım dedi. Seyyid Fehim Hazretleri, haramda zaruret olmaz buyurdular. Mustafa Necati Bey gidip o şişeyi de kırdı. Sonra ellerini öptü ve talebeleri arasına girdi. Bundan sonra içki alışkanlığı kalmadı. Mustafa Necati Bey, Seyyid Fehim Hazretleri hakkında, Türkiye'yi hemen hemen tamamen Arabistan'ın bir kısmını gezdim. Her yerde meşayihten pek çok kimseyle karşılaştım. Bu zat gibi olgun bir fert görmedim. Peygamber Efendimiz'i ve Eshab-ı Kiram'ı temsil ediyordu. Onlardaki ilim, hilim, yumuşaklık, vakar, letafet ve heybet hiç kimsede görmedim diye anlatır ve ağlardı.

Efendim Seyyid Taha Hazretlerinin oğlu Seyyid Ubeydullah Efendi hacca gitmek istiyordu. Van'a geldi. Kendi kendine Arabistan'da babam Taha-i Hakkari Hazretlerini tanıyanlar çoktur. İlim sohbetleri olur. Yanımda büyük bir alimin bulunması zaruridir. Buna layık ancak babamın halifesi Seyyid Fehim Hazretleridir diye düşünerek onları beraber götürmek üzere Van'a devam etti. Seyyid Fehim Hazretleri Van'a gelince üstadım birlikte hacca gidelim dedi. Seyyid Fehim Hazretleri özür beyan edip mali ve bedeni durumu müsait değildir buyurdu. Seyyid Ubeydullah Efendi mal ve para işi bana aittir. Bedeni durumunuzla ilgili olarak Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin divanına bakalım ne çıkacak dedi. Divanın bazı sayfalarını açtıkları zaman Medine-i Münevvere ile ilgili beyitler çıktı. Bunun üzerine karar verip birlikte hac yolculuğuna çıktılar. İstanbul'a geçip Fatih'teki Reşadiye Oteli'ne indiler. Onların İstanbul'a geldiklerini haber alan zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamid Han kendilerini saraya davet etti. Sarayda misafir edip ikram ve ihsanlarda bulundu. Kendisi veli olan alim ve velilere çok hürmet eden Sultan II. Abdülhamid Han, Seyyid Fehim Hazretlerine sohbetlerinde bulunup duasını aldı. 12 gün kadar İstanbul'da misafir ettikten sonra Haydarpaşa'ya kadar merasimle, törenle uğurladı. Seyyid Fehim Hazretleri ve Seyyid Ubeydullah Efendi vapurla Mısır'a gittiler. Oradaki alim ve velilerle görüşüp sohbette bulundular. O devrin önemli ilim merkezlerinden olan Eser Medresesi'nden yetişen alimler, Seyyid Fehim Hazretleri'nin ilim ve faziletteki üstünlüğünü kabul ettiler. Seyyid Fehim Hazretleri, hizmetlerinde bulunan Hacı Ömer Efendi ile birlikte Camiül Eser Medresesi'ne gittiler. Bir odaya girdiler. Bu odada oturan bir alimin etrafında çok sayıda kitaplar ve önünde bir kağıt olduğu halde oturduğunu gördüler. Alim kitaplara bakıyor fakat önündeki kağıda bir şey yazamıyordu. Seyyid Fehim Hazretleri kağıtta olan yazıyı bir defa okuyup ezberledi. Çünkü bir defa okuduğu yazıyı ezberlemek onun hususiyetlerindendi. Alim kişi başını kaldırıp "Sizin okumanız var mıdır?" diye sordu. Seyyid Fehim Hazretleri ilimle bir miktar meşgul olduğunu bildirdi. Alim "Siz bu kağıttaki yazının manasını bilir misiniz?" dedi. Evet cevabını alınca hayret etti ve "Hayret! Camiül Eser Medresesi bütün şubeleriyle bir haftadan beri bu meselenin halli için tatil edildi. Reisül Ulema başta olmak üzere bütün alimler gece gündüz çalışmaktadır. Bu yazının mana ve mefhumunu anlamaktan aciz kaldı." dedi. Seyyid Fehim Hazretleri "Basit bir meseledir." buyurunca alim daha çok hayret etti. Seyyid Fehim Hazretleri anlaşılamayan meseleyi izah etmeye başladı. Hayretler Vadisi'nde dolaşan alim saygıyla kalkıp elini öptükten sonra hemen kağıt kalem alıp Fehim-i Arvasi Hazretlerinin izahını yazdı. Adresini alarak tekrar elini öptü ve ayrıldı. Seyyid Fehim Hazretleri de Hacı Ömer

Efendim, bir müddet sonra Camiül Eser Medresesi Reisül Ulema'sının gönderdiği 4 alim çıka geldi. Reisül Ulema tarafından Camiül Eser'e davet edildiğini ifade ettiler. Seyyid Fehim Hazretleri daveti kabul buyurup gitti. Büyük bir salonda Reisül Ulema başta olmak üzere 500'e yakın alim büyük bir saygıyla kendisini karşıladılar. Seyyid Fehim Hazretleri ile Reisül Ulema yan yana oturdular. Sohbete başladı. Reisül Ulema Seyyid Fehim Hazretlerine, "Efendi Hazretleri, tam istenen şekilde açıkladığınız mesele, Camiül Eser'ce müşkil ve manası anlaşılamayan bir mesele haline gelmişti. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bu müşkilattan bizleri kurtardınız. Camiül Eser size sonsuz şükran borçludur," dedi. Efendim, şöhret sahibi olmaktan kaçınan Seyyid Fehim Hazretleri bir an evvel Mısır'dan ayrılmak istedi. Ancak alimlerin ve Seyyid Ubeydullah Efendi'nin ısrarlı istekleri üzerine Mısır alimlerinin ve halkının müşkil meselelerini halletmek üzere bir müddet daha kaldı. Orada bulunduğu süre içerisinde ilim meclislerinde ve sohbetlerinde İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Daha sonra Mısır'dan ayrılarak hac ibadetini yerine getirmek üzere yanındakilerle birlikte Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu sırada pek çok alim ve veliyle görüşüp sohbette bulundu. Şafii mezhebi fıkhına dair İyanetüt Talibin adlı kitabı telif eden Şeyh Seyyid Ebu Bekir rahmetullahi aleyh birçok müşkil meselelerini Seyyid Fehim Hazretlerine sorup cevabını aldı. Seyyid Ebu Bekir, "Bu mübarek beldede bulunduğunuz müddetçe teşrif edin. Sizden istifade edelim," dedi. Bir gün Hacı Ömer Efendi'ye gizlice, "Belki Mısır Reisül Uleması bu zatın derecesinde olabilir. Ondan başka yeryüzünde bu zat gibi bir alim bulunduğuna inanmam," dedi. Hacı Ömer Efendi Mısır Reisül Uleması ile olan görüşmeyi anlatınca Seyyid Ebu Bekir, "Allah-u Teala ona uzun ömür vermek de bizi nimetlendirsin. Onun ilminden, doğruluğundan, takvasından ve himmetinden bizleri nasiplendirsin," diye dua etti.

Efendim, ömrünü İslamiyet'i öğrenmek ve öğretmekle geçiren Seyyid Fehim Hazretleri vefatından 6 ay öncesinden itibaren sefer hazırlığına başlamıştı. Sohbetlerinde her zamankinden daha çok ölümden bahsediyordu. Şimdi metfun bulunduğu kabri şerifin yerine bakarak Arvas kabristanına defnedilenlerin imanlı olduğu takdirde bütün günahlarının affedileceğini beyan buyururlardı. Ömrünün son günlerine doğru rahatsızlığı fazlalaşmıştı. Bir cuma günü hasta haliyle camiye gitti. O gün halifesi ve oğlu Seyyid Muhammed Emin Efendi beli ve hazin bir hutbe okudu. Caminin arkasındaki çeşmeye kadar saflar bağlamış olan cemaat bu hutbenin tesiriyle mahzun olup ağladı. Seyyid Fehim Hazretleri cuma namazını oturarak kıldı. Sonra da Seyyid Abdülhakim Efendi, Seyyid Muhammed Efendi, Halife Derviş ve Halife Ali adlı dört halifesini huzuruna davet buyurarak vasiyetlerini şöyle buyurdu. Muhammed'imin yerime ikame edilmiştir. Yani benim vazifemi yürütecektir. İnce kalplidir. Bize karşı sevgisi çok kuvvetli olduğu için benden sonra fazla yaşayacağını zannetmiyorum. Ondan sonra Seyyid Abdülhakim mutlak olarak yerime ikame buyurulmuştur. Kendisi Arvas'ta olsun, Başkale'de olsun, İstanbul'da olsun, ona itaat ediniz. Onun rızası benim rızamdır. Ona muhalefet bana muhalefettir buyurarak Seyyid Abdülhakim Efendi'nin zamanla İstanbul'a geleceğini işaret etti.

dört halifesinden başka bazı talebelerinin de bulunduğu sırada vasiyetine devam ederek buyurdu ki, "Kitaplarımı Arvaz Kütüphanesi'ne vakfettim. Benim bildiğim kimseye borcum yoktur. İhtiyaten ilan edin. Şayet alacaklılar çıkarsa, ne kadar iddia ederlerse Muhammed Emin tereddütsüz versin. İlmin ve Nakşibendiye yolunun yayılmasına ihtimam gösteriniz. Seyyidim ve senedim Seyyid Büzürk, yani Seyyid Taha Hakkari Hazretleri, her sene asgari bir defa Van'a gidip halkı irşad için fakire olan emirlerini yerine getiriniz. Hüseyin'in annesinin genç olmasına rağmen çocuklarını bırakıp gideceğine kâni değilim. Bununla beraber himaye etmek lazımdır," buyurdu. O sırada 10 yaşında olan Hüseyin Efendi orada oynuyordu. Bir ara, "Can feda babacığım. Misafir çoktur. Dışarıda hepsi bekliyorlar. Niye yatıyorsunuz? Kalkın misafire bakın," deyince çocuğun sözlerine tebessüm ederek, "Bu çocuk salihtir," buyurdu. Vasiyetine devam ederek, "Benden sonra çok fitne çıkacak. Kadınlardan haya perdesi kalkıp çarşı pazarlarda dolaşacaklar. İslam Abdülhamid Han'la kaimdir," buyurdu. Bir ara Seyyid Abdülhakim Efendi'ye dönerek, "Cenab-ı Hak sizi muhafaza edecektir," buyurdu ve İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmadığı kıssasını anlattı. "Nakşibendiye yolunun yayılması için elimden geldiğince kıl kadar ayrılmamak üzere hizmet ettim. İnşallah mesul değilim. Tam tetkik etmeden fetva vermeyiniz. Ruhsatlarla yetinmeyiniz. İmkan oldukça azimetleri esas kabul ediniz," buyurduktan sonra bir müddet kimseyi yanlarına kabul buyurmadılar. Allah-u Teala'yı anmakla ve ibadetle meşgul oldular. Bir ara karpuz istediler. Fakat o mevsimde Müküs'te karpuz yoktu. Çatak'a gidip getirdiler. Fakat karpuzu yemeden vefat ettiler.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da böylelikle Bir Dünyadan Geçenler programının daha sonuna geldik efendim. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bendeniz program sunucunuz Abdülbakit olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programına hoş geldiniz. Bu hafta Büşra ve Muazzez kardeşlerimle gençlerde tükenmişlik üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, tükenmişlik aslında üniversitedeki arkadaşlarımızın özellikle son zamanlarına doğru oldukça sık yaşadığı bir durum gibi. Siz de kendinizi sürekli yorgun hissettiğiniz zamanlar oluyor mu?
1: Evet, oluyor. Yani çok basit işleri bile yapamazken ve onlar için kendimde enerji toplamaya çalışırken buluyorum kendimi.
2: Evet, bende de çok fazla oluyor. Özellikle son dönemlerde bu yorgunluk hissiyatını çok derinden hissediyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum günlük yaşantımda.
1: Hatta çevremde de böyle arkadaşlarım çok fazla var. Hepimiz kolektif olarak hep birlikte bunu yaşıyor muyuz diye düşünüyorum bunu gördüğümde.
2: Bu durum benim de çok yakınlarımda görmüş olduğum, kendimde de çok görmüş olduğum bir durum. Ve bu durumun normal olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü sürekli yorgun hissetmek, sürekli yorgun olmak, bir şeyleri yapmamak, yapmak istememek gibi durumlar biraz da bizi tüketen durumlara yol açıyor.
0: Evet, burada ama normal bir stres durumundan bahsetmiyorsunuz galiba. Yani normaldeki stresle tükenmişlik arasında bir ayrım göstermek lazım gibi. Normal stres biraz daha günlük hayatın baskısını üzerimize hissediyor olmak. Hepimiz zaman zaman bunu hissediyoruz. Ama buna rağmen hayatımıza devam edebiliyoruz. Tükenmişlikte ise daha farklı bir durum söz konusu. Bu baskının altında ezildiğini hissetmek ve artık hiçbir şey yapamayacak duruma gelmek. Yani biraz kişinin ketlenmesi gibi bir durum var burada. Nasıl farklar var gibi düşünürsek birkaç farklı cevap verebiliriz buraya. Mesela stres yaşayan bir kişi sürekli bir şeylere yetişmeye çalışır, sabırsızdır ya da o stres faktörü ortadan kalktığı zaman hayata normal uyumlanabilir. Ama tükenmişlik yaşayan bir kişi içinde şöyle bir his oluşur. Yani artık hiçbir şeyin bir önemi kalmadı, işinden ve çevresinden kopabilir ya da daha onlara karşı umursamaz bir tavır geliştirebilir. Dinlenmek de geçmeyen türden bir durum söz konusu olur yani. Yani strese göre daha ağır olduğunu gördüğümüz bir durum var. Tabii burada

0: Bence depresyonla arasındaki farkı da göstermek lazım. Çünkü böyle anlatınca da çok depresyona benzedi gibi. Depresyonla arasında da şöyle bazı farklılıklar var. Tükenmişlik genelde belli bir konuyla alakalı. Çok büyük bir yorgunluk hissetme, tükenme hissetme hali. Depresyonda bütün hayatına, hatta kendine karşı, yani kendine, çevresine, geleceğe dair o umutsuzluk, karamsarlığın çok belirgin olması var. Yani burada belki kritik bir ayrım şu olabilir. Dünya mı kötü, ben mi kötüyüm? Yani tükenmişlik yaşayan bir kişi tükendiği konuyla alakalı kendi çok kötü hisseder ya da buna karşı bir refleks geliştirir, ama depresyonda hayatın tamamına karşı, kendine karşı, çevresine karşı bir durum söz konusu olur. Peki burada sanırım tükenmenin de birkaç farklı boyutundan da bahsediyorsunuz. Yani duygusal olarak, zihinsel olarak, fiziksel olarak bazı belirtiler var. Yaşadığınız veya çevrenizde gözlemlediğiniz. Bunlar neler? Aklınıza gelen belirtiler var mı?
1: Evet, aslında benim var. Burada duygusal, fiziksel ve zihinsel tükenme aslında zaman zaman hepimizin yaşadığı bir takım durumlardır diye düşünüyorum. Mesela işte duygusal tükenince duygu durumlarımızı kontrol edemeyiz. Çaresiz, umutsuz hissederiz. Zihinsel olarak tükendiğimizde ise bir takım konsantrasyon sorunları yaşamaya başlarız. Unutkanlık yaşamaya başlarız. Bu günlük yaşantımızda bir takım sorunlara yol açabilir. Fiziksel tükendiğimizde aslında fiziksel tükeniklik dediğimiz durum, vücuda fiziksel olarak çok yüklenilip en son vücudun kendini kronik yorgunluğa atma durumudur gibi gözlemlenebilir. Zaman zaman geçmeyen yorgunluk, uyku problemleri gibi yaşanılan bir takım durumlar ortaya çıkar. Ben bunları kendimde genellikle çok hissediyorum. Yakın çevremde de çok duyuyorum, sürekli görüyorum da. Herkes hissediyordur diye düşünüyorum.
2: Bu bahsettiğin şeyler aslında yaptığımız işlere karşı da bir motivasyon kaybı ve boşluk hissini oluşturuyor. Önceden keyifle yaptığımız, o tutkuyla başladığımız işler artık neden yapıyorum ki sorusuna muhatap oluyor. Yani o da bir boşluk hissi oluşturuyor. Eski canlılığını yitiriyor yaptığımız işlere karşı olan o tutkumuz. Böyle olduğunda da bu canlılığını yitirmesi de kişinin hayattan aldığı o verimi, o eski günlerindeki o karşılaştırmaya maruz bırakıyor kendini ve eski verimini çokça yitiriyor.
0: Peki siz de aslında üniversitenin sonuna doğru geliyorsunuz. Tam olarak belki o belirsizliğin de oluşturduğu bir tükenmişlik hissi olabilir. Ya da belki bunu stres düzeyinde de yaşıyor olabilirsiniz. Bunları yaşıyor musunuz? Yani motivasyon kaybınız ya da o boşluk hissi ya da bahsettiğiniz o duygusal, zihinsel, fiziksel tükenme halini siz de yaşıyor musunuz?
2: Ben yaşıyorum. Özellikle motivasyon kaybı ve o eski canlılığını yitirme duygusunu çok hissediyorum. Ben buna başlarken yüksek motivasyonla başlamıştım. Önceden yapabiliyordum da bunu. Şimdi niye yapamıyorum sorusunu düşünüyorum sürekli. Yani ne değişti? Ben onu yapan kişi başka biri miydi? Yani ben bunu şans eseri mi kazandım? Şans eseri mi yaptım? Talihim mi yaver gitti? Şu an niye yapamıyorum diye düşünüyorum sürekli.
1: Evet, bu durumu ben de çok fazla yaşıyorum. Yani hani özellikle dediğim gibi son zamanlarda da çok fazla olabiliyor bu durum. Büşra'nın demiş olduğu gibi de kendimin daha önce yapmış olduğum durumları şimdi yapamadığımı gözlemliyorum ve yaptığım şeylere karşı ekstra bir isteksizlik hissediyorum. Yani geleceğe dair de bir isteksizlikten kaynaklandığı için de olabilir belki bu durum. Böyle durumlar bende de yaşanıyor, evet.
0: Peki gençlerde o zaman tükenmişliğin arttığını, özellikle belli dönemlerde arttığını söyleyebiliriz sanırım. Sizce bunun sebepleri nelerdir? Aklınıza gelen sebepler var mı?
1: Burada bir takım akademik baskılar ve başarı odaklılık meydana çıkartıyor olabilir bu durumu. Çünkü burada akademik baskı ve başarı odaklılık bizim biraz yetiştiriliş tarzımızdan, şeklimizden kaynaklı olarak ortaya çıkabilen bir şey olabilir. Burada da ailelerimizin bize yapmış olduğu bir takım baskı veya tutumlardan meydana gelebilir. Burada bir takım tutumları, hani ailemizin bize vermiş olduğu bir takım sorumluluklar olabilir. Ve onlara kendimizi kanıtlama mecburiyetinde hissediyor olabiliriz. Bu durumlarda da belki kendimize karşı yetersizlik durumu meydana gelebilir veya bazı şeyleri çok mükemmel yapmak, sürekli başarılı olmak gibi hissiyatlara kavuşabiliriz. bu nedenlerde de sürekli başarıya ulaşma, sürekli bir şeyleri başarma,

0: Ve bu durum zaman geçtikçe beyni de yormaya başlar. Ve en sonda en iyisine ulaşsak da ulaşmasak da bir süre sonra ruhen fiziken yorulmaya başlarız. Çünkü o mükemmeli kime göre, neye göre yaptık sorusunu sorgulamaya başlarız ve kısa bir kimlik karmaşası da yaşamaya başlarız aynı zamanda. Bu da az önce bahsetmiş olduğumuz tükenmişliklere de yol açabilir.
1: Peki sanırım sosyal medyanın da bunun üzerinde bir etkisi var. Bu konuda
0: Evet.
1: ne düşünürsünüz? Sizce nasıl etkiliyor olabilir?
2: Ya sosyal medyada herkes en üretken, en parlak, en başarılı anlarını paylaşıyor. Onları da paylaşmak istersin. Bu çok doğal bir dürtü. Yani o anları paylaşılır zaten orada. Ama kişi evde o ekranı kaydırıyorken kendini onlarla kıyaslamaya istemsizce başlıyorsun. Bu da böyle bir göreceli yoksunluk diye bir tabir okumuştum. Buna sebep oluyor. Sen aslında gayet standart bir hayat yaşıyorken, günlük sorumluluklarını yerine getirebiliyorken, o çok üretken, parıl parıl ve etkinlikten etkinliğe koşan hayatlarla karşılaştığında kendi hayatında birçok yoksunluk, aslında yoksun olmayan birçok şey devşiriyorsun ve karşılaştırmaya başlıyorsun. Kendine uç hedefler koyuyorsun. Her gün öyle olmasını bekliyorsun. Bu beklentilerin altında da eziliyorsun. Yani aslında gayet kendi hayatını sürdürebiliyorken o büyük beklentiler senin kendi hayatını sürdürememene de sebep oluyor. En basit görevleri yapamamana sebep oluyor yani.
1: Evet, o zaman sosyal medyanın da üzerinde etkisi vardır diyorsun. Diğer taraftan yani bu sosyal medyada insanların kendisini daha iyi gösterme çabasından da farklı bir şey sanırım. Çünkü evet, hepimiz dediğin gibi kendi iyi anlarımızı paylaşıyoruz. Yani üzgünken herhangi bir şey paylaşmak çoğumuzun aklına gelmiyor. Biraz da bakanın da sanırım seçici algısı söz konusu olabiliyor. Yani diyelim ki dışarı sürekli gezdiği yerlerden fotoğraflar paylaşan birisi muhtemelen sürekli gezme halinde değil. Ama biz sadece o anları gördüğümüz için zihnimizde ona ait o kütüphanede sürekli onlar birikiyor ve insanlar hep geziyorlar da biz sanki öyle değiliz gibi. Ya da insanlar çok başarıya sahip oluyor ama biz öyle değiliz gibi de algılayabiliyoruz. Böyle bir tarafı da var galiba. Diğer taraftan gelecek ve belirsizlik kaygısı da çok etkili. Artık herkesin de bu belirsizliğe tahammülsüzlük dediğimiz şey herkesi de çok etkisi altına alan bir şey. Ama hayat da çok büyük bir belirsizlik aynı zamanda. Buna tahammülün azalması da tükenmişliği tetikleyen bir şey. Hatta belki de en çok tetikleyen şeylerden birisi gibi de. Çünkü normalde tükenmişlik dediğimiz şey yılların yorgunluğu gibi algılanabilir ama günümüzde henüz çok genç yaştayken bunun başladığını söylüyoruz. Demek ki o belirsizlik durumu da insanın hayatını çok etkileyen bir durum. Artık sürekli bir yetersizlik hissi de oluşuyor. Çünkü çok fazla seçeneğin arasında çok daha fazla donanıma sahip olmamız gerekiyor ve bunun için çok fazla çabalamamız gerekiyor gibi bir his var. Bu belirsizliğin en büyük etkilerinden biri de yetersizlik hissiyle beraber ortaya çıkıyor. Yani artık hepimiz kendimizi daha fazla donatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bir yetersizlik hissine sahibiz. Sanki bu sürekli çabalamamız gerektiğine dair bir inancımız var. Hatta dinlenmiyoruz bile artık. Yani o dinlenme anlarında bile kendimizi suçlu hissedebiliyoruz. Bu muhtemelen şu an hepimizde var olan bir şey. Çünkü artık çok fazla kritere sahip olmamız lazım belli başarıları gösterebilmek için. Hatta bazen sevilmek için bile bunları sahip olmamız gerektiğini düşünebiliyoruz. Ve seçenekler de belirsiz olduğunda yani pek çok farklı seçenek de hayatımıza devam edebiliriz. Bu belirsizlik de biraz bizi tüketen bir şey. Yani tek bir hedefimiz olsa ve ona doğru emin adımlarla yürüyebilecek olsak aslında çok daha rahat gideceğiz belki. O tükenmişliği de o kadar hissetmeyeceğiz. Ama bu belirsizlik, o gelecek kaygısı beraberinde işte tükenmişliği de getiriyor gibi. Gençlerde tükenmişlik nasıl görülüyor peki? Yani sizce hangi özellikler özellikle çok ön plana çıkıyor?
2: Sürekli yorgun ve isteksiz hissediyorsun. Çünkü kafanda bir sürü sekme açık oluyor. Yani yapman gereken her iş, her basit iş. Yani giyeceğin kıyafeti seçmek, giyeceğin yemeği seçmek, adım atmak, bir yere gideceğin saati belirlemek bile hepsi birer görevmiş gibi kafan içinde bekliyor. Bunlar da sanki arka planda çalışıp pil tüketen uygulamalar gibi oluyor. Aslında hızlıca karar verip bunları bir görev haline getirmeden uygulasak böyle bir etkisi olmayacak.
1: Yani normal yaptığımız şeyleri de aslında çok etkileyen bir şey olduğunu söylüyorsun.
2: Tabii günlük hayatını etkiliyor. En basit kararlarını dahi etkiliyor. Hiçbirini yapamayınca bu Zeigarnik etkisi gibi bir şey yapamayınca

0: Yapmadığın görevler daha fazla aklında kalıyor ve onlar senin enerjini tüketiyor. Asıl yapman gereken işlere enerjin kalmıyor.
1: Yani yapsak aslında 5 dakikalık bir zamanımızı alacak belki o iş, ama sürekli bir o zaman ertelemeyi de getiren o zihinde çok büyütme hali meydana geliyor diyorsun.
0: Evet, birkaç dakikada hallolacak işi yarım saat, bir saat düşünüyor halde arka planda bekletiyorsun aslında. Yap, kurtulman aslında en kolayı. Yap, kurtul, ama yapamıyorsun.
1: Yani işin kendisinden ziyade onu düşüncesi çok daha yorucu.
0: Çok, evet, öyle oluyor, öyle hissettiriyor.
1: Daha yaygın görünen başka özellikleri de var mıdır gençlerde özellikle? Bahsettiğin şey beraberinde ertelemeyi ve odaklanma problemlerini de getiriyor. Mesela hiçbir şey yapmamak olarak değil de bazen de yapamamak şeklinde de olabilir. Yani istiyoruz aslında yapmayı ama ona dair bir harekete geçme yok ortada. Bence bu biraz önce bahsettiğin sosyal medyanın da etkisiyle artık zaten odağın dağılması, o erteleme davranışlarının gelişmesi, dikkati bir türlü toparlayamama beraberinde bunu da getiriyor. Biraz önce o bahsettiğin zihinde çok büyütme durumu aslında beynin bunu bir çeşit tehdit olarak algılamasına da sebep oluyor ve beynin bu tarz durumlarda verdiği iki tane tepki vardır temelde. Savaş ya da kaç ya da dona kal. İkisi devreye girebilir. Burada sanırım dona kalma tepkisi meydana geliyor ve o işi yapamaz hale de geliyorsun. Bunu çok tetikleyen bir şey daha olduğunu düşünüyorum. O da mükemmeliyetçilik. Mükemmeliyetçilik de böyle bir işe başlamak için en iyisini yapabilmeyi bekleyen. Yani en iyi bildikten sonra o işe başlayayım diye bir düşüncenin getirdiği bir şey. Tükenmişlik durumundaki bir kişi de aslında en iyi performansı sergileyemeyeceğini de bilir. Bu sebeple de erteleme davranışına çok yoğunlaşabilir. Ve zihninde o sisi hissetmek, oradaki sisi o kaldıramamak ve harekete geçememek de bunu etkileyen bir durum. Odaklanma dediğimiz şey işte kronik stresin, beynin o odaklanmadan sorumlu bölgesinin yorulmasıyla ortaya çıkan bir şey. Ve dikkat dağınıklığını ve dijital kaçışa sebep oluyor bu da. Yani dijital kaçış dediğimiz beynin onunla baş edebilmek için, bu durumla baş edebilmek için geliştirdiği bir sistem. Nedir bu? Artık Reels kaydırarak beyni susturmak gibi. Yani o stresle baş etmek zor ama Reels kaydırmak bunun en güzel yolu gibi görünebiliyor insana.
0: Yani o gerçekle yapamamanın gerçeğiyle yüzleşmemek için bir duyarsızlaşma, umursamama hali gibi bir şeye bürünüyoruz gibi.
1: Evet,
0: anladım.
1: Çünkü bu duygular normal seviyedeyse baş edilebilir ama çok yüksek seviyelere çıktığı zaman hiçbirimiz insan olarak bunların altından kalkmakta çok mahir olamayız. Öyle olduğunda da biraz önce bahsettiğimiz o kaçışlar meydana gelmiş oluyor. Bunu da bence çoğumuz yaşıyoruz gibi düşünüyorum. Karar vermenin yorgunluğu dediğimiz bir şey de var. Yani bir karar vereceğim, hangi yolu tercih edeyim, nereye gideyim kararı da insan zihnini çok yoran bir şey. Burada sanırım şöyle bir şey geliştirilebilir. Yani insanlarla, yani iyi bildiğini düşündüğümüz insanlarla istişare etmek, konuşmak, en doğru yolu tercih etmek ve o yolda çok da mükemmeli hedeflemeden yürümek. Bu belki insanı biraz zorlayan bir şey olabilir ama yani başarıya birdenbire ulaşamıyoruz. Gidebileceğimiz bir yol. Böyle olduğunda da kendimizi hırpalamak yerine o yolda az ama emin adımlarla yürümek daha faydalı gibi görünüyor.
0: Bu ders çalışma pratikleri kazanırken de hep hocalar söyler ya, işte bir saat çalışacağım diye hedef koyma. Yalnızca 5 dakika çalışacağım diye hedef koy. Çünkü o masanın başına oturmak zaten çok zor. 5 dakika diye hedef koyduğunda daha kolay başlıyorsun. Ama genelde o tükenmiş insan günde 8 saat çalışacağım gibi bir hedef koyuyor. O 8 saatin altında eziliyor ve 5 dakikadan da bir saatten de mahrum oluyor.
1: Evet, biraz beyni kandırmak gibi de aslında. 5 dakika oturacağım diye oturduğunuzda aslında beyniniz sizi o kadar da yormuyor. Zihniniz o kadar da yorulmuyor. Ama oturduktan sonra 5 dakikadan daha fazla çalışıyorsunuz muhakkak. Böyle olduğunda da aslında zihniniz o durumun içerisine otomatik girmiş oluyor. Bu söylediğin yöntem çok da etkili olabilir bence.
2: Evet, bu konuyla alakalı benim de çevremden ve kendimden olarak gözlemlediğim şu şekil şeyler var. Hani çoğunlukla mesela en sevdiğim hobileri yaparken bile artık keyif almamaya başlıyoruz. Yani aslında eskiden keyif alarak yaptığımız şeyleri şimdi keyif alarak yapmıyoruz. Hatta yapmak istemiyoruz. Böyle bir durum meydana geliyor. Ve mesela eskiden film izlerken çok keyif alırdım. Şimdi almıyorum. Niye? Ben de bilmiyorum. Çünkü demek ki o konu hakkında birazcık

0: önyargılarım oluşmuş olabilir veya bazı konularda tükenmiş olduğumdan kaynaklı olarak böyle bir durum yaşıyor olabilirim. Çevremdeki insanlar da aynen bu şekilde. Mesela eskiden işe çok severek giden bir insan artık severek gitmiyor, hatta gitmek bile istemiyor. Çünkü bu konu hakkında çok fazla dolmuş ve yorulmuş. Bu da artık tükenmişlik sendromuna yol açmış. O yüzden o da eskiden yaşamış olduğu şeylerden artık keyif almamaya başlıyor. Ve bu durum yaşanıyor, sıkça yaşanıyor. Ben de kendimde çok fazla görüyorum.
1: Yani normalde çok daha keyif alarak yaptığımız şeyleri artık o kadar da keyif alarak yapmamaya başlıyoruz gibi bir durum var diyorsun.
0: Evet, evet.
1: Bu galiba biraz da o iş, yani o strese maruz kaldığımız zamanlarda geçerli, ama o stresten uzaklaştığımız zamanlarda artık o keyfi daha rahat alabiliyoruz. Yani biraz depresyondan sanırım böyle bir farkı da var.
0: Evet, tabii ki öyle. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Peki programımızın ilk bölümünde tükenmişlik sendromuyla, özellikle gençlerde görülen tükenmişlikle ilgili Büşra ve Muazzez kardeşlerimle konuştuk. Kısa bir aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programın ikinci bölümünde Büşra ve Muazzez kardeşlerimle gençlerde tükenmişlik üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Evet, tükenmişlikle alakalı pek çok şey söyledik. Ama bir taraftan bunun tembellik olarak da algılanabilmesi çok mümkün gibi görünüyor. Sizce tükenmişlikle tembellik arasında nasıl bir fark var?
4: Ya öyle algılanması çok normal, çünkü ikisi de dışarıdan uzanan, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve az önce bahsettiğiniz o dijital kaçışla reels kaydıran bir görüntü çiziyor aslında. Sorumluluğundan kaçan, onu yapmayan ve keyfi şeylere yönelen, öyle küçük mutlulukların peşinde koşan kişi olarak gözüküyor. Belki burada şu soru bizi önümüze aydınlatabilir. Eğer şu an sihirli bir değnekle tüm işlerimi bitirebilsem ve enerjim olsaydı, bunları yapar mıydım? Eğer cevabım yok, hayır, yine de şu an film izlemek,

0: İşte ne bileyim sosyal medyada gezmek gayet keyifli, aynı böyle devam ederdim diyorsak bence bir motivasyon kaybı, bir tembellik, tembel bir dönem geçiriyor olabiliriz. Ama eğer cevabımız evet kesinlikle yapardım ve eski halime dönmeyi, bu işleri tamamlamayı çok isterdim. Eğer cevabımız buysa büyük ihtimal tükendik. Büyük ihtimal o görevler altında ezildik ve yakıtımız tükendi aslında. Bu şekilde ayırt edebiliriz bu ikisini ve kendimize birazcık daha merhametli yaklaşabiliriz. Yani biz tembel olmayabiliriz aslında.
1: Yani ikisi arasındaki önemli bir his farkından bahsediyorsun aslında.
0: Evet, ciddi bir his kaybı var. Birinde tercihken diğerinde kontrolün dışında bir durum. Artık kontrolünden çıkmış gibi hissettiriyor.
1: Yani o zaman böyle bir durumun içindeysek kendimizi suçlamamıza çok da gerek yok gibi. Çünkü bu bize ait bir özellik olmaktan ziyade daha dışarıdan gelip bizi yoran bir durum. Bu duruma nasıl baş edilebilir ile alakalı bazı çözümler üretmek gerekiyor gibi.
0: Evet, bir de hastalıkta en iyi tedavinin başlangıcı onu kabul etmek ya. Tamam, bu bana ait bir durum değil. Ben şu an bir dönemden geçiyorum. Ve bunun muhakkak bir çözümü vardır demek bence tedavinin zaten ilk adımı.
1: Yani bunun derdine düşmek bile aslında tembellikten farklı bir durum olduğunu gösterir gibi.
0: Değil mi? Tembelin böyle bir derdi yok. Yani zaten vicdan azabı da hissetmez. O ondan keyif alır. Ama o tükenmiş insan dinlendiği anlardan bile vicdan azabı duyar.
1: Evet, peki sizce bunun içerisinde kişinin böyle zihinsel kapasitesinin çok dolmuş olmasıyla alakalı bir tarafı da var mı? Yani tembellikten böyle bir farkı da olabilir mi? Çünkü tembel birisi zihinsel olarak kendisini çok yoran birisi midir acaba? Tükenmişten farklı olarak.
2: Evet, aslında olabilir. Yani ben bu konu hakkında şöyle düşünüyorum. Yani aslında zihinsel kapasitemizin dolması gibi bir durum bilimsel olarak çok mümkün olmayabilir. Ama bunu biz yaşadığımız streslerle, yaşamış olduğumuz bir takım kötü durumlarla veya zaman yaşamış olduğumuz çok fazla motivasyon kaybı ve çok fazla bilgi yüklemesi, çok fazla beyni kullanmak, çok fazla çalışmak gibi durumlar sonucunda bir süre sonra beynimiz kendisini kapatıyor ve düşünmede zorluk, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu gibi durumlara yol açabiliyor. Bunun sonucunda da kendimizi yavaş yavaş biz de tüketmeye başlıyoruz.
1: Evet, bu zihinsel kapasitenin dolması aslında zihni çok yoran bir durum. Yani şöyle söylediğinden şunu anladım. Aslında zihinsel kapasitemizin dolması çok da mümkün bir şey değil. Çünkü zaten o kapasitenin çok daha az bir kısmını kullanıyoruz. Ama bu kapasitenin dolmuş gibi hissetmek gibi bir tarafı var. Söylediklerinden böyle anladım.
2: Evet, yani yaşadığımız zorluklarla mücadele ederken beynimizi çok yormaktan kaynaklı olarak bu durumu yaşıyoruz aslında. Beyin kapasitemiz dolmuyor. Ama fazla stresten, fazla düşünmekten, fazla çalışmaktan kaynaklı olarak bir süre sonra tükenmeye başladığımızdan dolayı oluşuyor.
1: Muhtemelen böyle olduğu için de dinlenemeyen bir zihne sahip oluyoruz ve o zihin artık sürekli alarm halinde ki bir zihne dönüşüyor. Sürekli tetikte olma hali de bizi çok yoran bir şey olsa gerek. Aslında burada çok kritik bir ayrımdan bahsediyorsunuz. Çünkü tembelin zihni bu kadar tükenmiş, bu kadar alarm halinde bir zihin değildir. Muhtemelen onu zaten dışarıdan birinin dürtmesi de gerekir harekete geçmesi için. Ama tükenmiş bir kişinin zihni susmayan, dinlenmeyen, sürekli kişiyi yoran bir zihin durumu. Ve tembel genelde vicdan azabı çekmez. Yani bir işi yapamadığı için. Ama tükenmiş bir kişi içinde büyük bir vicdan azabıyla yaşayan da bir kişidir. Böyle baktığımız zaman tabloyu çok yorucu bir tablo görüyoruz. Yani bu durumu yaşayan birine de gerçekten dışarıdan bir merhamet duygusu içimizde beliriyor. Bu kişi kendimize de böyle bir merhamet duyuyoruz. Dinlenme eyleminin kendisi de çok stres oluşturan bir şey haline geliyor. Böyle olduğu zaman neden dinleniyorum, boş bir zaman geçiriyorum, geleceğim mahvoluyor gibi bir düşünceye giriyoruz ve bu da bir alarm durumu. O yüzden kişi için dinlenmek artık bir rahatlamak değil, neredeyse bir işkence haline de gelebiliyor. Ve böyle olduğunda gevşeyememe, rahatlayamama, dinlenememe de insan hayatını çok etkileyen bir durum. Bunun için şunu tavsiye edildiğini biliyorum. Dinlenmek yerine aktif dinlenmek. Yani aktif dinlenme dediğimiz şey şu. Hani diyelim ki zihnimiz uzandığımız zaman çok bizi rahat bırakmıyorsa zihnimizi dağıtacak, dinlendirecek bir aktiviteyle beraber bunu yapmak. Ne olabilir? Kişi diyelim ki film izlemeyi çok seviyorsa film izlemek. Yani bunu Reels kaydırmaktan farklı bir tarafı var. Çünkü kısa videoları kaydırmak da insanın zihnini çok yoran bir durum. Ama bir filmi başından sonuna kadar izlemek

0: rahatlatan bir eylem olabilir. Ya da sevdiği bir hobi varsa onunla uğraşmak, bir resim yapıyor olmak. Yani dinlenmek ama aktif bir şekilde dinlenmek önemli bir durum olabilir. Biraz önce sosyal medyadan bahsettik ama sosyal medyanın o görünmeyen baskıları kısmını biraz daha açmak isterim. Çünkü bu durumda bizi tüketen bir bölüm artık her taşın altından sosyal medya çıkıyor gibi. Ve bu kısımlarda da çok konuşmamız gereken yerler var.
1: Evet, orada çünkü biz kendi hayatımızın sahne arkasıyla beraber yaşıyoruz. Biz düştüğümüz anları da biliyoruz. Başarısız olduğumuz anları, kötü çıktığımız fotoğrafları, yorgun argın hiçbir şey yapmadığımız günleri biliyoruz. Ama sosyal medyada bunları görmüyoruz. Hep sahne önü, ayarlanmış ışıklar, filtrelenmiş fotoğraflar var. Ve ne kadar kendimizi bu bilinçle bakmaya zorlasak da unutuyoruz. Yani onun da bir sahne arkası olduğunu unutuyoruz. Yalnızca gördüğümüz fotoğraflar zihnimizde kalıyor. Ve o fotoğrafların da kendi hayatımızda karşılığı yok. Çünkü biz filtreyle yaşamıyoruz, ayarlanmış ışıkla yaşamıyoruz. Her zaman çok yüksek değiliz. Sahne önüyle sahne arkasını karşılaştırıyoruz. Böyle kanaviçe hiç yaptınız mı Etamin bilmiyorum ama böyle Etamin'in ön yüzü sosyal medya. Biz kendimizin arka Etamin yüzüyle onları karşılaştırıyoruz ve her zaman geride kalmak kaçınılmaz. Çünkü o ayarlanmış, o ön yüz ortaya çıksın diye yapılmış zaten. Bu da bizde bir baskı oluşturuyor. O dinlendiğimiz anlardan bile bir suçluluk duyar hale geliyoruz. Yok, herkes gidiyor, herkes çok üretken, herkes parıl parıl hayatlar yaşıyor. Bir ben durup herhalde bu görselleri kaydırıyorum diyorsun. Onların görsel kaydırdığını unutuyorsun aslında.
0: O zaman burada herkesin aynı o kaneviçenin arka ve ön yüzüne sahip olduğunu bilmesi ve bunu kendine hatırlatması da gerekiyor galiba.
1: Evet, hatırlatması gerekiyor ama yine de unutuyoruz. Bilerek bakıyoruz, yine de unutuyoruz.
0: Söylediğin şeylerden şu da geldi aklıma. Biraz da artık sosyal medyada ne kadar takipçimiz var, ne kadar çok beğeni alıyoruzla kendi değerimizi de hesaplıyoruz. Yani görünür olmak, insanlardan alkış almak çok daha önemli bir hale geldi. Ama insanın kendi değerini bunlarla kıyaslamaması ya da bir başkasının başarısıyla da kıyaslamaması gerekir gibi düşünüyorum. Nasıl ki biraz önce Muazzez kardeşim söylemişti, ailelerin böyle bir baskısı oluşabiliyor çocuklar üzerinde diye. O da aslında bizim kendi baskımız gibi, kendi üzerimizdeki baskımız gibi. Çünkü kendimize bunlar üzerinden değer verdiğimizde aslında ebeveynlerimizi o eleştirdiğimiz kısımda kendimize de dönmüş oluyoruz. Yani değerimiz başarılarımızdan, görünürlüğümüzden, takipçimizden başka bir yerde. Yani var olduğumuz için zaten değerliyiz ve bu hayat yaşanmaya değer gibi görebiliriz. Ve sürekli üretken ve başarılı olmakla alakalı bir baskı da var. Bununla alakalı ne düşünürsünüz?
2: Ben bununla alakalı şöyle düşünüyorum. Şimdi az önce bahsetmiş olduğunuz konularla ilgili de bağlantılı olarak sosyal medyaya girdiğimizde çoğu insanın sürekli bir şeyler başardığını, mesela ders çalışırken sürekli ders çalıştığını görüyoruz. Veya sürekli herkesin sürekli bir şeyler ürettiğini görüyoruz. Ama aslında böyle bir şey yok. Hani bir insan bazen çok çalışır, bazen çok az çalışır. Biz az önce söylediğiniz gibi o arka kısmını görmediğimiz için herkes gibi olmaya çalışıyoruz ve bu durum bir süre sonra ben de yapacağım, ben de en iyisini yapacağım, en mükemmelini ben yapacağım, hepsinden daha iyi olacağım gibi bir takım hırs gibi olabilir. Bunun sonucunda da bunları da bazen yapamadığımızda kendimizi kötü hissetmemize yol açabilir ve bunun sonucunda da yavaş yavaş kendimizi tüketmemize yol açabilir diye düşünüyorum.
0: Biraz sanki kendimize yabancılaşmak gibi de bahsettiğin şeyler. Böyle olduğu zaman yani başkalarının hayatı üzerinden kendimizi yorumladığımızda kendi değerler sistemimiz, kendi hayata bakış açımız, hedeflerimizden kopup başkalarının hayatı üzerinden bir değerlendirme sistemine giriyoruz. Diğer taraftan dijital yorgunluk dediğimiz bir şey var. Yani dikkat dağınıklığına çok sebep olan bir durum. Bu da potansiyellerimizi çok düşüren bir şey. Yani normalde biz belki oturduğumuzda, bir plan yaptığımızda çok daha fazla şey başarabiliriz. Ama o dijital yorgunluğun verdiği, zihnimize uyguladığı o baskı bunları yapamayacak hale getiriyor. Yani bir günün içerisinde 5 saatlik bir boşluğumuz varsa o 5 saatin yarım saatini çok faydalı geçirebiliyoruz. Hatta zihnimiz faydalı geçirecek sürece bile zor alışıyor. Yani oraya girmek bile bir süreç oluyor.

oluyor. Böyle olduğunda sosyal medyanın büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Belki burada bildirimleri kapatmak faydalı olabilir. Biraz soyutlanmak, dijital detoks dediğimiz şeyler var artık. Biraz uzaklaşmak.

0: ders çalışamıyorum. Ve orada başarılı insanları görüyorum. Sonrasında kendimde bir suçluluk hissiyatı oluşturuyor bu durum. Sonra ben telefonu bıraktığımda ders çalışmaya başlıyorum. 5 dakika çalışıyorum, 1 saat çalışıyorum. Belki de 2-3 saat çalışıyorum. Ama baktığımda insanlar sürekli bir şeyler başarıyormuş gibi hissiyata girdiğim için sonrasında ben 3 saat çalışmadan sonra bile 15 dakikalık molayı kendime hak olarak görmüyorum. Onu kendimde yapmam gereken bir şey olarak görmüyorum. Aslında bu sefer beynimi de daha çok doldurmuş oluyorum. Zihnimi daha çok doldurmuş oluyorum. Aslında kendimi daha çok yormuş oluyorum.
1: Yani bir kısır döngü oluşuyor gibi.
0: Evet. Bunun aslında bir zorunluluk olduğunu kendimize kabul ettirmemiz gerekiyor. Dinlenmek insanlar için bir takım ihtiyaç çünkü. Bunun için suçluluk duymamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: O 15 dakikalık molayı vermediğinde aslında bir sonraki birçok saatinin verimini düşürüyorsun. Yani böyle bir kısır döngüye giriyorsun. Bunu ben de yaşıyorum çok fazla. Halbuki 15 dakikaya gönül rahatlığıyla versen diğer kalan saatlerin verimi artacak ve çalışmandan bir verim alacaksın. Bir sonuç alacaksın oradan ama bu böyle olmuyor maalesef. Bunun da bence işte o yine aynı konuya geleceğim. Sosyal medyanın o cazip dünyası da etkili bence. Ders çalışmak zor ve nispeten biraz da sıkıcı. Ama sosyal medya öyle değil. Sosyal medyada o kaydırma, bir sonrakinde ne çıkacak, böyle küçük bir dopamin etki yaratıyor ve senin dengeni bozuyor aslında. Hatta sosyal medyanın kumar makineleriyle aynı mantıkla hazırlandığı, zihnin bir fast food'u oluyor aslında bu. Yani besleyici değil, hızlı ve çabuk tüketilebilir bir şey haline dönüşüyor. Ama o zihnin aradığı derinlikten, besleyicilikten çok uzakta.
1: Evet, daha yüzeysel ve daha hız odaklı.
2: Evet.
1: Demek istiyorsun galiba. Artık şöyle bir durumda gerçekleşiyor. Sessizliğe çok tahammülümüz yok. Ya da yavaş hareket etmeye çok tahammülümüz yok. Her şey çok hızlı akmak durumunda. Hatta artık çok alıştık. İki kat hızla izliyoruz her şeyi. Normalde birini dinlemek çok zorlaşmaya başladı. Artık konuşsun ve bitsin gibi bir sabırsızlık içerisine de giriyoruz. Burada uyarana karşı bir bağımlılık geliştiriyoruz. Yani zihnimiz sürekli bir yerden o hazzı, o dopamin dediğimiz o hazzı alması gerekiyor. Ve bunu genelde ekranlar üzerinden karşılıyoruz. Yani telefonumuza yarım saat bakmasak acaba bildirim geldi mi diye şöyle bir üzerine tıklamak mecburiyetinde kendimizi hissediyoruz. Ve bu da kitap okumamızı çok zorlaştırıyor. Özellikle kitap okuma oranlarının çok düştüğüne dair veriler var. 15 yaşından sonra çok düştüğünü söylüyorlar. 15 yaşına kadar demek ki daha iyi bir şekilde yapabiliyoruz bunu ama 15 yaşından sonra çok büyük oranda düşüyor. Yerini biraz sosyal medya alıyor ama sosyal medyadaki bilgi de bahsettiğiniz gibi çok yüzeysel bir bilgi. Ve böyle olduğunda da o bilgi çok da bir bilgi de demeyelim, fikir sahibi olmak gibi sadece. Yani bildiğimizi sandığımız ama aslında bilmediğimiz bir durumun içerisine giriyoruz. Bu da toplumun da yani daha olumsuz bir duruma doğru sürüklenmesine de sebep oluyor. Bence toplumsal bir tarafı da var. Biraz önce aile ve çevrenin rolünden de bahsettik ama burayı da biraz açalım istiyorum. Sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Birkaç etkeni var gibi. Mesela ailenin kıyaslaması ya da bahsettiğimiz başarı üzerinden değer görmek veya anlaşılmadığını hissetmekle alakalı bazı kısımlar var gibi. Bunlarla alakalı ne söylersiniz?
2: Ya işte bu karşılaştırma duygusu çevrenin de ailenin de artık neyse kendi içimizden de gelen bir süre sonra olduğum haliyle yeterince iyi değilim sesine dönüşüyor. Bu bizim dışarıdan aldığımız değil içimizden doğan bir ses haline dönüşüyor ve bununla da baş etmek çok zor. Yeterince iyi değilim. Yani ne yapsan iyi olursun ki, bitmez, sonu yok. O sonsuz döngünün içinde varamadığın bir hedefe doğru yürüyorsun. Ne olursan ol yeterince iyi olamıyorsun.
1: Yani o yetersizliği biraz da değersizlikle alakalı duygular da ekleniyor. Evet. Ve başarı yani çabalarsam başarırım değil de artık çabalasak da çok başaramayacağımız, değerli olmadığımıza dair bazı algılar oluşuyor. Bu da insanı çok geriye götüren bir duygu gibi. Ve başarı üzerinden değer görmek kısmına biraz gelmiş oluyoruz burada. Çünkü sevgi aslında çok herhangi bir şey odaklı değildir. Bir insanı nedense seversiniz ya da ona değer verirsiniz. Böyle olduğuna yani karşımızdakine eğer başarılı olursa seveceğimiz üzerinden bir mesaj verdiğimizde o artık hayatına çok da doğru

0: yönetmemeye başlıyor. Çünkü bu insan için çok büyük bir yük. Yani koşulsuz sevgiyi hepimiz arıyoruz. O sevgiye hepimiz muhtacız. Bu sevgiyi göremediğimizde de çok yıpranmaya başlıyoruz. O yüzden belki buradan bizi dinleyen aileler varsa onlara evet, başarı çocuklarımız için önemli, gençlerimiz için önemli ama onlara bu mesajı verirken çok itidalli, çok dengeli bir mesaj vermek gerektiğini söylemek lazım. Evet, anlaşılmadığını hissetmekle alakalı ne söylersiniz? Böyle bir duygu içerisine girdiğiniz oluyor mu?
1: Evet, bu duygu durumunun içerisine kendimden yine örnek verecek olursam veya çevremdeki insanlardan yine örnek verecek olursam çoğu insanın girdiğini ve kendimin de çoğu zaman anlaşılmadığımı hissettiğim durumlar meydana geliyor. Bu anlaşılmadığını hissetme durumu zaman zaman ya kelimelerinin karşı tarafa ulaşmaması ya da görsel olarak ulaşmaması veya yaptığın yaptırımların karşı tarafa ulaşmaması, geri dönüş alamamak veya çok yanlış geri dönütler almak ya da senin hakkında kuşkuya düşünmek, yanlış şeyler yapılması gibi durumlar olabiliyor. Ve bunun zaman zaman özgüvensizliğe yol açtığı da görülebiliyor ve insanlar üzerinde çok fazla kendini sosyal çevreden de geri çekmeye, bazı konuları da yapamamaya neden olduğu için, kimlik karmaşasına da yol açtığı için bir yana baktığımızda çok fazla insanı tüketen bir şey olarak görüldüğü gözlemleniyor diye düşünüyorum.
0: Gençlerde görülen tükenmişlikle alakalı epey konuşmuş olduk. Biraz da çözüme doğru gidelim istiyorum. Sizce tükenmişlikle nasıl baş edilebilir?
2: Bir kere bunun geçici bir süreç olduğunu kabul etmek bence en büyük adım. Bu geçici bir süreç. Bir şeyleri kendi üzerine bazı tanımlamaları yapıştırmamak gerekiyor. Ben bunu yapamıyorum, ben bunu başaramıyorum değil. Ben henüz bunu yapamıyorum. Henüz şöyleyim, henüz böyleyim ama üzerine çalışıyorum, yapacağım gibi hedefler, söylemler bence insanı iyileştiriyor. Ve bunu bir özgüven kaybına dönüştürmemek lazım. Hayır, bu geçici bir süreç. Sen karar alan, kararlarını uygulayabilen biriydin. Yalnızca bir yoğun stres altında bir aşınma yaşadın. Yani aslında yaşadığın şey bu. Geçici ve doğru uygulamalarla düzelebilecek bir şey bu. Kendine bu tanımlamayı yapıştırmamak da çok önemli ve gerçekçi hedefler koymak. Yani büyük planlar, büyük hedefler, büyük başarılar değil de küçük küçük başlayacağım. O karar mekanizmasını doğru çalıştırmaya, o pratiği geliştirmeye yönelik antrenmanlar yapmak bence faydalı olabilir. Ya hep ya hiç huyundan vazgeçmek gerekiyor. Az da olsa yapacağım. Bir de enerjimizi tüketen şeyi tespit etmek lazım. Yani bir şey bizim büyük ihtimal çok yüksek bir şekilde enerjimizi tüketiyor. Onu kestiğimizde zaten diğer kırık kalan yapmamız gereken sorumluluklara karşı bir depo oluşturmuş oluyoruz.
1: Ve diğer bir durum olarak da az önce de bahsettiğimiz bir mevzu aslında, dinlenmeyi bir ihtiyaç olarak görmemiz gerekiyor. Aslında burada dinlenmeyi bir ihtiyaç olarak görmemiz gerekiyor. Hani az önce de bahsetmiştik bu konudan aslında ama biz dinlenmeyi kendimize bir ceza gibi görüyoruz. Yani kendimiz dinlenmek istemiyoruz ve dinlenmek istemedikçe kendimize yaptığımız bu işkence daha çok artıyor. Hani işte odak sorunumuz azalıyor. Evet, odağımız düşüyor, konsantrasyonumuz düşüyor ve kendimize vermiş olduğumuz beklentileri aslında bu yönde biraz daha düşürmüş oluyoruz. Yani bu, çünkü yapamıyoruz hiçbir şeyi. Çünkü yoruluyoruz. Hani beyin yoruldukça sana vermiş olduğu karşı olarak geri dönüş de daha az oluyor yani. O yüzden kendimize dinlendirmemiz gerekiyor. Hani başkalarına nasıl söylüyorsak dinlen, kendi hani ruh sağlığına dikkat et, dinlen diyorsak kendimize de aynı şeyi görmemiz gerekiyor. Hani dinlenmeyi kendimize bir ihtiyaç olarak görmemiz gerekiyor.
0: Peki son olarak da destek istemeyi de bilmek lazım gibi düşünüyorum. Çünkü genelde bunlarla kendimiz baş etmeye çalışıyoruz. Hatta çok fazla uğraş gösteriyoruz ama yardım istemek de bir zayıflık değil. Aslında insanların birbirine karşı sosyal bir yardımı. Bu yardım olmadan ayakta kalmak çok zor. O yüzden insanlara belki sorumluluklarımız varsa onları paylaşmak olabilir. Bu işi sen üstlenir misin diyebilmemiz gerekiyor. Çünkü bazen kendimize çok yüklenebiliyoruz. Her şeyi yapmamız gerektiğini düşünebiliyoruz. Ya da bir şey yapamıyorsak onu iyi yapan birinden destek istemek çok iyi bir çözüme götürebiliyor bizi. Eğer bu alarm bir türlü susmuyorsa, yaptığımız şeyler sonuçsuz kalıyorsa da profesyonel yardım almakta. Bu işin bir basamağı. Bunu da almaktan çekinmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bugün gençlerde tükenmişlik üzerine çok güzel şeyler söylediniz. Teşekkür ederim.

Aklıma gelmişken programın bu bölümünde gençlerde tükenmişlikle alakalı konuştuk. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.

0: Selamun aleyküm. Hayırlı işler.
1: Ve aleyküm selam abiciğim. Sana da hayırlı günler.
0: Merhaba teyzeciğim. Yardım edeyim mi? Ağır mı poşetleriniz?
2: Merhaba oğlum. Sağ olasın. Ağır değil.
0: Merhaba. Hayırlı kazançlar. Bir ekmek verir misiniz?
3: Merhaba. Tabii hemen. Ya oğlum kusura bakma da sırf merakımdan hani. Fark ettim de gördüğün herkese bütün esnafa selam veriyor. Hal hatır ediyorsun maşallah. Çok hoşuma gitti de şaşırdım işte. Biz bile bazen aynı sokağın esnafı olarak birbirimize selam vermeden geçip gidiyoruz.
0: Peygamberimiz Allah'ın selamlaşma konusundaki emirlerini yerine getirmek için sokağa çıkar, büyük küçük karşılaştıkları herkese selam verirlerdi. Selam, hoşgörü, barış ve alçak gönüllülüğün simgesidir. Selamlaşmak, insanlar arasındaki sevgiyi arttırarak kardeşlik ve güven duygularının güçlenmesine sebep olur. Böyle güzel bir davranışı niye birbirimizden esirgeyelim ki? Öyle değil mi?
3: Tabii tabii, selamlaşmak pek güzeldir. Ama eskisi gibi selama sabaha önem vermiyoruz. Allah'ın selamını çok görüyoruz birbirimize.
0: Selam vermek sünnet, verilen selamı almaksa farzdır. Selam aynı zamanda Allah'ın isimlerindendir. Allah, Kur'an-ı Kerim'in 12 yerinde müminlere selam vermiştir. Selam, her türlü afet, bela ve kötülüklerden uzak olmak anlamındadır. Ne hoş ibadet, öyle değil mi? Selam veriyorsunuz ve din kardeşinizin iyiliği için dua etmiş oluyorsunuz. Peygamber Efendimiz selamı öylesine övmüşlerdir ki biri ona "Ya Resulallah, İslam'ın hangi ibadeti hayırlıdır?" diye sorduğunda "Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığına selam vermendir." buyurmuşlardır.
4: Hay selam verenin bol olsun oğlum. Sabah sabah ne güzel bir sifta ettik sayende.
0: Fazla meşgul etmeyeyim sizi. Aramızda selamı yayalım. Göreceksiniz ki kırgınlıklar, kavgalar ve kötülükler azalacaktır. Selam, dilimizden dökülen en güzel kelamlardan biridir. Müminin cennette işitebileceği tek sözdür.
3: Bir dakika lütfen, azıcık bekleyin. Eve götürürsünüz, hediyem olsun. Siz bana bu sabah büyük bir hediye verdiniz selamınızla. Buralarda mı oturuyorsunuz? Gitmiş. Ne ara kayboldu? Allah Allah. Yine gelir inşallah.
5: Zamanıdır.

dil beytini pak eden, bir hükümdar ile bir arifin dostluğu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

Köyistan Sultanı İskender bin Kavuş'tan nasihatler. Ey oğul, gerçi gençsin ama yaşlılar gibi akıllı ve temkinli ol. Birdenbire gençliği bırak demiyorum. Tembel gençlerden olma, neşeli ol. Çünkü gençler neşeli olursa hoş olur. Delilik çeşit çeşittir. Bir çeşidi de gençliktir. Ama cahil gençlerden olma. Bela dedikleri şey cahillerden kopar. Ömrünün lezzetini de gençlik çağında al. Yaşlılıkta bu lezzeti bulamazsın. Bulsan da faydası olmaz. Ne olursa olsun gençlikte Allah'ı unutma ve ölümden emin olma. Çünkü ölüm gelince genç yaşlı demez. Öyleyse bilmiş ol. Her kim ki doğdu, ölecektir. Her kim ki cihana geldi, gidecektir. Ey oğul, yaşlılara çok hürmet et ve onlarla konuşurken boş sözler söyleme. Yani kolayına nasıl gelirse öyle konuşma. Yaşlılar bir söz söylerlerse hemen cevap verme. Ne kadar düşünürsen onların sözüne bundan iyi cevap olmaz. Cevabını yine siz buyurun söyleyin diyesin ve susasın. Çünkü yaşlıların sözünün cevabı onları dinleyip susmaktır. Yoksa onların vereceği cevaptan utanılacak bir duruma düşersin. Yaşlıların bilgi ve tecrübesi gençlerin bildiklerinden fazladır. Ama bu dediğim yaşlılar sakallarını büyüklerin sohbetinde ağartmış olsunlar, kolayca büyütmüş olmasınlar. Çünkü gelişi güzel yetişmiş yaşlıdan büyüklerin sohbetini dinlemiş toy gençlerin tecrübesi daha iyidir. Ey oğul, gençliğini gelişi güzel geçirme. Ta ki yaşlılıkta bilgisiz kalmayasın. Gençlilikte yaşlıları taklit et. Ta ki yaşlılıkta gençlerden utanmayasın. Ne zamanki gençlik çağı geçip ihtiyarlık çağı gelse artık gençlikteki dinçliği bekleme. Yani gençliğinde olduğu gibi terü taze yürüyüp zevk bekleme. Çünkü yaşlılar yiğitlenip yeni yeni zevk ve şehvet peşinde olurlarsa halk arasında tez rezil olurlar. Öyleyse insan yerini yurdunu iyi bilsin. Yani gençlikte genç olsun, kocalıkta gençlik evinden göçsün. Yoksa hali geminin üstüne saray

yapan adama benzeyecektir. Ey oğul, yaşlandığında bir yerde yerleşmeye çalış. Çünkü yaşlılıkta yolculuk yapmak akıllıların işi değildir. Hele yoksul olurlarsa. Çünkü yaşlılık bir düşman, yoksulluk başka bir düşman. Bu iki düşmanla yola çıkmak akıllıca bir iş değildir. Ama eğer mecburi olarak yola çıkmak gerekirse, çaresiz olunca çık. Eğer Yüce Allah o yolculukta sana yardım ederse ve nimet eline girerse, evine dönmeyi arzu etme ki bir evden ötürü yine yolculuk zahmetini çekmeyesin. Çünkü kişinin geçimi nerede iyiyse evinin orada olması uygundur. Orada doğdum, orada yaşlandım demek olmaz. Gerçi vatan ikinci anadır derler. Çünkü anasını sevmek nasıl imandan ise vatanı sevmek imandandır dediler. İçinde aç müflis oturmak imandandır demediler. Öyleyse işin nerede gelişmişse orayı vatan edin. Çünkü demişlerdir ki kazancı neredeyse o yerde olmak saadet belirtisidir. Batsızların belirtisi odur ki aç ve dinç otursun, kıtlık çeksin, bu vatanımdır terk etmem desin. Bu eblehliktir. Görmez misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Mekke'de doğdu ama tebliğ görevini Medine'de daha rahat yaptığı için artık Medine'den ayrılmadı. Sen de yararlı bir yer bulunca oradan ayrılmamaya çalış. Orada ayak direyesin. Sakın plan yerde fayda daha çoktur deyip başıboş varmayasın. Burada olan zararı orada kötü kılarsın ve orada daha zararlı olursun. Çünkü demişlerdir ki iyi bir yeri bırakıp daha iyisini bulayım deme. Bu hayal ile onu bulamazsın ve olanı da elinden çıkarırsın. Ey ciğer köşem! Eğer dosta ve düşmana iyi görünmek istiyorsan ömrünü düzensiz geçirme. Ömrünü boş yere geçirirsen avamdan sayılırsın. Öyleyse kendi işini, düzenini iyi koru. Ey oğul, kimseyle şakalaşma. Demişler ki şaka etmek şerrin kılavuzudur. Ne ederse eder, savaş şakadan kopar derler. Ama iyi şakalar yaparsan yap. İyi şaka yapmak ne ayıptır ne de günahtır. Şaka yapmak iyidir ama saçma sapan şaka yapma. Yaparsan da senden aşağı kişilerle yapma. Ta ki itibarın eksilmesin. Eğer şakayı terk edemiyorsan bari kendi akranınla yap. Ta ki onların sözü sana ağır gelmesin. Ama bayağı şakayı yapmamak daha iyidir. Yaparsan temiz şakaları yap. Gerçi halk arasında şaka herzesiz olmaz ama şakayı temiz yapmak için çalışmak gerek. Bayağı şaka insanın bütün hünerini hor eyler. Çünkü kişi ne kadar ağırbaşlı ve hünerli olursa olsun bayağı mizahla uğraşırsa hafif ve itibarsız olur. Çünkü sen ne söylersen ister istemez cevabını işitirsin. Sen başkasına ne yüklersen sana da o kadar yük gelir. Ey oğul, mal elde etmekte gafil olma. Nereden toplarsan topla, yalnız helalden sağlanmış olsun. Tehlikeli yerden elde etmemeye çalış. Ne kazanırsan doğru ve uygun yerden kazanmaya çalış. Ta ki oradan kazandığın sana sinsin. Sana kazanç geldiğini gördüğünde o kazancı telef etme, dağıtma. Yani olur olmaz yere harcama. Malı saklamak kazanmaktan daha güçtür. Çünkü parayı çok kişi kazanır. Ancak saklamadığı için yine de cimrilikten kurtulamaz. Çalış. Dünyalıktan biriktirdiğin olsun. Eğer bir gün ihtiyacın olursa toplayıp biriktirdiğinde istediğini satın alırsın. Sonra test çalış ki o aldığın kadar toplayasın ve yine yerine koyasın. Eğer hep keseden yersen, aldığınca yersin.

yapamazsan, Karun malı olsa da çabucak heba olur. Ey oğul, gönlünü bir şeye büsbütün bağlama. Eğer o gönül bağladığın şey ansızın elinden giderse üzülmezsin. Yani zenginliğe büsbütün bana kalsın diye gönül bağlama. Eğer başına yoksulluk gelirse üzülüp gönlün daralmasın. Eğer malın çok olursa bir gün yoksul olacağını düşün. O malı ihtiyatla harca, ölçüyle nafaka edin. Çünkü ölçüyle harcayınca mal ne kadar az olsa da sonunda bir şey kalır. Ama ölçüsüz harcayınca mal ne kadar çok olursa olsun sonunda hiçbir şey kalmaz. Demişlerdir ki zahmetle saklamak, zahmetle istemekten iyidir. Mesela eline değeri az olan bir şey geçti. Bundan ne olur deme. Onu saklamaya çalış. Çünkü değeri az olan şeyi saklayamayan çok değerlisini de saklayamaz. Ey oğul, hangi işi yaparsan tembel davranma. Tembellikten utan. Tembellik bassızlığın başıdır. Her işe emek ver. Emek verilen işin sonu tembellikten iyi olur. Çünkü emek vermekle elde edilen ne kadar çok olursa tembellikte de o kadar eksilir. Yazık değil mi? Bir anlık emek yüzünden elde edilecek şeyi tembellik yüzünden yitiresin. Öyleyse geri durmak akıllıca bir iş değildir. Yoksa muhtaç olarak yaşarsın. Bilmiş ol ki muhtaç olduktan sonra ah ne olaydı emek çekseydim, tembellik etmeseydim, şimdi lazım olan şeyi elde etseydim deyip pişman olmanın yararı olmayacak.

Ey oğul, çalış ki emeğinin neticesini yine sen yiyesin. Ta ki emeğin boşa gitmesin. Sende değerli bir şey varsa ve birisi o sevdiğin şeyi senden isterse, eğer layıksa ondan esirgeme. Çünkü ne olursa olsun kişi mezarına bir şey alıp gitmez. Akıllıysan harcamanı gelirine göre yap. Ta ki yoksulluk ateşi sana yol bulmasın. Elinde olanla yetin. Çünkü kanaat ikinci zenginliktir. Sakın açgözlü olma. Çünkü sana yük olacak şey nerede olsa yetişir.

Ey oğul, israf etme. İsraf etmeyi mübarek bilme, kötü bil. Çünkü israf Allah'ın sevmediği şeydir. Allah'ın sevmediği şey kullar için uğursuzdur. Nitekim Allah buyurur, israf etmeyin, muhakkak Allah müsrifi sevmez. Madem ki Allah müsrifi sevmiyor, sen de israf ve müsrifi sevme. Her felaket bir sebepten dolayı gelir. Yoksulluk da bir felakettir ve onun sebebi israftır. İsrafın fakirlikten başka sonucu yoktur. İnsanın kendi ihtiyacı için harcadığı şey israf değildir. İsraf, gereksiz yerlere harcanan şeydir. Ne dünyasına ne de ahiretine yaramayan şeydir. Sözde, sohbette, yemekte, içmekte ve her bir işte israf iyi değildir. Çünkü israf teni eritir, nefsi incitir, canı daraltır ve diri insanı öldürür. Bu söze delil olarak görmez misin ki çerağın yaşaması yağladır ama ölçüyle olduğu zaman. İsraf ederlerse, yani yağı fitilin üstüne çıkacak kadar koyarlarsa alev hemen fitile boğulur ve çerağı söner. Yağ ölçülü olunca çerağın hayatına, yani yanmasına sebeptir. İsraf edip ölçüsüz yağ yakmak çerağın ölümüne, yani sönmesine sebep olur. Bundan da anlaşılıyor ki çerağın hayatı yağdan değildir, itidaldendir. Yani fitilin üstüne çıkmayan yağdandır. İşte bunun için Yüce Allah israfı düşman olarak bildirmiştir. Bilginler de israfı beğenmezler. Çünkü israfın sonu zarardır ve yoksulluktur. Devamlı israf ederek rızkının kapısını üstüne kapama. Gücün yettiğince kendini hoş tut. Kendi işin için gerekli harcamadan kaçınma. Bir şey senin için ne kadar aziz olsa da kendi canından daha aziz olmasın. Kısacası elde ettiğin ölçüyle harcamaya çalış. Dünyada iki şey vardır. Halk birinden kaçar, öbürünü sever. Bu dediğimin biri zahmettir, diğeri rahatlıktır. Ama ikisi de insana gereklidir. Çünkü zahmet çeken rahata erer. Rahat yaşayan zahmete ermedikçe olmaz. Bugünkü zahmet yarının rahatıdır. Yarınki rahatlık da önceki günün zahmetidir. Ne elde edersen ikisini harca, ikisini sakla. Yani bir akçe dört daniktir. Yarısını harca, yarısını da sakla. Ne kadar ihtiyacın olursa olsun bundan fazlasını harcama. O yarım akçe birikir, bir zaruret anında gerekli olur. İşte o her gün artanı biriktir ve küçük bir ihtiyaç için ona dokunma. Onu unut. Bir miras yedi harcasın. Yani biriktirince böyle biriktirmek gerekir. Eğer yaşlanmadan ölürsen hayırlı kişiydi. Mirasçısına bu kadar miras bıraktı desinler. Yaşlanırsan zaten işten güçten kalırsın. O zaman bu biriktirdiğin sana destek olur. Ey oğul, borç edinme. Bir şeyini rehine koyma. Faizle para alma. Buna benzer işlerden dolayı halk içinde hor ve itibarsız görülürsün. Öyleyse bu işleri kendine büyük günah bilmelisin. Bir dostuna ödünç vermişsen artık ona malımdır deme. O parayı o dosta bağışladın farz et. O dostun kendiliğinden vermedikçe isteme. Ta ki gecikmesi sebebiyle dostluk bozulup kesilmesin. Çünkü borcun gecikmesi dostu çabuk düşman eder. Ama düşmanı dost etmek güçtür. Düşmanı ve dostu bilmemek çocukların işidir. Dostu düşmandan ayırmak ve akıllıca davranmak gün görmüş yaşlıların işidir. Elinde olandan hak edenlere hayır etmeyi esirgeme. Kimsenin malına tamah etme. Ta ki halkın gözünde büyüyesin. Kendi malını

kendin, elin malını da elin bil. Ey oğul, doğru için olsa bile yemin edici olmamaya çalış. Halk içinde çok yemin edici olarak tanınma. Ta ki mecbur kalıp da yemin edersen, yeminine inansınlar. Her ne kadar zengin olsan da güvenilir, doğru sözlü ve iyi isim yapmış olmazsan kendini yoksul bil. Çünkü yalan söyleyenlerin ve kötü isim yapmış olanların sonu yoksulluktur. Kimseyi aldatmamaya çalış ve sakın aldanma, hele alışverişte. Çünkü insan alışverişte çabuk aldanır. Ey oğul, bütün işlerde sabırlı ol, aceleci olma. Sabretmek ikinci akıllılıktır demişler. Yani bir kişinin ne kadar aklı olursa ve bir işini sabırla işlerse aklı o kadar çok olur. Her işte kendi işinden habersiz olma. Gafillik ikinci ahmaklıktır. Yani gafil olan kişi ne kadar akılsızsa ahmaklığı ve akılsızlığı bir o kadar daha artar. Sonra her işte bezgin olma. Bezginlik ikinci cahilliktir. Eğer sana iş ve güç kapansa tezce işini açmaya çalış. İşin düzelmeye yüz tutuncaya kadar sabret. Çünkü hiçbir iş aceleyle iyi olmaz. Ey oğul, eğer ev almak istersen öyle bir yerde satın al ki o mahallenin halkı iyi kişiler olsun. Sonra şehrin ortasında ev al, ücra yerden sakın alma. Önce komşusunu gör, sonra evini al. Önce komşu, sonra ev demişlerdir. Evi alınca komşuna hürmet et. Mahalle halkıyla iyi geçin. Hastalarını sor, ölüsü olana başsağlığı dile, cenaze merasimine katıl. Komşun sevinilecek bir kişi olursa sen de birlikte sevin. Eğer üzülecek bir kişi varsa sen de birlikte üzül. İmkanın ölçüsünde konuşana hediye ver, yiyecek, giyecek gibi. Çünkü sen komşularınla iyi geçinecek olursan o mahallenin ileri gelenlerinden olursun. Komşunun çocuğunu görünce sev, okşa, mahallenin yaşlılarını ağırla ve hürmet et. Ey oğul, dostsuz olma. Her kim dostlarının işiyle ilgilenirse dostları da onun işiyle ilgilenirler. Eğer o ilgilenmezse dostlar da ilgilenmezler. Öyleyse dostunun işini düşünüp ilgilenmeyen kişiye hiç kimse dost olmaz. Her an bir dost edinmeyi adet haline getir. Ta ki dostların çok olsun. Çünkü çok dost arasında kişinin birçok ayıpları örtülür ve çok hüneri açılır. Bundan dolayı kişinin dostunun çok olması gerekir. Ama yeni dost tutunca eski dostlarından da sakın yüzünü çevirme. Dostlarının dostlarını da düşün. Onlar da senin dostlarındır. Düşmanlarınla dost olan dosttan da çekin. Ayrıca dostuna düşman olan dosttan da sakın. Önüne kim gelirse sebepsiz yere seni şikayet eden dostlardan uzak dur. Böyle kişiden dostluk bekleme ve dünyada hiç kimseyi ayıpsız sanma. İyilerle kötüleri birbirinden ayırt et. İyilerle gönülden dost ol. Kötülerle dil ucuyla dostluğun olsun. Çünkü kişinin daima iyilere işi düşmez. Eğer bir kötü kişiye işin düşerse dostluğun sebebiyle elde edersin. Öyleyse kötülerle de dostluk et.

Ey oğul, kimseye düşman olmamaya çalış. Eğer bir kimse sana düşman olursa korkma ve önem verme. Çünkü düşmanı olmayan kişi düşmanın eğlencesi olur demişlerdir. Gizli ve açık düşmanın işinden habersiz olma. Çünkü o daima kötü tasarılarla seni aldatma hesapları peşindedir. Sen de bir an bile onun kötü oyunlarından kendini güvende sanmayasın. Düşmanının tasarladığı oyunları her an sonra dur. Ta ki düşmanının belasına ve afetlerine uğramayasın. Sonra fırsat düşmedikçe düşmanlığını belli etme ve düşmanına karşı ne kadar büyüklük taslarsan tasla, kendini düşmana büyük göster. Ne kadar düşmüş olsan da ona durumunu alçak gösterme. Düşmanının güler yüz göstermesine, tatlı sözüne aldanıp gönül bağlama ve inanma. Eğer düşman sana şeker gösterse sen onu acı bir şey san. Düşmanın ne kadar küçük olsa da onu hor görme. Bir düşmanın senden aman dilerse, ne kadar düşmanın olsa da ve sana ne kadar eziyet etmişse de sen ona aman ver ve düşmanın aman dilemesini çok büyük bir nimet yerine say. Çünkü düşmanın yenilmesi, kaçması ve ölmesi nasılsa aman dilemesi de öyledir. Düşmanını güçsüz gördüğünde birden emin olup oturma. Onu arada sırada gözetleye dur. Ey oğul! Önce işi yapmaya, sonra yaptığını söylemeye gayret et. Başkasının sana dil uzatmasını istemiyorsan sen de kimseye dil uzatma. Asla ikiyüzlülük etme ve ikiyüzlü insanlardan uzak ol. Yedi başlı ejderhadan korkma ama evet diyiciden kork. Çünkü onun söz götürüp getirmekten bir anda yırttığını sen bir yılda dikemezsin. Birisi senin bir ayıbını yakalarsa o ayıbı hemen kendinden uzaklaştır. Kendini itibarlı bir yere geçirme. Ta ki o yerden ulu orta aşağı inmeyesin. Ey oğul! Olur olmaz her suç için kimseyi cezalandırmayı düşünme. Eğer birisi bir suç işlerse büyüklük göster ve ondan özür dilemesini iste. Küçük bir suç için kimseyi suçlama. Ta ki seni de başkaları yok yere suçlamasınlar. Yani keşke böyle yapmasaydı diye suçlamasınlar. Yok yere öfkelenme. Kızgınlığını yutmayı alışkanlık haline getir. Birisi senin yanında hata yapsa, sonra da dönüp af dilese, o hatayı bağışlamayı boynunun borcu bil. Çok büyük bir suç olsa da affetmek güzeldir. Her işlenen hataya ceza verecek olsan büyüklüğün nerede kalır? Sonra özür dilememek için hata yapmamaya çalış. Birisine karşı aniden hata işlersen özür dilemekten de utanma. Senden de suçlular af isterse sen de bağışla, dileklerini kabul et. Ey oğul! Eğer birisinden bir şey istemeyi düşünürsen önce onu dene. Gör, o kişi cömert midir yoksa cimri midir? Cömertse ihtiyacını dile getir. Ama dilek vaktini de gözet. Yani o kişinin gönlü dar veya aç olduğu vakit dileğini dileme ki umduğundan mahrum kalmayasın. Sonra dilersen mümkün olanı dile. Ele geçmesi mümkün olmayan şeyi dileme. Ta ki elde edebilesin. Bir istekte bulunmaya gittiğin vakit önce iyi sözler tasarla ve hoş bir edep ve usulle ortaya uygun bir söz at. Sonra buna uygun bir davranışla sözü maksadı.

getir ve hacetini dile. Söylediğin sözlerle ona lütuf göster. Hacet vaktinde lütuf göstermek ikinci alıcıdır demişler. Yani lütuf sözü geçen kişi gibidir. Lütuf göstermenin ona en yakınının söylemesi kadar yardımı vardır. Öyleyse bir dilekte bulunduğun kimsenin katında kendini aciz bir kul yerinde görmelisin. İnsan iyiliğe kuldur. Biz Allah'a her an onun dergahına ihtiyacımız olduğu için kulluk ederiz. Eğer muhtaç olmasaydı hiç kimse Allah'a yüzünü ve yönünü döndürmezdi. Dilek diledin ve dileğin kabul edildi. Verdiler. O kişiye teşekkürünü yerine getir, onu hoşnut et. Böylece dileğin artarak devam eder. Nitekim Allah buyurur. Şükür nimet çokluğuna sebep olur. Allah şükreden kullarını sever. Hem önceki dilek kabul olunca teşekkür etmek, ikinci dileğin kabul olmasının da umududur. Birisinden bir dilekte bulundun, fakat dileğin kabul edilmedi. Bunu da kendi talihinden bil. Varıp o kişiyi halka şikayet etme. Hacetimi bitirmedi deme. Çünkü o senin halka şikayet etmene önem verseydi hacetini bitirirdi. Ey oğul! Bütün ilimlerin içinde din ilminden büyük bir ilim yoktur. Din kökü birlik olan bir ağaçtır. Dalları şeriattır ve bunları birbirinden ayıran dünya menfaatidir. Gücün yettiği kadar din ilmine çalış. Din ilmini bilenlerin etrafında dolaş. Ta ki hem dünyayı elde edesin hem de ahireti elde edesin. Allah nasip ederse önce din ilmine yapış. Çünkü o gövdedir. Kalanı daldır. Gövdesiz dal istemek sapıklık nişanıdır. Eğer bu dediğim işlerden ilmi istersen kanaatkar ol. Yani helali ve haramı seçici ol. Aç gözlü olma. Gönlünde ilim sevgisini sağlamlaştır, dünya sevgisini gider. Şöyle ki, ilme dost olmalısın. Dünyaya düşman. Cefaya ve zahmete dayanıklı ol. Gece uyumayı ve erken uyanmayı huy edin. Ey oğul, yazmaya ve okumaya karşı çok hırslı ol. Yani yazmaktan ve okumaktan başka hiçbir şeye isteğin olmasın. Gayet alçak gönüllü ol, burnu büyük olma. Okumaktan üşenme. Ne okursan ezberle ve ezberini tekrarla. Alemleri sev ve daima ilim ehline yakınlaş. Onların katında saygılı ol. Edepsiz olma. İlim öğrenmekte hırslı ol. Unutkan olma. Ama hocana ve her iyilik gördüğüne karşı haktanır ol. Yanından kitap, kalem eksik olmasın. Gönlün bunlardan başka şeylerle de uğraşmasın. Ey oğul! Ne işitirsen aklında tutmaya çalış. Sözü az söyle, ileri görüşlü ve ince fikirli ve kusursuz ol. Kusurluluğa razı olma. Çünkü bir ilim talibi bu dediğim gibi olursa çok süre geçmeden benzeri bulunmayan bir alim olur. Eğer çalışıp alim olursan gayet dindar olmalısın. İbadette namaz, oruç ve taat bucağına komşu ol. Elbiseni daima temiz tut ve hazır cevap ol. Sana sorulan her türlü meselede düşünmeden cevap verme. Uygunsuz hareketlerin hoşuna gitmesin. Başkasının uygunsuz sözüyle de hareket etme. Kendi görüşünü başkasının görüşünden üstün tutmamaya çalış. Zayıf bir mesele için bu meselenin iki yüzü ve iki söylenişi vardır deyip hareket etme. Konuşma sırasında kaskatı kesilip durma. Karşına, sağına, soluna bakarak konuş ve hararetli hararetli konuşurken sözü çevirip gevşek gevşek konuşma. Toplulukta seni dinleyen halkı her an kontrol et. İnce görüşlülükle iyiden

iyiye bak. Eğer ağır nükteler hoşlarına gidiyorsa güzel nükteler yap. Yok eğer amiyane nükteler istiyorlarsa sen de amiyane konuş. Toplulukta söylediğin her sözü aklında tut ve unutma ki bir toplulukta onu tekrar etmeyesin. Her an açık yüzlü ol, asık yüzlü olma. Tenini ve giysini daima temiz tut. Dinin hükümlerini içinde ve dışında iyi koru. Namaz gibi, oruç gibi ve nafile ibadet gibi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, tesip, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarını, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabının, güzide arkadaşlarının Efendimiz aleyhisselamla yaşadıkları bir ömür var. O ömür bize aktarıldı, anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ne yaşadılar, neler yediler, neler içtiler, hangi olaylara şahit oldular, bunların hepsini bizlere naklettiler. Efendimiz aleyhisselamın yanında yer alan sahabelerin yaşadıkları kıymetli hadiselerden biri de onların Peygamber Efendimiz aleyhisselam için, İslam için, Allahü Teala'nın dini için fedakarlıkta bulunmalarıydı. Onlar mallarından, mülklerinden, keyiflerinden, zevklerinden, hemen her şeylerinden vazgeçmeyi bildiler. Efendimiz aleyhisselama tabi oldular. Onun yanında yer almanın hazzı, bütün hazların, zevklerin üstündeydi. Bir insan mala, mülke, dünyaya ait herhangi bir şeye ne kadar sahip olursa olsun, Efendimiz aleyhisselamın yanında yer aldıkları bir ana bile değmezdi. Onun için onlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip, onun yanında yer almayı bütün şeylere tercih ettiler. Her şeyden vazgeçtiler ama İslam'dan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ona fedakar olmaktan vazgeçmediler. Şüphesiz bu fedakarlığın en önemli kısmı da hicretti. Hicret kolay değil. Terk etmek. Neyi terk ettiler? Onlar asırlardır. Ta dedelerinden yukarıya Hazreti İsmail aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama kadar uzanan atalarının bulunduğu beldeden, Mekke'den göç edeceklerdi, hicret edeceklerdi, orayı terk edeceklerdi. Belki günümüzün imkanlarıyla insanlar pek çok yere seyahat edip farklı farklı yerlerde yurt yuva kurabilirler ama o zaman böyle bir şey yoktu. Kimse yaşadığı beldeyi terk edip başka diyarlarda yurt yuva kurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bir emir aldılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiç bilmediğini

gittikleri bir diyara, bir beldeye gideceklerdi. Onlar Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundular. Kurulu bir düzenleri, bir hayat standartları, bir alışılmışlıkları vardı Mekke'de. Ama her şeyi bıraktılar. Medine'ye gittiler. Ve Medine'de de başlarında ne olacak, başlarına hangi olaylar gelecek, o Medine halkı, sahabeleri, İslam'ı ne kadar kucaklayabilecek, buna ne kadar tahammül edebilecek bilmiyorlardı. Ama bildikleri bir şey vardı ki, onlar mümindi ve Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Onların kalbinde iman, Allahü Teala'nın sevgisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhabbeti vardı. O öyle bir muhabbetti ki, nereye giderlerse gitsinler, onlar için fark etmiyordu. Issız vadiler, bilinmeyen beldeler, onlar için hiçbir şeydi. Yeter ki onlar İslam'ın yanında yer alsınlar, Allah Resulü aleyhisselam onların başında olsundu. Ve böyle de oldu. Gerçekten her şeylerini bir kenara bırakıp, elinin tersiyle itip, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabi biz hicret ettiler diyoruz, böyle iki kelimeyle bunu ifade ediyoruz. Ancak burada büyük bir hadise var. O hicret nasıl gerçekleşecek? Sahabeler nasıl gidecek? Mekkeliler bu duruma engel olacak. Mekkelilerin engeline ve ısrarına rağmen nasıl Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar? Hadi sahabeler ulaştı diyelim. Ya Resulullah aleyhisselam nasıl ulaşacak? Onun hicreti nasıl gerçekleşecek? Çünkü zirvede o vardı ve onun engellenmesi ve öldürülmesi için de her plan hazırlanmıştı Mekkeliler tarafından. Onlar savaşçı bir kavimdi. Harbi iyi bilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ortadan kaldırmak için, onu yok etmek için, onu şehit etmek için en acımasız planlarını, en ustaca planlarını ortaya sergileyeceklerdi. Ve bunu yaptılar. Kendilerince en akıllıca planı ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edemeden Mekke'de evinde öldürülecekti. Şehit edilecekti. Tabi bu onların planıydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bir planı vardı. Bu Mekkelilerin bir tuzağıydı. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir tuzağı vardı. Onlar Allahü Teala'nın planından ve onlara karşı Rabbül Alemin'in takdir ettiği tuzaktan haberleri yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye bir kuş gibi uçmadı. Miraç'ta olduğu gibi böyle semaya yükselerek varmadı. Bir yolculuk yaptı Peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Çünkü bunda da bizim için pek çok ibret ve nasihatler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden herhangi birinin yolculuk yaptığı gibi yolculuk yaptı. Yürüyerek. Ve bu yolculuk ardında kendisini öldürmek isteyen bir şehir halkının olduğu bir halde, böyle bir tehlikeli durumdayken bu yolculuğu gerçekleştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir yolculuk yaptı. Ancak bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız değildi. Cenab-ı Allah onu meleklerle desteklediği gibi zahiri olarak bir arkadaşla da onu kuvvetlendirdi. Çünkü bu bizim bildiğimiz gözle görülür bir yolculuktu. O halde gözle görülür tedbirler gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ilk kişi denildiğinde akla Hazreti Ebubekir Efendimiz gelir. O Peygamber aleyhisselamın bu yolculukta yanında yer aldı. Onu aslında Cenab-ı Allah seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yolculukta arkadaş olmasını takdir buyurdu ve Resulullah aleyhisselam kendisine bu durumu açıkladı ve onun hicrette kendisine yol arkadaşı olacağını bildirdi. İşte bu noktadan sonra Hazreti Ebubekir

planları bir bir uygulanmaya başladı. O bir tüccardı, yaşı olgundu, çok akıllı ve ahlakı çok iyi biriydi. O yolculuğu, her şeyi çok iyi bilirdi. Peygamber aleyhisselama nasıl arkadaşlık edileceğini en iyi o bilirdi. Ve bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün ailesi, malı, hizmetçileri, çocukları, zekası, planları, stratejisi, her şeyiyle hizmet etti. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almakla beraber develeri bu yolda hizmet etti. Malı bu yolda hizmet etti. Hizmetlisi Amir bin Füheyre hizmet etti. Onun tuttuğu Abdullah bin Uraykıt hizmet etti. Çocukları Hazreti Abdullah hizmet etti. Ona istihbari bilgiler getirdi. Hazreti Esma annemiz hizmet etti. Hazreti Ayşe annemiz hizmet etti. Her birinin bu hicrette çok önemli vazifeleri vardı. Her biri adeta bir köşe taşını tutuyordu. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahsediyoruz ancak zahiriye olaylar silsilesinde develerin bile bu planda, bu yolculukta bir yeri vardı. Hem de öyle bir yeri ki o olmazsa hicret olmayacaktı. Deve olmazsa nasıl gideceklerdi? Hazreti Abdullah Mekke'de olan biteni kendilerine haber vermese mağaradan ne zaman ayrılacaklarını nasıl bileceklerdi? Amir bin Füheyre onlara yol arkadaşlığı, onlara rehberlik yapmasa bu yolculuk nasıl devam edecekti? Abdullah bin Uraykıt onlara en önemli ve en gizemli yolları göstermese bu yolculuk nasıl bitebilirdi? Her şeyin, her detayın bir stratejisi vardı ve derinliği vardı. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz Ebu Cehil'in evlerine gözleri dönmüş bir şekilde geldiğinde "Baban nerede, Muhammed nerede aleyhisselam?" dediklerinde eğer o en korkulu anda sır verselerdi, sırrı ifşa etselerdi, yerlerini söyleselerdi hicret biterdi. İşte o gün her şey, herkes bir aslan yürek sahibiydi. O küçük yaşlarda olan Hazreti Ayşe annemiz dahi, Hazreti Esma annemiz dahi her birisi birer aslandı. Ve ne pahasına olursa olsun babasını Hazreti Ebubekir'in yerine radıyallahu anh ve Resulullah aleyhisselamın yerine asla söylemediler. Hazreti Esma annemiz şöyle diyor. Onlar babam ve Resulullah aleyhisselam evden çıktılar, ayrıldılar ve Sevir Dağı'ndaki mağaraya doğru gittiler. Babam mağaraya vardıklarında Peygamber aleyhisselamdan önce mağaraya girdi. Ve her bir deliğe parmağını koyarak orada Peygamber aleyhisselama zarar verebilecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Tabi bu yolculukta Hazreti Esma annemiz babasıyla beraber değildi. Ancak daha sonradan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu yolculuğu kendilerine anlatması suretiyle öğrenmişlerdi. Kureyş'te Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kaybettikleri için onları büyük bir telaşla aramaya koyulmuşlardı. Peygamber aleyhisselamı çok kolay bir şekilde evinde bulup yatağında onu öldürebileceklerini zannediyorlardı. Ama onu yatağında bulamayınca büyük bir panik içine girdiler. Ve hemen kendilerini aramaya başladılar. Onlar da bir iz sürücü buldu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Sevir Dağı'na doğru gittiğini öğrendiler. Ve oraya kadar vardılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek mağaranın içinden "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor," dedi. Peygamber aleyhisselamsa "Hayır, melekler bizi kanatlarıyla gizliyor," buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde abdestini bozmaya başladı.

Hazreti Peygamber, bak dedi, eğer bizi görseydi bunu yapmazdı dedi. Böylece mağaranın içinde 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber Mera'ya gidiyordu. Onlarla beraber akşamları dönüyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları Hazreti Peygamber'le babama tekrar götürüyordu. Çobanlar zannediyorlardı ki o da kendileriyle beraber evine dönüyor. Halbuki o koyunları Sevir Dağı'na çıkarıyordu. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya geliyor, onlara Mekke'de olan biteni haber veriyordu. Sonra karanlık vakitte onların yanından ayrılıyor, sabahleyin tekrar Mekke'de oluyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o birlikte yapmış olduğu yolculuğun kıymetine ve değerine daha sonradan çok zaman işaret etmiştir. Özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin üstünlüğünü, faziletini çok defa dile getirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde şöyle diyorlardı. Ömer Ebubekir'den üstündür. Tabi Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizle, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle çok onları metheden sözleri, hadisleri olduğundan dolayı tabi bir kısmı Hazreti Ömer Efendimiz'i methettiği hadislerini duymuş, bir kısmı Hazreti Ebubekir Efendimiz'i, insanların arasında da böyle bir söz dolaşmıştı. Hani Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'den üstündür. Bu haber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde şöyle dedi. Vallahi Allah'a yemin ederim ki o Ebu Bekir'in bir gecesi var ki Ömer ailesinden daha hayırlıdır. Yani Hazreti Ebubekir Efendimiz'in geçirdiği bir gece Hazreti Ömer'in ve bütün ailesinin bütün ömründen, bütün hayatının tamamından daha hayırlıdır o bir gece. Ebu Bekir'in öyle bir günü vardır ki Ömer ailesinin hepsinden hayırlıdır. Ve devamla şöyle dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı radıyallahu anh. Bazen peygamberin önünden bazen de arkasından giderdi. Resulullah aleyhisselam bunu fark edince ey Ebu Bekir ne yapıyorsun? Bazen önümde bazen arkamda gidiyorsun demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ey Allah'ın Resulü, bizi arayanların bulabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetleyen biri olur diye bir düşünce gelince önünüze geçiyorum dedi. Peygamber aleyhisselam, ey Ebubekir, eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih ediyor musun diye sordu. Hazreti Ebubekir buna evet, seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bana musibet gelsin fakat sana gelmesin dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde de Ebubekir radıyallahu an ey Allah'ın Resulü dur ben senin için mağarayı temizleyeyim sen sonra girersin demişti. Böylece Hazreti Ebubekir mağaraya girmiş, içini temizlemiş, sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırlamıştı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü durun mağarayı önce temizleyeyim dedi. Oraları da temizledi. Ey Allah'ın Resulü şimdi girebilirsin dedi ve böylece Peygamber aleyhisselam orada konakladı. Sonra Ömer nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır buyurdu. Evet bu hadiseyi kim anlatıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bütün bir ömre bedel. Sadece kendisinin değil, bütün ailesinin de bütün bir ömrüne bedel bir hizmet.

etti naklediyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağarada Peygamber Aleyhisselam'la geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Aslında Hazreti Ebubekir radıyallahu an Efendimiz de Ehl-i Sünnet itikadınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra gelen en mühim kişidir, en faziletli kişidir. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Aleyhisselam onun için eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu buyurmuştur. Onun kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha Peygamber Aleyhisselam'ın eşiydi. Efendimiz Aleyhisselam'ın ailesiydi, hanımıydı. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin kayınpederi konumundaydı. Kendisinin, kızının Efendimiz Aleyhisselam'a yakınlığı çok büyüktü. Onlar bir aileydi, sadece bir arkadaş değil. Kızını Peygamber Aleyhisselam'la evlendirmiş, bu ne kadar büyük bir yakınlık. Kendisi ve ailesinin büyük fedakarlıkları, büyük sahabe olmalarına rağmen, Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, Ömer ve ailesinin bütün hayatı o Ebu Bekir'in Peygamber Aleyhisselam'la mağarada geçirdiği bir gece kadar etmez diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz neler yaptı? Nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Nasıl bir hizmette bulundu ki büyük faziletleri elde etti? O Peygamber Aleyhisselam'la bir gece değil, üç gece geçirdi. Ve onunla günlerce yolculuk yaptı. Bu yolculukta kendisinden ve Peygamber Aleyhisselam'dan başka kimse yoktu. O en hassas, en kırılgan, en zor zamanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer aldı. Aslında günümüzde de bu hadise hala devam ediyor. Hicret şeklen bitti ama misyonu, vizyonu, devamlılığı, bunun manası hala sürüp gitmekte. İnsanlar sürekli bazı şerleri terk edip bir takım hayırlara doğru koşmaktadır. Bunların da her biri birer hicrettir. İşte kişinin tövbe etmesi bir hicrettir. İlme başlaması, medreseye gitmesi, ilim tahsil etmesi. İşte bu bir hicrettir. Cahiliyeti arkasında bırakıp Allahü Teala'nın rahmetine koşmaktır. Kişinin sabah namazına kalkması, uykusunu bölmesi, abdestini alması, keyfine sen burada bekle demesi, dünyaya ve dünyevi heveslere dur demesi, bu da bir hicrettir. Kişinin malının zekatını vermesi, malının bir kısmını ayırması, diğerini ondan ayırması, sen burada dur, bu Allah yoluna ait demesi, bu da bir hicrettir. Hacca gitmesi, ümreye gitmesi, bu da bir hicrettir. Rabbinin emrine her yöneliş aslında bir hicrettir. Ve burada atılan adımlar çok kıymetli ve çok değerlidir. Bizler de günümüzde bunu yapalım. Bir hicret bulup da Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer alma imkanımız olmaz. Sahabe olsak da o Hazreti Ebubekir Efendimizin yerinde yer almak bize nasıl denk gelebilir? Ama hayatımızın her gününde, her anında hicreti gerektirecek işler vardır. Nefis ve şeytanın, heva ve hevesin duygularına dur demek, hakka ve hayre yönelmek birer hicrettir. Hazreti Ebubekir Efendimizin tabi fedakarlığı ve bu hicret esnasında gösterdiği güçlü duruş çok büyüktür. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mağarada yer aldığındaki endişelenmesi, telaşlanması, acaba bir şey olacak mı diye tedirgin olması bile ilahi bir haber olarak Kur'an'da bize anlatılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağaradaki telaşı ayete konu olmuştur. Cenab-ı Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde bize bunu haber vermiştir. Onun mahzunluğunu, onun üzüntüsünü, Peygamber Aleyhisselam'ın onu teselli edişini, korkma, üzülme, mahzun olma, Allahü Teala bizimle beraberdir deyişini ayet-i celile bize haber vermiştir. Evet, Peygamber Aleyhisselam korkma dedi,
Allah bizim

beraberdir buyurdu. Ama bu sözü söylemesine sebep olan hadise deydi. Hazreti Ebubekir Efendimizin telaşlanması, endişelenmesiydi. Bu neyin endişesi, neyin telaşıydı? Yani ölmekten mi korkuyordu Hazreti Ebubekir Efendimiz? Hayır. O zaten ölümden korksa buraya kadar gelmezdi. Onun endişesi Resulullah Aleyhisselam'dı. Yani İslam'dı. Allahü Teala'nın emirleriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa ne olacaktı? İşte bu endişe onun bir kutsal endişesiydi. Peygamber aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mağaraya girmişlerdi. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'i arıyorlardı. Ve nihayetinde mağaranın önüne kadar da geldiler. O günkü iz sürücüler de çok mahirdi. Mekkelilerden kaçmak, saklanmak, gizlice Medine'ye hicret etmek neredeyse imkansızdı. Ama Allahü Teala'nın planı, takdiratı ve onların tuzağına karşı Rabbül Alemin'in de tuzakları vardı ve onu bilmiyorlardı. İşte onlardan biri neydi? Bir örümcek ağı. Ve mağaranın önüne geldiklerinde baktılar ki mağaranın ağzında kocaman bir örümcek ağı gerili. Mağaranın ağzını kapatmış, hem de eski bir örümcek ağı. Yani ona hiçbir şey dokunmamış. Belli ki onun içine girecek olsalar zaten o örümcek ağı yırtılır. Eğer girdikten sonra da o şekilde eski bir örümcek ağının örülmesi mümkün değil. Demek ki buraya kimse girmemiş olduğunu anladılar. Ve dediler ki buraya kimse girmemiştir. Eğer girselerdi bu örümcek ağı mutlaka yırtılırdı. Cenab-ı Allah o örümcek ağıyla onların önüne bir set çekti. Peygamber aleyhisselamı göremediler. Peygamber aleyhisselam ise içeride namaz kılıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de etrafı gözetliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama hitaben, işte bunlar senin kavmin, seni arıyorlar. Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını, bir zararın size dokunduğunu görürsem çok üzülürüm dedi. Peygamber aleyhisselam işte ona, ya Ebu Bekir korkma, muhakkak Allah bizimle beraberdir buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimize daha sonradan şöyle anlatmıştır. Biz mağaradayken Hazreti Peygamber aleyhisselama, eğer Kureyşlilerden birisi ayaklarının ucuna baksa bizi mağaranın içinde görecek dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey nedir buyurdu. Ve ona üzülmemesi gerektiğini telkin etti. Evet, salihlerin, büyüklerin üzülmemeleri de çok kıymetlidir. Hazreti Meryem annemize Cenab-ı Allah ayet-i cellede üzülme, mahzun olma buyurmuştur. Hazreti Ebubekir'e yine la tahzen, üzülme, mahzun olma. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine yine aynı şekilde üzülme, sen mahzun olma. Eğer çocuğuna bir zarar gelmesinden de korkuyorsan onu Nil nehrine bırak diye hitap edilmesi, Cenab-ı Allah katındaki sevgili kulların üzülmemesi gereken kişiler olduğunu bize bildiriyor. Buna çok dikkat edelim. Ne olur insanları üzmeyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797.

0: Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Kamer ve Rahman sureleri.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797

0: Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
2: Haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Son günlerde Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialar yer almaktadır. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin tutumunun açık, net olduğunu ve değişmediğini vurgulayan Aktürk, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişimin Türkiye açısından kabul edilemeyeceğini belirtti. Aktürk, NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Kürecik Malatya'ya konuşlandırıldığını ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşulan Amerika Birleşik Devletleri Patriot hava savunma sisteminden görevi devraldığını açıkladı. Hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini belirten Aktürk, mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir ifadelerini kullandı. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yaptı. Aktürk'ün açıklamasına göre son bir hafta içinde 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına da devam edildi. Tuğamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını, mutabakatın korunması ve sürdürülen teknik müzakerelerde ilgili tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi konusundaki temennilerini yinelediklerini belirterek şu açıklamaları yaptı. İmzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir. Ülkemiz bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmeye ve bu yöndeki çabalara katkı sağlamaya devam edecektir dedi. Tuğamiral Aktürk, envantere yeni giren silah sistemlerine ilişkinde şu bilgileri paylaştı. Yerli ve milli savunma sanayimizin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da arttırma çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Typhoon Block 2 füzesi, silah taşıyıcı araç, karayel karinalı bot sistemiyle doğal afet kurtarma araç ve malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri de tamamlanmıştır dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Hazırlanan bilirkişi raporları, müşteki müteahhitlerin ifadeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu kayıtları, mali analiz raporları ve HTS incelemeleri doğrultusunda aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları NH ve İK, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi DB'nin de bulunduğu

26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli, İstanbul, Adana ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler 2 adrese ve 1 araca operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda 197 kilo 200 gram skunk, 1 kilo 81 gram kokain, 20 gram esrar, 2 uzun namlulu silah, 111 mermiyle 2 hassas terazi ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını bildirdi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve milletin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerin yüreğine su serpmeyi en büyük öncelik olarak gördüklerini kaydeden Gürlek, bu kararlılıkla bakanlık bünyesinde kurulan faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek incelediklerini vurguladı. Daire başkanlığımız faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık ifadesini kullanan Bakan Gürlek, kısa zamanda elde edilen bu başarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde devletin kurumlar arasındaki sıkı koordinasyon ve sarsılmaz uyumun bir sonucu olduğunu aktardı. Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, Venezuela'da Yarasu eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de 21.9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son durumu ilişkin bilgi verdi. Depremde 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının da artmasından endişe edildiğini söyledi. La Guaira'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydeden Rodriguez, onlarca bina yıkıldı. Tanrı'nın kurtarmamızı izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaira gerçek bir trajediyle karşı karşıya ve afet bölgesi oldu ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nex Sosyal hesabından yayınladığı mesajında Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela'nın müthiş halkını az önce iki büyük deprem vurdu. Her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu ifadelerini kullandı. Trump paylaşımında yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil yorumunda bulundu. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aiwet eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre Aiwet eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem 51.7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından can ya da mal kaybı bildirilmedi. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre Urla açıklarında sahil güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

0: sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe jandarma komutanlığı ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharrem ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında bugünün Hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem'in içinde barındırdığı hikmetlere binaen Şehrullah olarak isimlendirildiğini ve hürmete layık görüldüğünü belirtti. Muharrem ayının 10. günü aynı zamanda Peygamber Efendimizin çok sevdiği torunlarından Hazreti Hüseyin ve beraberindeki sadık yol arkadaşlarının siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da acımasızca şehit edilmesinin sene-i devriyesidir. Hicri 61. yılın 10 Muharrem'inde yaşanan bu elim hadise, Ehl-i Beyt sevdasıyla dolu mümin yürekleri ağır bir hüzne gark etmiş ve Müslümanların zihin dünyalarında derin izler bırakmıştır. Kerbela, ırkı, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun tüm müminler için elbette bir yürek yarasıdır. Ne var ki bu hadise Müslümanlar arasında suni duvarlar örmek için asırlarca bir ayrıştırma zemini olarak istismar edilmiş ve aynı kıbleye yönelen, aynı peygambere tabi olan gönüllerin arasına nifak tohumları ekilmek istenmiştir. Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selimle hareket ederek İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içinde olmaktır. Bu vesileyle iman, sadakat, ahde vefa ve cesaret timsali Hazreti Hüseyin başta olmak üzere hak ve hakikat uğrunda canlarını feda eden tüm müminleri rahmetle yad ediyorum. Gönüllerde asırlara sari hüzün buğuları bırakan Aşura gününü kalplerimizin telifine vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum dedi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü konumuz selam vermek, selam almak. Selam vermenin hükmü nedir? Almanın hükmü nedir? Selamı nasıl vermeliyiz? Bundan bahsedeceğiz. İlk öncelikle fadlus selam وَالْاَمْرْ بِاِفْشَائِهِ Selamın fazileti ve onu yayma hususunda gelen emirleri okuyacağız. Ayet-i kerime ile başlayalım. اَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقَالَ تَعَالَى وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّتٍ Size bir selam verildiği zaman فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا Yani ondan daha güzel bir selamla karşılık verin. وَقَالَ تَعَالَى Yine Allah-u Teala buyuruyor ki, اَسْتَعُذُ بِاللّٰهِ هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ دَيْفِ إِبْرَاه۪يمَ الْمُكْرَم۪ينَ Sana Hazreti İbrahim'in değerli misafirlerinin haberi geldi mi? اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ Onun yanına girdikleri zaman فَقَالُوا سَلَامًا Onlar Hazreti İbrahim'e selam dediler. Hazreti İbrahim de onlara selam dedi. Bu ayet-i kerime ile selamın ispatıdır, delilidir. Şimdi

bu konu hakkında Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhu tarafından gelen hadisi okuyalım. Enne raculen se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Eyyül İslami hayrun. Eyyül İslami hayrun. İbareye baktığımız zaman hangi İslam daha hayırlıdır? Aslında ama burada takdir var. Yani mukadder bir kelime var. Eyyü e'malil İslami hayrun. İslam'ın hangi ameli daha hayırlıdır? Gale, Allah Resulü de şöyle buyurdu. Tut'imu ta'ame, yani yemek yedirmek. Ve tekra'u selame, ve selam vermek. Ala men arafta ve men lem tarif. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam vermek. Yani İslam'ın en hayırlı amellerinden iki tanesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde bize açıklıyor. İşte hadisin faidesinde de diyor ki efadel hadis istihbabel it'am. Demek ki yemek yedirmek, misafirperver olmak, misafirperverlik nedir? Mustahaptır. Li'ennehu yu'allifu'l kulub. Çünkü kalplerdeki ülfiyeti, muhabbeti arttırır. Ve yezidel muhabbe ve yedullu ala keremin nefsi. Ve o kişinin neyine delalet eder? Cömert olduğuna delalet eder. Devamında başka neyi ifade etmektedir hadis? İstihbâbe selam alâ men ta'rif ve alâ men la ta'rif. Tanıdığın, tanımadığın, kim olursa olsun ona selam vermenin mustahap olduğunu. Ve huve sünnetun muekkedetun. Selam vermek sünnet-i müekkettir. Fi hakkil ferdi. Ferd kişi hakkında sünnet-i müekked. Ve sünne kifaye fi hakkil cema'a. Cemaat hakkında sünneti kifayedir. Yani biz beş kişiyiz, bir yere girdik. İçimizden bir kişinin vermesi diğer kişilerden o yükümlülüğü ne yapmaktadır? Kaldırmaktadır. Yani sünnet-i müekkede ayniye ne demek? O kişi üzerine sünnettir. Ben tek başıma bir ortama girdiğim zaman o sünneti ben yapmalıyım. Başkası yerime yapamaz. Ama beş kişi girdik. Beş kişiden bir kişinin selam vermesi o diğer dört kişiden de o mükellefiyetini yapmaktadır, kaldırmaktadır. Bu selam vermek. وَرَدُّ السَّلَامُ وَاجِبٌ كِفَائِيٌ. Selamı almak ise nedir? Vaciptir. Vacibi kifayi بِحَقِّ الْجَمَاعَ. Cemaat hakkında. Biz burada toplu bir şekilde oturuyoruz. Bir kişi geldi, bize selam verdi. Bizim o selamı almamız vaciptir. Ama nasıl bir vacip? Vacibi kifayi. İçimizden birinin alması yeterlidir. Ayniyum bihakkil ferdi. Ama ben tek başıma bu odada oturuyorum. Bir kişi geldi dışarıdan, bana selam verdi. Bu selamı almam nedir? Vacibi aynidir. Vesselam afdalu minel raddi. Yani nadir yerlerden, sünnetin vacipten daha afdal olduğu nadir yerlerden biridir burası. Selam vermek, selam almaktan nedir? Daha afdaldır. Yani sünnetin vacipten daha afdal olduğu nadir yerlerden biridir. وَخَصَّهُ بِالذِّكْرِ مَعَ الْاِطْعَامِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةُ الْمُحَبَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Niçin it'amla beraber zikretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Aynı şekilde çünkü selam da Müslümanların arasındaki muhabbeti arttıran şeylerden biridir. Nasıl ki kişilere ikramda bulunmak, yemek yedirmek, misafir etmek muhabbeti arttırıyorsa selam da aynı şekilde selamlaşmak, birine selam vermek o iki kişinin arasındaki muhabbeti arttıran sebeplerdendir. لَا يَقُمْ مَقَامَ السَّلَامْ غَيْرُهُ. Selamın yerine başka bir şey geçmez. مِنْ سِيَغِ التَّحِيَّ. Yani selamlaşma kalıplarından. Mesela صَبَاحُ الْخَيْرِ. Hayırlı sabahlar. اَوْ مَرْحَبًا. اَوْ غَيْرَ ذَٰلِكَ. Merhaba. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Ve diğer lafızlar. Artık bunlar neyin yerine geçmez? Selamın yerine geçmez. Evet, merhaba diyebilirsin ama ilk önce Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu de. Sonra merhaba de. Ama selamın yerine diğer karşılaştığımız zaman söylediğimiz kalıplar ne yapmaz? Selamın yerini alamaz. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisi. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Lemme

Halakallahu Teala Adem aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala Hazreti Adem'i yarattığı zaman kâle izheb fesellim ala ulaike. Git şu falan kişilere selam ver. Allahu Teala Hazreti Adem'e dedi ki git şu falan kişilere selam ver. Bu bunlardan kastı kim? Neferin minel melaiketi culus. Oturan bir melek topluluğuna. Festemi' ma yuhayyuneke. Git selam ver, onların sana ne diyeceklerine kulak ver. Fe inneha tahiyyetuke ve tahiyyetu zürriyetike. Çünkü bu senin ve zürriyetinin, senin soyundan gelenlerin selamlaşma şeklidir. Fekale esselamu aleykum. Hazreti Adem gitti, esselamu aleykum dedi. Fekalu esselamu aleyke ve rahmetullahi. Fezaduhu ve rahmetullah. Yani Hazreti Adem esselamu aleykum dedi. Onlar esselamu aleyke ve rahmetullah. Rahmetullah kelimesini arttırarak ne yaptılar? Karşılık verdiler. Bu hadisin bize faidesi. Efadel hadis enne selam aleykum hiye tahiyyetu leti şer'aha Allahu Teala li ibadihi mundu halaka Adem. Bu hadisten anladık ki selamlaşmak Allahu Teala'nın Hazreti Adem'i yarattığı andan itibaren bütün ümmetlere getirilen bir selamlaşma şeklidir. Ve hiye vahidetun fil edyan. Yani bütün dinlerde bulunan bir şeydir. Bir devamında ve fil hadis meşruiyetu ziyade fir raddi alel ibtida. Yani selam veren kişiye arttırarak cevap vermenin ne olduğu? Meşru olduğu. Yani o sana esselamu aleykum dedi. Sen ona esselamu aleyke ve rahmetullahi arttırarak cevap verebilirsin. Zaten ayeti kerimede de okumuştuk. Biri size selam verdiğinde o verdiği selamdan daha güzeliyle karşılık verin. Bir diğer hadis. An Ebi Umara el-Bara'i bin Azib radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale. Emerana Resulullah sallallahu aleyhi bi seb'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Bi iadetil meridi. Bir, hasta ziyaretini bize emretti. Yani hasta ziyaretinin güzel olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize bildiriyor. Ve ittiba'il cenaizi. Cenazelere katılın. Cenaze namazlarına, definlerine. Ve teşmitil atisi. Yani hapşuran kişiye yerhamukallah demek. Ve nasrid da'ifi. Zayıf kişiye yardım etmek, yani darda kalmış kişilere yardım etmek. Ve avnil mazlumi, zulüm altında olan kişilere yardım etmek. Ve ifşa'is selami, selamı yaymak. Ve ibraril maksimi, yemin edilen şeyi yerine getirmek. Yemin ettiğiniz bir şey üzerine, o şeyi ne yapmanız? Yerine getirmeniz, yeminizi bozmamanızı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bu 7 şeyi emretmiştir. Peki bu hadisin bize verdiği fayda, efadel hadis et-terghibe bi hadhihi el-adabil islamiyye. Bu İslami edepleri teşvik etti. Lima fiha min temtini rawatibil uhuvveti. Bunların hepsinin ortak noktası nedir? Kardeşliği kuvvetlendirmek. Baktığınız zaman bakalım, İşte hasta ziyareti, cenazelere katılma, zayıfa yardım etme, selamlaşma, bunların hepsinin ortak noktası nedir? Aradaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmektir. Zaten söylüyor, min temtini ravabitil uhuvveti beynel muslimin. Müslümanların arasındaki kardeşlik bağını ne yapar? Kuvvetlendirir. Ve tahkikil ulfe ul muhabbe, muhabbeti arttırır. Bir diğer faydası da nedir? İntişar as-selami. Bu hadisin bize verdiği fayda, diğer fayda selamın yayılmasıdır. Zaten bizim o konumuz da budur yani. Selamın yayılması hakkındaki hadislerden bahsediyoruz. Yani bu konu, bu hadisteki asıl konumuz, bizi ilgilendiren nokta ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize selamı yayma hususundaki emridir. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la tedhulune el cennete, cennete girmezsiniz, giremezsiniz, hatta tu'minu, mümin olmadıkça. Ve la tu'minu, mümin olmazsınız,
hatta

tuhabbu, birbirinizi sevmedikçe. Evvela edullukum ala şeyin izâ fealtumuhu tuhabbtum. Size yaptığınız zaman aranızdaki sevgiyi arttıracak bir şeyi söyleyeyim mi? Efşu esselame beynekum. Aranızda selamı yayın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir diyor ki cennete girmek için mümin olmanız lazım. Sizde imanı kamilin oluşması için birbirinizi sevmeniz lazım. Ve bize şu tavsiyede bulunuyor. Sevgiyi arttıracak bir şey söyleyeyim size. O da selamlaşmaktır. Birbirinize selam verirseniz aranızdaki ülfet, muhabbet artar ve aranızda sevgi oluşur. Yani hepsi birbirini ne yapmaktadır? Tetiklemektedir. Efadel hadis, hadisin verdiği fayda, enne duhulel cenne la yekun illa bi aslil iman. Bir kere cennete girmek ancak iman ederek olur. Ve ennel iman la yekmul illa bil muhabbeti beynel muslimin. İman kemale nasıl erer? Müslümanların birbirine sevgi duymasıyla. Ve ennel muhabbete la tenşe'u fihim illa bi ifşai selam. Muhabbet ancak ve ancak selamı yaymakla ne yapar? Artar. Yani aramızda birbirimize selam vererekten o muhabbet bağını kuvvetlendirebiliriz. Selam hakkında bir diğer konu babu keyfiyeti selam. Selam nasıl verilmeli? Lafızları nelerdir? İmam Nevevi girişte aslında bir özet yapmış. Yüstehabbu, müstehaptır en yekûlel mübtedi'u bisselâmi. Selam veren kişinin şu sözü söylemesi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Feye'ti bidamiril cem'i. Burada yani çoğul zamirini kullanır. Aleykum. Ve in kânel muslimu aleyhi vâhiden. Her ne kadar karşındaki Müslüman bir kişi olsa da çoğul zamirini kullanaraktan selam verirsin. Esselamu aleykum. Zaten genelde de biz böyle veriyoruz. Yani bir kişi olduğunda esselamu aleyke, yani baktığınız zaman dil kurallarına göre karşındaki bir kişi ise aleyke, çoğulsa aleykum, iki kişi ise aleykuma. Ama burada ne diyor? Siga değişmez. Bir kişi olsa da esselamu aleykum diye verilir. Ve yekulu el mucibu, selam veren böyle selam verir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamı alan kişi nasıl? İcabet eden kişi. Ve aleykum esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Feyeti bi vavil atfi fi kavlihi ve aleykum. Yani cevap verdiği zaman ve aleykum diye vavı getirerekten söyler. Yani İmam Nevevi selam veren kişinin ve selam alan kişinin nasıl selam verip alacağını burada bize özetlemiş. Şimdi hadisler üzerinden bakalım. İmran bin el-Hüseyin radıyallahu anhuma rivayet ediliyor. Kale, câe raculun ilennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Fekale, esselamu aleykum. Resulullah'a esselamu aleykum dedi. Feradde aleyhi, Resulullah selamını aldı. Sümme celese, o adam oturdu. Fekale ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem aşrun. Resulullah 10 dedi. Sümme cae ahar, en sonda açıklayacağım bunu. Sümme cae ahar fekale esselamu aleykum ve rahmetullahi. Bir diğer başka bir adam geldi. Esselamu aleykum ve rahmetullah kelimesini arttırdı. Feradde aleyhi, Resulullah onun da selamını aldı. Fecelese, adam oturdu. Fekale işrun, Resulullah 20 dedi. Thümme cae ahar, sonra başka bir adam içeri girdi. Fekale esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Adam hem rahmetullah kelimesini hem berekat kelimesini getirdi. Feradde aleyhi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını aldı. Fecelese, adam oturdu. Fekale felâthûne, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 dedi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk giren kişiye 10, ikinci giren kişiye 20, üçüncü giren kişiye 30 demesi, burada kullanılan sayı, yani kullanılan lafız karşılığında aldığı sevabı ne yapmaktadır? Temsil etmektedir. Birinci giren sadece kısa tuttu. Esselamu aleykum dedi ona. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sevap 10 sevap aldı. Esselamu aleykum ve rahmetullah.

Dahi ikincisi rahmetullah kelimesini attırdı. 20 sevap aldığını ifade etti. Üçüncüsünde Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diye, yani hem rahmetullah kelimesi hem berekatuhu kelimesini getiren kişinin ise 30 sevap aldığını ne yapmakta? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ifade etmekte. Ve Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu'nun diğerlerine nispeten daha afdal olduğunu. 30, 20'ye daha göre daha afdaldır. 20 de 10'a göre nedir? Daha afdaldır. Bir diğer hadis Hazreti Ayşe radıyallahu anha tarafından rivayet ediliyor. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. Bu Hazreti Cebrail'dir. Sana selam veriyor. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. Burada da neyi ifade etmekte? Beyanu fadli seyyideti Ayşe, Hazreti Ayşe'nin faziletini ifade etmekte. Hazreti Cebrail ona selam veriyor. Ve teslimul melaike alennas, meleklerin insanlara selam verebileceğini. Meşru'iyetü tebliğis selam minel gâib ve vücubir raddi aleyhi. Yani gâib olan bir kişiden selamı ne yapabilir? Taşıyabilir. Mesela bir kişi bana dedi ki falan kişiye selamımı ilet, ben onu taşırım. Getirdiğim zaman da o kişinin alması da nedir? Vaciptir. Yani selamın ne yapılabildiğini, yani başka bir kişiden başka bir kişiye nakledilebildiğini, getirilebildiğini ne yapmaktadır? Bize ifade etmektedir. Bir diğer hadis Hazreti Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ tekelleme bi kelimetin a'âdehâ thelâthen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimeyle, bir kelimeyi karşıdakine açıklamak istediği zaman onu 3 defa ne yapar? Tekrarlardı. Hatta tufheme anhu, ta ki anlaşılana dek. Ve izâ etâ alâ kavmin, bir kavmin yanına geldiği zaman feselleme aleyhim, selleme aleyhim telâthen. Onlara 3 defa selam verirdi. Bu hadis niçin 3 defa selam verirdi sorusuna şu cevap veriyor. Ve hâzâ mehmûlun alâ mâ izâ kenel cem'u kethîran. Bu şuna hamle. Niye 3 defa selam vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü cemaat kalabalıktı. Ne olsun, kimsenin gönlü kalmasın diye, Resulullah bize selam vermedi olmasın diye her topluluğa ayrı ayrı ne yaptı? Selam verdi diye söylenmektedir. Bir diğer hadis Mikdad radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Anil Mikdad fi hadithihi at-tawil kâle, uzun bir hadisi var. Bu hadisinden bir kısaltma yapıyor. Kâle kunnâ nerfa'u linnebî nasîbehu minel lebeni. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sütten payını kaldırıyorduk. Feyecî'u minel leyli, gece gelirdi. Feyusellimu teslimen lâ yûkidu nâimen. Öyle bir selam verirdi ki uyuyan kişiyi uyandırmayacak bir şekilde. Ve yusmi'u el yakdâne. Uyanık olanları da işittirebilecek bir şekilde selam verirdi. Fecaen nebiyyu feselleme kema kana yusellimu. Önceden selam verdiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip bize ne yaptı? Selam verdi. Bu hadisin faidesi, bize verdiği bilgi nedir? Efadel hadis meşru'iyyetes selami fi kavmin fihim niyamun. Yani bir yere girdiğiniz zaman uyuyan kişilerin olduğu bir yere selam verilir mi? Bu hadisten anlıyoruz ki uyuyan kişiler olduğu bir yerde de selam verilebilir. Ama velakin es-sunne en la yerfa savtahu. Sünnet burada ne? Sesini yükseltmeyecek bir şekilde. Bihaythu yuqiz en-naim, yani uyuyanı uyandıracak bir şekilde sesini yükseltmeyecek. Ve la yakhfathu bihaythu la yusmi' al-yaqdan. Yani uyanık olan kişilerin de işitmeyeceği derecede çok kısık da olmayacak. Yani ne yapacak? Uyanık olanlara işittirecek, yatanları da, yani uyuyanları da uyandırmayacak bir şekilde selam verecek. Bir diğer hadis Ebi Curey el-Huceymi radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale eyteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ. Aleyke'yi öne alıp böyle söyleme, aleyke esselamu. فَاِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ
tahiyyetul mevta.

Çünkü aleykesselam kimlere verilir? Mevtalara verilir. Yani kabristana gittiğiniz zaman aleykesselam denilir. Aleyke öne alınır. Bu da ölülerin selamıdır. Yani kabristandaki kişilere, ölü olan kişilere verilen bir selamdır. Onun için böyle kullanma diye onu ne yaptı? Uyardı. Bir diğer konumuz selam hususunda bâb-u edâb-i-selâm. Selamın edepleri. Kim kime selam vermeli? Bu konu hakkındaki birinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Şöyle buyuruyor. Yusellimu er-râkibu alel-mâşi. Binek üzerinde olan yürüyen kişiye selam verilir. Yusellimu er-râkibu alel-mâşi. Vel-mâşi alel-gâid. Yürüyen oturana selam verir. Vel-galîlu alel-kethîr. Az olan topluluk, çok olan topluluğa ne yapar? Selam verir. Bu hadisin bize vermiş olduğu faide, efadel hadis istihbabet teslim alel vechil mezkur. Bir kere bize zikredilen yöntem üzerine selamlaşmanın mustahap olduğunu bildiriyor. Vel hikmetu min zalike. Peki niçin binek üzerinde olan yürüyene, yürüyen oturana, az olan çok kişiye selam verir? Buradaki hikmet nedir? Vel hikmetu min zalike kema qala el muhallab أن الماشي يشبه الداخل. Yani yürüyen kişi içeri giren kişiye benzer. فكان أولى بالبدء بالسلام. Onun için maşi oturana selam vermesi daha uygundur. والصغير مأمور بتوقير الكبير. Küçük olan büyük olana saygı göstermekle nedir? Emrolunmuştur. Onun için onun selam vermesi daha uygundur. والراكب binek üzerinde olan لِأَلَّا يَتَكَبَّرْ بِرُكُوبِهِ Binek üzerinde olan selam veriyor ki ne olmasın? Zaten bineğin üzerinde bir de kibri artmasın. وَالْقَلِيلْ يَبْدَأْ بِالتَّسْلِيمْ Az olan kişi selama başlar, az olan grup. مُرَعَاتًا لِحَقِّ الْكَثِيرِ O çoğunluğun hakkına riayet etmek için. لِأَنَّ حَقَّهُمْ اَعْضَمْ Çünkü çoğunluğun hakkı azınlıktan daha çoktur. وَهَكَذَا يَكُونُ الْأَدَبُ فِي إِلْقَاءِ السَّلَامِ فِي الْإِسْلَامِ İşte İslam'da selamlaşmanın edebi böyledir. Yani binek üzerinde olan yürüyene, yürüyen oturana, az olan çoğunluğa selam vermesi daha uygundur. Bir diğer hadis Ebi Umame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام يعني إن أولى الناس بالله الله تعالى يا daha yakın olan kişi yani أحقهم بالقرب منه الله تعالى يا kurbiyet yakından yani yaklaşma bakımından daha çok hak sahibi olan kişi selama ilk başlayandır. Yani burada selama başlamanın selam almadan daha afdal olduğunu ne yapmaktadır? Bize bildirmektedir. Yani inne evlennâs billah Allah'a daha akrab olan, yakın olan men bede'ehum bisselami selama başlayan kişidir. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه Sizden biri kardeşiyle karşılaşırsa selam versin. فإن حالت بينهما شجرة eğer aralarına bir ağaç أو جدار bir duvar أو حجر bir taş girerse ثم لقيه sonra onunla bir daha karşılaşırsa فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ Bir daha ona ne yapsın? Selam versin. Bu hadis-i şerif bize neyi bildirmekte? اَفَادَ الْحَدِيثِ اِسْتِحْبَابَ السَّلَامِ عِنْدَ كُلِّ لِقَائِنْ Her karşılaşmada selam mustahaptır. Yani az önce daha selam verdim ona deyip selam vermemek değil. İslam diyor ki her karşılaştığında az önce karşılaştın, araya bir duvar girdi, bir daha karşılaştın, bir daha selam ver. ولو فصل بين اللقاءين

keşeceratin ev cidarin. İsterse o iki karşılaşma arasına bir duvar girsin, bir ağaç girsin, bir taş girsin. Fark etmeksizin kısa bir aralık olsa da bir daha karşılaştığında

0: bu konuyu da okuyup ne yapalım? Bitirelim. Ayet-i kerime ile başlıyor bu konu. Kâlallahu teâlâ, estaûzu billâh. Feyzâ dehaltum buyûten fesellimû alâ enfusikum tahiyyeten min indillâhi mubârakaten tayyibeten. Evinize girdiğiniz zaman ne yapın? Selam verin diyor Allahu Teala. Söyleniş şekli de şu şekilde: Esselamu aleyna ve ala ibadillahi as-salihin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi as-salihin deyip evinize girin. Bu konu hakkındaki hadise gelecek olursak, Hazreti Enes radıyallahu anhu rivayet ediliyor. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: Ya buneyye, ey evladım, İza dakhalta ala ehlike, evine girdiğin zaman, ailenin yanına girdiğin zaman, fesellim, selam ver, yekun bereketen aleyke ve ala ehli beytike, bu yapacağın selam senin için ve ehli beytin için ne olur? Bereket olmuş olur. Yani Allahu Teala'nın zikriyle evine girmiş olursun. Allahu Teala'nın zikriyle eve girmek de neye sebeptir? Bereketin meydana gelmesine sebeptir. Burada konumuzun sonuna geldik. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alem.
1: Riyazü's-Salihin Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bulunan ve onu canlarından çok seven ashabı, tebliğ ettiği dinin esaslarını zapt edip hayatlarında tatbik ettikleri gibi bu sevgilerinin tezahürü olarak kendisiyle alakalı olan maddi unsurlara da aziz birer hatıra olarak saklamışlardı. Sahabelerin muhafaza ettikleri ve canlarından çok sevdikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izini taşıyan bu hatıralar nesilden nesile aynı sevgi ve hürmet hissiyle korundu.
1: O mübarek simalar bu hatıralarla büyüklüğüne dünya gözüyle şahit oldukları Resulullah hürmetine Allah'tan bereket diliyorlardı. Allah Resulü'nün ashabının Allah ve peygamber aşkından neşet eden bu hareketlerine hoşgörüyle yaklaştığı görülmektedir. Bu kıymetli eşyalardan günümüze gelenlerin hangileri olduğu, nasıl ve nerede muhafaza edilmesi gerektiği, fetih ve gazalardan ordunun önünde götürülmesi gerektiği, bizzat Peygamber Efendimiz tarafından Osmanlı padişahlarına ve

0: evliyalarına rüyayı sadıkla gösterilmiş, bunun neticesinde zafer müjdesi alenen bildirilmiştir.
1: Emanat-ı Mukaddese veya Emanat-ı Mübareke adı verilen bu kıymetli eşyalar, Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Topkapı Sarayı'nın dört kubbeli ve etrafı revnaklarla çevrili, önceleri has oda diye bilinen, mukaddes emanetleri koruma görevini yüklendikten sonra, onların en değerlisinin adına izafeten, Hırka-i Saadet Dairesi denilen odada muhafaza edilmektedir. Halen İstanbul'da korunan emanetlerin bulunduğu mekan, Hırka-i Saadet Dairesi de adını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Kaside-i Bürde ismiyle tarihe geçen eserin şairi, Ka'b bin Züheyr'e huzur-u saadetlerinde Müslüman olduğunda hediye ederek sırtına giydirdiği Hırka-i Şerif'ten almıştır.
0: Peygamber Efendimiz, İstanbul'da bulunan iki Hırka-i Şerif'ten biri olan Hırka-i Şerif Camii'ndeki hırkasını, Veysel Karani Hazretlerine ashabı vasıtasıyla kendisi göndermiştir. Halifelik alameti sayılan hırkadan ayırt edilmek istenen bu hırka, Sultan Abdülmecid Han tarafından inşa edilen Hırka-i Şerif Camii'nde 1851'den bu yana sergileniyor. Günümüzde dahi bu ziyaret her yıl Ramazan'ın 15'inden başlayıp Kadir Gecesi'ne kadar devam eden bu merasim büyük bir vecd ve huşu içinde yapılmaktadır. Allah Resulü'nün bohçası dışından bile olsa hırkasına yüz sürmek, en azından görmek Müslümanlara büyük bir ruhani haz vermektedir.
1: Ayrıca veda haccında kesilen saçları sahabeler tarafından muhafaza edilmiş ve Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saadet Dairesi olarak adlandırılan bölümünde muhafaza edilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarına peygamberler ve Kabe-i Muazzama'ya ait eşyalar abdestli olarak özel merasimlerle hazırlanmış, muhafaza edilen her eşyanın emanetlerin bohçaları, kılıfları bile manevi işaretlerle belirlenmiştir.
0: Topkapı Sarayı'na Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra başlayan emanet akışı, 20. yüzyıl başlarına kadar çeşitli yollarla devam etmiş, 19. ve 20. yüzyıl başlarında emanetleri işgalcilerin tahrip ve yağmalarından koruma düşüncesi, onların büyük titizlik ve hürmetle korundukları İstanbul'a nakline vesile olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine-i Münevvere'nin teslimi söz konusu olunca, ben peygamberimin kabrini teslim etmem diyerek gerçekleştirdiği müdafaayla tarihe geçen Medine müdafiği Fahrettin Paşa, asırlar boyu Sürre'yle birlikte gönderilip Ravza-i Mutahhara'da biriken kıymetli eşyayla bir takım emanetleri İstanbul'a göndermiştir.
1: 20. asra ulaşıldığında gelen hatıralarla Topkapı Sarayı'nda paha biçilemeyecek bir koleksiyon oluşturulmuş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giydiği ayakkabılarından mübarek saç tellerine kadar birçok hatıra bu sevgi ve aşkla gelecek nesillere ulaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca Hırka-i Saadet halka hiç gösterilmemiş, senede bir kere Ramazan'ın 15'inde saray içi bir merasimle protokole ziyaret ettirilmiş ve Cumhuriyet devrinde saray müze olduktan sonra da hem hürmeten hem de 14 asırlık kumaşın ortamdan zarar görmemesi için açılmamıştır.
0: Mukaddes emanetler Lozan'da da tartışmalara konu olmuş, Arabistan'ı işgal altında bulunduran İngiltere konuyu müzakere masasına taşımıştı. Henüz teşekkül etmekte olan yeni Türk devleti bu emanetlerin teslimine hiçbir şekilde razı olmamıştır. Sarayın müze olmasından sonra her parça ayrı ayrı kayıt altına alındı. Eskiden olduğu gibi sandıkları bohçaları içinde muhafazalarına devam edildi. Sınırlı sayıdaki bir kısmı ise 1960'lı yıllarda müze idaresi tarafından ziyarete açıldı. Fakat asırların hatıralarını taşıyan muhteşem dairenin gömme dolaplarındaki mukaddes hatıralar hep sırlı kaldı.
1: Mukaddes eşyaların her biri 40 kata varan bohçalara sarılır, kıymetli sandıklara koyulur, kilitlenip padişahın mührüyle mühürlenirdi. Sandıkların anahtarları padişah namına en yakın adamlarından silahtar ağda dururdu. Hizmetlileri sadece dışından temizliklerini yapar, yanında 20

0: 24 saat boyunca Kur'an-ı Kerim okunurdu. Hırka-i Saadet Dairesi aslında 19. asra kadar padişahların kullandığı taht odasıdır. Ve Hırka-i Saadet padişahların başuçlarında dururmuş. Yanında hayırların fethi, belaların def'i için ara vermeksizin Kur'an okunurmuş. Padişahlar gittikleri yerlere altın işlemeli bohçalara sarıp, altın sandıklara koydukları bu aziz hatırayı da beraber götürürlermiş.
1: Hırka-i Saadet Dairesi Osmanlı'nın taht odası, baht odasıydı. Padişahlar içindeki peygamberi izlerin muhafızı ve hizmetkarı olmakla övünürlerdi. Cumhuriyetten sonra da bu odanın bir tozu zayi edilmedi. Topkapı Sarayı'nın bu muhteşem dairesinde Hırka-i Saadet, Sancak-ı Şerif, Nalın-ı Saadet, Kadeh-i Şerif, Kadem-i Şerifler, Sakal-ı Şerifler, kılıçları, yayı, Uhud'da kırılan dişi, teyemmüm ettiği toprak, Mühri Şerif, Hazreti Peygamber'in kabrine ait örtüler, kabir toprakları, Kabri Saadet'in temizliğinden getirilmiş Cevher-i Saadet denilen tozlar gibi kıymetli hatıraların yanı sıra, Hazreti Peygamber'in yakınlarına ve İslam büyüklerine ait eşyalar da muhafaza edilmektedir.
0: Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Bölümü envanterinde kayıtlı olan mukaddes emanetlerin toplam sayısı 605'tir. Bunların yanı sıra müzenin hazine, silah, kumaş ve kütüphane gibi bölümlerinde de esasen emanet niteliğine haiz birçok obje bulunuyor. Envantere kayıtlı 605 emanetten sadece 100'ü sergilenebilmiş. Geriye kalanların ne oldukları bilindiği için sergilenmemeleri kayıt sayılmıyor. Ve bu eserler yüzyıllardır konumdukları şekliyle geleceğe taşınacak halde muhafaza ediliyor. Yine eskiden olduğu gibi yanı başında Kur'an-ı Kerim okunuyor. İnsanlar yanı başlarında Peygamber aleyhisselamın aziz hatıralarının bulunmasının, onun sancağının gölgesi altında olmanın huzurunu yaşıyor.
1: Asırlardır atlas bohçalar, altın, gümüş sandıklar içinde saklanan kutsal emanetler, Peygamber Efendimizin kokusunu, asr-ı saadetin izini taşıyan hatıralar içerisinde, gazalarda Hırka-i Şerif gibi ordunun önünde giden diğer emanet, Sancak-ı Şerif olmuştur. Mısır'ın Yavuz Sultan Selim Han tarafından alınması üzerine Osmanlılara geçen Hazreti Peygamber Efendimizin yadigarı olan Sancak-ı Şerif yıpranıp adeta toz haline geldiği için korumaya alınıp yeşil atlastan yeni bir sancak yaptırılmış ve üzerine asıl Sancak-ı Şerif'ten parçalar diktirilmiştir. Bu sancak saraydan merasimlerle çıkar ve harplere giderdi. Saraydan çıkıp geri gelinceye kadar da yanı başında seyyidlerden oluşan bir cemaat tarafından Fetih Suresi okunurdu.
0: Mukaddes emanetler peygamber aşıklarına ondan birer hatıra arz ederken, önceki peygamberlere ait hatıraları da ihtiva ettiğinden, sadece Müslümanlar için değil, diğer dinlere mensup kişiler için de önemli bir kaynak niteliğindedir. Hazreti İbrahim'in granitten oyularak yapılmış tenceresi, Hazreti Yusuf'un sarığı, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i ikiye bölüp yol açan asası, Davud'un kılıcı, Hazreti Yahya'nın kol ve kafatası kemikleri, Hazreti Ebubekir'e ait sakal teli, Hazreti Osman'ın okuduğu esnada şehit edildiğine inanılan Kur'an-ı Kerim, ashab kılıçları da muhafaza edilen emanetler arasındadır.
1: Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saadet Dairesi'nde 1517'den başlayarak halifeliğin kaldırıldığı 1924 Mart'ına kadar tam 407 yıl bir saniye ara verilmeksizin Kur'an-ı Kerim okunmuştur. Bu görevi her biri birer saat olmak üzere 24 hafız paylaşıyordu.
0: Süleyman Çelebi'nin "Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter" dediği gibi bizler de iki cihan sultanı aleyhissalatu vesselam Efendimizin ümmetliğinde, hizmetinde bulunmak, evvel geçenlerin bize kadar ulaştırdıkları ona sallallahu aleyhi ve selleme ait izlerin, hatıraların ardımızdan gelenlere zayi olmadan intikalinde bir basamak olarak milletimiz için en büyük saadet olacak, dünya durdukça,

bu bahtiyarlık yeter dedirttirecektir. Mukaddes emanetler hala milletimizin emanetinde ve canı pahasına emniyettedir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey.

0: Bey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden. Efendim, bizden bir istaşan hikayelerde bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz 30 senelik ekmek. Hikayemiz ise şöyle. Mania aleminde neyin nasıl olacağı, ne şekilde olacağı ezeli hüküme göre şekillenmekle birlikte bunlar belirli işaretler ve olaylarla vücut bulur. Adetullah'ın keyfiyeti yerine gelir. Gerçekte ise efendiler efendisinin buyurduğu gibi zaten yaşanacak olan yaşanmıştır. Bunu bir misalle taçlandırmak lazım gelirse işte misali. Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr Kuddisesi Ruh Hazretleri daha henüz küçükken babası onu almış cuma namazına götürmekteydi. Yolda zamanın manevi reisi Şeyh Ebu'l-Kazım Hazretlerine rastladılar. Şeyh çocuğun babasına bu çocuk kimindir diye sordu. O da bizdendir ya Şeyh dedi. Şeyh onların yüzüne bakarak gözleri yaşardı. Sonra da babasına, ''Ya Ebu'l-Hayr, bizim dünyadan gitme zamanımız gelmiştir. Fakat makamı boş görerek üzülmüştüm. Şimdi senin çocuğunda öyle anlıyorum ki, Müslümanlar istifade edecek derecede manevi kabiliyet var. Cuma namazından sonra bu çocuğu bizim eve getir.'' dedi. Namazdan sonra çocuk ve babası şeyhin evine gittiler, dergahına girdiler. Dergâhta kışlık yiyeceklerin konduğu yüksekçe bir yer vardı. Şeyh oraya bir ekmek koymuştu. Çocuğun babasına oğlunu omzuna al da o yukarıdaki ekmeği indirsin buyurdu. Babası oğlunu omzuna alıp kaldırdı. Çocuk elini uzatıp 30 yıllık ekmeği aldı ve yere inip şeyhe verdi. Ekmek sıcacıktı. Şeyh Ebu'l-Kasım Hazretleri ekmeği aldığı zaman gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağlayarak ekmeği ikiye böldü ve bir parçasını çocuğa verdi ve bir parçasını da kendi yedi. Babasına ise hiç vermedi. Çocuğun babası, ''Ya Şeyh, bu arpa ekmeğinden bir parça da bize nasip olmayacak mı?'' dediğinde Şeyh ise, ''Ya Ebu'l-Hayr, 30 senedir bu ekmek orada durmaktaydı. Bana bu ekmek kimin elinde fırından yeni çıktığı gibi sıcak olursa, ondan alemin istifade edeceği vaat edildi. Bu vaadin tamamı senin oğlunda olsa gerektir. O zatın senin oğlun olması şeref olarak sana yetmez mi?'' buyurdu. Efendim, bizden bir iz taşıyan hikayelerde bugün sizler için paylaşacağımız ikinci hikayemiz noksanların ortaya çıkacağı gün. Hikayemiz ise şöyle. Ata-es-Sülemi rahmetullahi aleyh iyi bir dokuma ustasıdır. İşine itina gösterir ve özenle kumaşlarını dokurdu. Yine bir seferinde son derece dikkat ve itina göstererek bir top kumaş dokur. Sonra satmak için pazara götürüp halka arz eder. Kumaştan çok iyi anlayan biri ondan müsaade ister ve ''Bu kumaşta şu şu kusurlar var.'' der. Ata-es-Sülemi rahmetullahi aleyh kumaşı alır, yere oturur ve hüngür hüngür ağlamaya başlar. Adam kumaşın kusurunu söylediğine pişman olur. Ondan özür diler ve istediği bedeli ödeyerek o kumaşı satın alabileceğini söyler. Ata rahmetullahi aleyh ona şöyle der. Ben senin söylediğin şeyden dolayı ağlamıyorum. Ben dokumacılık sanatını icra eden biriyim. Bu kumaşın mükemmel ve kusursuz olması için elimden gelen bütün gayreti göstermiştim. Fakat kusur ve eksikliklerin farkındayım.

hakkında olan birine arz edilince benim farkında olmadığım kusurları ortaya çıkarım. Hallerimiz yarın Cenab-ı Hakk'a arz edilince acaba bizim halimiz ne olacak? O zaman bizim şu anda farkına varmadığımız nice kusur ve noksanlar ortaya çıkmayacak mı? İşte ben asıl bunun için ağlıyorum.

Efendim Canlı Dilden programı devam ediyor. Bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Bu programımızda da Müslümanlık bahsi konusu altında ikinci bölüm olan Allah Teala'yı tanımak konusundaki nasihatleri sizlerle paylaşacağız. Canlı Dilden programı nasihatlerle devam ediyor. Geçmiş peygamberlerin kitaplarında onlara şöyle hitap edildiği bilinir. Nefsini tanı ki Rabbini de tanıyasın. Haberlerde ve büyüklerin sözlerinde de kendini tanıyan Rabbini tanır denilmektedir. Bu insanın bir ayna misali olduğunu ve onda Cenab-ı Hakk'ın varlığına işaret eden birçok delilin bulunduğunu gösterir. Pek çok kimse kendine bakar fakat Rabbini tanımaz. O halde insanın Allah Teala'nın marifetine hangi yollarla aynı olabileceğini öğrenmek gerekir. Bu da iki yolda olur. Birincisi çok zordur. Avama açıklanamaz ve söylenmesi de doğru olmaz. Diğeri ise herkesin anlayabileceği şekliyle söylenir. İnsan kendi zatından Yüce Allah'ın zatının varlığını, kendi sıfatlarından Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, beden ve uzuvlarından oluşan kendi memleketine tasarrufundan Allah Teala'nın tüm aleme tasarrufunu bilir. Buysa şöyle açıklanır. İnsan kendi varlığından haberdar olunca bundan evvel geçen uzun yıllar önce kendisinin olmadığını ve namı, nişanı bulunmadığını anlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İnsan Suresinin 1. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurulmuştur. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçti mi? İnsanın yaratılışının aslından anlayacağı, varlığından evvel bir nutfe ve kötü kokulu bir su olduğudur. Onda ilk önce akıl, kulak, göz, baş, el, ayak, dil, göz, damar, sinir, kemik, et, deri yoktu. Yalnızca beyaz şekliyle bir suydu. Fakat sonrasında bütün bu hayret veren haller kendisinde meydana geldi. Peki insan kendisi mi ortaya çıktı yoksa onu biri mi var etti? İnsan mükemmel bir hal üzere olduğu halde bile bir kıl ucu yaratmaktan acizken muhakkak ki henüz bir damla suyken daha da aciz ve noksan durumdadır. Netice olarak insanın varlığından Cenab-ı Hakk'ın zatının varlığı belli olur. İnsan bazısını dile getirdiğimiz bedenindeki zahiri ve batini hallere bakınca kendisini yaratan kudreti ve bu kudretin dilediğini yaratabilecek mükemmellikte olduğunu görür. Böylesine aşağı ve değersiz bir damla sudan, olgun, güzel, hikmetli ve şaşılacak bir varlık yaratan kudretten daha üstünü olabilir mi? Kişi kendinde bulunan hayret verici bu incelikleri, uzuvlarının faydalarını ve her birinin hangi hikmetle yaratıldığını öğrenince, el, ayak, göz, dil ve diş gibi görünen uzuvlarına, dalak, ciğer, öt kesesi ve diğer iç organlarına bakınca kendini yaratanın ilmini anlar. Onun her bakımdan mükemmel olduğunu ve her şeyi ihata ettiğini bilir.

böyle bir alimden hiçbir şeyin gayip olmayacağını kavrar. İnsanın uzuvlarının her biri öyle yerli yerindedir ki, dünyadaki tüm akıl sahipleri bir araya gelseler, kendilerine uzun ömürler verilse ve uzuvlarından birini yaratılışta olduğu şeklin dışına çıkarıp daha iyisini yapmayı düşünseler, bunlara güçleri yetmez. Öyle ki ön dişler yenilen besinleri koparmak için keskin, azı dişleri yemekleri değirmen gibi öğütmek için yassı yaratılmıştır. Dil bunlar arasında kürek vazifesi görüp ağızdaki gıdayı değirmen gibi yemeği öğüten dişlere döker. Dilin altında gerektiğinde yemekleri ıslatıp hamur haline getirecek. Yenilenlerin boğaza gidip oraya takılmamasını sağlayacak kadar salgı üreten bir güç koyulmuştur. Dünyanın bütün akıl sahipleri bunlara daha mükemmel ve güzel bir şekil vermeye çalışsalar bunu yapamazlar. Bir eldeki beş parmak da böyledir. Dördü bir tarafta hizalanırken baş parmak onlardan biraz daha ayrı ve kısadır. Böylece hepsiyle birleşip dördünün de üzerine gelebilir. Diğer dört parmakta üç boğum, baş parmaktaysa iki boğum bulunur. Bu sayede kişi dilerse onunla bir şeyleri tutar, ondan toprağı kazmak için kürek yapar, yumruk yapıp onu silah olarak kullanır ya da açıp ondan kevgir ve tabak olarak yararlanır. Kısası bundan pek çok şekilde istifade eder. Alimin tüm akıl sahipleri bu parmakların yaratılışında başka bir şey düşünseler ve hepsi aynı hizada bulunsun. Üçü bir tarafta, ikisi bir tarafta kalsın. Beş yerine altı ya da dört tane olsunlar ya da boğum sayıları üç veya dört olmalı deseler. Bu sözlerinin hepsi de kusurlu olur. Çünkü en mükemmeli Allah Teala'nın yarattığıdır. Tüm bunlarla anlaşılıyor ki yaratanın ilmi her şey gibi bu varlığı da kuşatmıştır ve o alimdir, yani her şeyi bilir. İnsanın her parçasında bunun gibi hikmetler bulunur. Kişi bu hikmetleri ne kadar bilirse Cenab-ı Hakk'ın ilmine, azametine hayranlığı da o kadar artar. İnsan kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurunca önce uzuvlarına, sonra da yemek, elbise ve meskenle yemek için gerekli olan yağmura, rüzgara, buluta, sıcak ve soğuğa, bunları hazırlayıp düzeltecek sanatlara ve sanatlar için lüzumlu olan demir, tahta, bakır, pirinç gibi maddelere ve bu maddelerle gerekli araçların nasıl yapıldığı hakkında bilgilere bakar. Ardından da bütün bu yaratılan ve meydana getirilenlerdeki şeklin mükemmelliğini ve güzelliğini seyreder. Yine bunların her birinin pek çok çeşidi bulunduğunu, eğer yaratılmamış olsalardı kimsenin aklına bile gelmeyeceklerini ve kimse tarafından istenmeyeceklerini müşahede eder. Bütün bu istenemeyen ve bilinemeyen şeylerin Allah Teala'nın lütuf ve rahmetiyle meydana geldiğini görür. Buradan Yüce Mevla'nın bir sıfatı daha malum olur ki o da insanlara bunların hikmet ve faydalarını öğretecek olan peygamberlerin ve velilerin hayatlarının her an Allah'la olmasıdır. Zira onların hayatları insanlar için Yüce Mevla'nın bir lütfu, rahmeti ve inayetidir. Nitekim Cenab-ı Hak kutsi bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şeriflerinde şöyle zikretmiştir. Allah Teala'nın kullarına şefkati, annenin süt emen çocuğuna olan şefkatinden daha çoktur. O halde insan kendi zatının vücuda gelmesinden Cenab-ı Hakk'ın zatının varlığını anlar. Kendi etrafındaki fayda ve hikmetlerin hayret veren hallerinde onun ilminin kemalini görür. Bedeninde toplanan ve kendisinde yaratılan zorunluluk, İhtiyacı karşılamak ve güzellik sağlamak için gerekli her şeyle Allah Teala'nın ihsanını ve rahmetini görür. İşte bunun için insanın kendini tanıması, Yüce Mevla'nın marifetinin aynası ve anahtarıdır. İnsan nasıl ki kendi sıfatlarından Allah Teala'nın sıfatlarını ve kendi zatından onun zatını öğreniyorsa, aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın tenzih ve takdisini de kendi tenzih ve takdisinde öğrenir. Yüce Mevla hakkındaki tenzih ve takdisin anlamı, onun vehme ve hayale gelen her şeyden beri ve mukaddes olmasıdır. Bir kimse ruh nasıl bir şeydir diye sorarsa, bunun cevabı nasıldır sorusu ona yöneltilmez olur. İşte kendini bu sıfatlarla bilindiği,

Cenab-ı Hakk'ın bu takdis ve tenziye daha layık olduğunu görürsün. İnsanlar nasıl ve ne şekilde olduğu bilinmeyen bir varlık karşısında hayrete düşerler. Oysa kendileri de böyledir ve kendilerini tanımazlar. Hatta insan kendi bedenine dikkatle bakarsa onda nasıl ve ne çeşit olduğu bilinmeyen binlerce şey görür. Mesela kendi zatında öfke, aşk, dert ve lezzet gibi halleri görür fakat bunların ne şekilde ve nasıl olduklarını bilmek istese de gücü yetmez. Nitekim bunlarda şekil ve renk bulunmadığı için bu soru onlara sorulmaz. Hatta bir kimse sesin, kokunun ve tatmanın hakikatini öğrenmek istese bunları bilemez. Bunun sebebi nasıl ve ne türlü sorularının görme duyusundan ortaya çıkan hayal icabı olmasındandır. Böyle olduğu için insan her şeyde gözün payını arar. Ses gibi kulakta bulunan şeyden gözün payına düşen bir şey bulamaz. Dolayısıyla gözün, kulağı ilgilendiren bir şeyin nasıl ve ne türlü olduğunu öğrenmek istemesi ise imkansızdır. Çünkü seste gözün hiçbir nasibi yoktur. Renk ve şekilde de kulağın. İşte bunun gibi kalbin ve aklın bileceği şeylerde hiçbir his uzvunun payı bulunmaz. Nasıl ve ne tür gibi sorular ancak hissedilebilen şeyler içindir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: İzle. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar. Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler. Dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.
3: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

Allah Teala'nın zatının varlığı öğrenilince onun sıfatları nasıl ve ne gibi sorulardan münezzeh ve mukaddes olduğu da açıklandı. Yine Cenab-ı Hakk'ın kendisine yer ve mekan isnat edilmekten beri olduğu, bunların hepsinin anahtarının insanın nefsini tanıması olduğu izah edildi. Bunların dışında marifete ait bir bölüm daha kaldı ki o da Yüce Mevla'nın mülk alemindeki padişahlığı, meleklere nasıl ferman buyurduğu, onların emirlere ne şekilde itaat ettiği, işlerin melekler vasıtasıyla nasıl hallolduğu, fermanların gökyüzünden yere gönderilmesi, felek ve yıldızların hareketi, yerdekilerin işlerinin göklere bağlı olması, rızıklarının anahtarının gökyüzüne bağlı kılınması gibi hususları bilinmesidir. Marifete ait bu husus, Cenab-ı Hakk'ın marifeti için büyük bir konudur ve bundan önceki hususların marifet-i zat ve marifet-i sıfat olarak isimlendirilmesi gibi bu konuda marifet-i efal olarak adlandırılır. Bunun anahtarı da insanın kendini tanımasıdır. Zira kendi ülkendeki padişahlığını nasıl yürüttüğünden gafil olursan, alemlerin sultanının hükmünü nasıl bilebilirsin? Sen ilk önce kendini tanı. Amacını bil, mesela yazı. Kağıt üzerine Bismillah yazmak istediğinde sende ilk olarak arzu ve istek ortaya çıkar. Ardından kalbinde bir hareketlenme meydana gelir. Bu hareketlenme bedenin sol tarafında bulunan et parçasından ortaya çıkar. Kalpten bir cism-i latif hareket edip dimağa yükselir. His ve hareket kuvvetlerinin taşıyıcısı olan bu cism-i latife hekimler ruh adını verirler. Fakat bu ruh hayvanlarınkinden farklıdır ve asla ölmez. Çünkü burası Cenab-ı Hakk'ı tanıma mahallidir. Ruh dimağa ulaşınca önce Bismillah'ın sureti hayal kuvvetinin yeri olan dimağın birinci bölümünde ortaya çıkar. Ardından dimahtan çıkan bu etki sinirlere bağlanır ve bedenin her tarafına dağılıp parmakların ucunda iplik gibi düğümlenir. Dimahtan bu sinirlere uyarı verilir. Hatta zayıf ve ince olan kimselerin kollarında bu sinirleri görmek mümkündür. Sonra sinirler kıpırdar ve parmak uçlarında hareket meydana gelerek parmaklar kalemi, kalem de mürekkebi oynatır. Böylece hislerin yardımıyla hayal hazinesinde olan Bismillah'ın suretine uygun olarak besmele kağıda aktarılır. Bu işlemde özellikle gözün yardımı oldukça fazladır. İşte nasıl ki bu işin başında sende bir istek ortaya çıkıyorsa, her işin evvelinde de Yüce Mevla'nın sıfatlarından biri olan irade sıfatı vardır. Sende meydana gelen isteğin ilk eserinin önce kalpte ortaya çıkması ve ardından da diğer yerlere dağılması gibi Yüce Mevla'nın iradesinin eseri de ilk olarak arşta zuhur eder, sonra diğer yerlere dağılır. Bir buhar gibi olan cism-i latif kalp damarları yoluyla bu eseri dimağa ulaştırır. Bu cisme ruh adı verilir. Bunun gibi Allah Teala'nın latif bir cevheri de o eseri arşa, arştan da kürsüye ulaştırır. Bu cevhere melek, ruh, ruhul kudüs denir. İşte eserin kalpten dimağa ulaşması, dimağın da kalbin velayet hükmü ve tasavvuru altında bulunması gibi Allah Teala'nın irade eseri de arştan kürsüye ulaşır. Kürsi arşın altında bulunur. Senin hareketin ve maksadın olan besmelenin suretinin ve beyninin birinci bölümünde meydana gelmesi ve yaptığı işin buna uygun olarak zuhur etmesi gibi kainatta ortaya çıkacak her şeyin sureti de ilk olarak levh-i mahfuzda nakşedilir. Beyindeki latif kuvvetinin önce sinirleri hareket ettirmesi, sonra da sinirlerin eli ve parmakları, parmakların da kalemi oynatması gibi arş ve kürsinin üstünde görevli latif cevherler de gökleri ve yıldızları hareket ettirirler. Dimak kuvvetinin kas kirişlerini, kasları ve parmak sinirlerini harekete geçirmesi gibi adına melek denen bu latif cevherler de yıldızlar ve şualar vasıtasıyla aşağıda bulunan aleme gidip oradaki dört tabiatı hareket ettirirler. Bu dört tabiat sıcaklık, soğukluk, nem ve kuruluktur. Kalemin mürekkebi dağıtıp Bismillah'ın şeklini ortaya çıkardığı gibi sıcaklık, soğukluk da suyu, toprağı ve diğer temel bileşikleri harekete getirir. Kağıdın mürekkebi alarak bazen dağıtıp bazen de topladığı gibi nem bu bileşiklere şekil verir. Kuruluk da bu şekilleri dağılıp

bozulmaları için korur. Şayet nem olmasaydı şekil de asla olmaz, kuruluk olmasaydı bu şekillerde bozulma meydana gelirdi. Kalem gözden alındığı yardımla işini tamamlayınca hayal merkezinde olan şekle uygun olarak Bismillah sureti ortaya çıkar, bunun gibi meleklerin yardımıyla sıcaklık ve soğukluk temel bileşikleri hareket ettirir. Hayvan, bitki ve diğer varlıkların suretleri levh-i mahfuzda olduğu gibi belirir. Bedendeki bütün işlerin ilk olarak kalpte peyda olup sonra tüm uzuvlara dağılması gibi madde alemindeki işler de önce arşta ortaya çıkar ve oradan bütün aleme ulaşır. Kalbin ilk karar yeri olması ve onun altındaki diğer bütün uzuvların kalple bir ilişkisi olmasından dolayı kimilerinin insanın zatı kalbin içindedir diye düşünmeleri gibi Allah Teala'nın her şeyi kuşatması arş vasıtasıyla olduğundan bazı kimseler de onun arşta bulunduğunu zannederler. Senin kalbin üzerindeki hakimiyetinle kalbin işinin düzgün olması ve beden ülkesinin tedbirinin sağlanması gibi Allah Teala arşı yaratıp onu istiva etmiştir. Onu doğrultup hükmü altına koymuştur. Böylece bütün alemin tedbiri kurulmuştur. Nitekim Yunus suresinin 3. ayeti celilesinde şöyle bildirilmiştir. Mealen Rabbimiz arşa hükümran olup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Bunların hepsinin doğru olduğunu bil. Zira bunlar basiret ehli kimselere açık keşiflerle bildirilir. Allah Teala Adem'i kendi suretinde yarattı. Hadis-i şerifinin hakikatiyle açıklamışlardır. Padişahı ve padişahlığı padişahlardan başkasının bilemeyeceğini mutlak surette bilmelisin. Şayet sana kendi ülkende yani bedeninde padişahlık verilmeseydi, Allah Teala'nın mülkünden ve hükümdarlığından bir muhtasar örnek bahşedilmeseydi, Rabbül Alemin'in bütün alemin sahibi olduğunu asla bilemezdin. O halde seni yaratıp sana kendi padişahlığından bir numune bahşeden ve ülke yani beden veren Cenab-ı Hakk'a şükret. Senin kalbini arş, kalbin menbaı olan hayvani ruhunu İsrafil, dimağını kürsi, hayal merkezini levh-i mahfuz, göz, kulak ve tüm hislerinin farklı bir melek kılındı. Sinirlerin ortaya çıktığı yer olan dimağın kubbesini de gökyüzü ve yıldız gibi yarattı. Parmak, kalem ve mürekkebi emrine verdi. Seni biricik, nasıl ve ne türlü olduğu aşikar olmayan bir surette yaratıp sana padişahlık verdi. Ardından da sana asla kendini ve padişahlığını unutma. Eğer bundan gafil olursan seni yoktan var eden Rabbini unutursun. Muhakkak ki Cenab-ı Hak Adem'i kendi suretinde yarattı. Şu durumda ey insan, kendini bil ve Rabbini tanı. İnsanın kendi bedenine olan padişahlığıyla Cenab-ı Hakk'ın saltanatı arasında yaptığımız kıyaslamalı açıklamalardan iki büyük ilme işaret edildi. Bunlardan ilki insanın kendini tanıması, uzuvlarının güç ve sıfatlarıyla olan ilişiği, sahip olduğu sıfat ve güçlerinin kalple bağlantısına dair ilimdir. Bu ilim böyle bir kitapta incelenemeyecek kadar tafsilatlıdır. İkincisine gelince, o da alimin padişahının dergah-ı izzetinin meleklere irtibatı, meleklerin birbirlerine olan bağı, göklerin, kürsilerin ve arşın meleklerle ilgisidir. Bu ilim daha detaylıdır. Bu yazdıklarımızdan maksat, zeki ve akıllı kimselerin bunlara inanarak Allah Teala'nın büyüklüğünü idrak etmesidir. Akılsız kimselerin de tüm bu güzelliklerle, böyle bir yaratıcının mütalasından nasıl mahrum olup gafil kaldıklarını öğrenmeleridir. İnsanların Yüce Mevla'nın cemalinden ne haberi olur ki? Bu anlattıklarımız ancak insanların kendilerini tanıyabilmeleri içindir.

Efendim Canı Dilden programında alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatleri okuyorduk. Şimdi de sufi kavramlarla programımıza devam edeceğiz. Bugün sizler için seçtiğimiz sufi kavramımız zühd. Arapça rağbetsiz olmak, yüz çevirmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de sadece Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesinde geçer.

0: Bunun satışı konusunda rağbetsizdiler. Tasavvufta dünyaya dolu dizgin dalmamak esastır. Zira Kur'an-ı Kerim'de bunu destekler tarzda çok sayıda ayet-i kerime vardır. İşte birkaçı. Ey inananlar! Eş ve çocuklarınızdan bir kısmı size düşmandır. Onlardan sakının. Tegabün suresi 14. ayet-i kerime. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir. Enfal suresi 28. ayet-i kerime. Dünya hayatı gurur metaından başka bir şey değildir. Ali İmran suresi 185. ayet-i kerime. Dünyanın metaı azdır. Ahiretse müttakiler için daha hayırlıdır. Nisa suresi 77. ayet-i kerime. Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. En'am suresi 32. ayet-i kerime. Ahiret dururken dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının geçimi ahirete nispetle çok azdır. Tevbe suresi 38. ayet-i kerime. Sufiler zühdü çeşitli şekilde yorumlamışlardır. Birincisi, haramdan zühd etmek zühdtür. İkincisi, helalden de zühd edilir. Bu ikinci de nasibine düşenin azıyla yetinip artanı fakirlere tasadduk etmek gibi bir fazilet vardır. Süfyan-ı Sevri, dünya ile ilgili isteği azaltmayı zühd olarak tanımlar. Cüneyt de elin boş olduğu şeyden kalbin de boş olması, yani elde olana kalbin razı olmasıdır diye bir tanım getirmiştir. Mesruk, Allah'la beraberken bir sebebin etkisinde kalmayan kişiye zahit der. İbn-i Muaz, alaka olmadan amel işlemeye, tamahsız söz söylemeye, reisliğe ulaşmadan izzetli olmaya ulaşılmadıkça zühdün hakikatine erilmez şeklinde farklı bir yorum yapmıştır. Muhsinlerin, salihlerin, müminlerin ve Müslümanların zühdü dünya ve onun zatından dolayı olurken şehitlerinki hem dünya hem de ahiret konusunda gerçekleşir. Sıddıklarınki de diğer mahluklar hakkındadır. Onlar Hakk'ı onun sıfat ve isimlerinden başkası olarak müşahede etmezler. Mukarrabbi'nin zühdü de isim ve sıfatlarla bekada olur ki bu son gruptur, zatın hakikatindendir. İbrahim bin Ethem Hazretleri der ki, kalplerimiz üç perde ile perdelenmiştir. Bu perdeler kalbin önünden kalkmadıkça kul için yakin keşif olunmaz. Birincisi var olan servetle sevinmek. İkincisi yok olduğundan dolayı üzülmek. Üçüncüsü övülmeye sevinmek. Bu bakımdan mevcuda sevindiğiniz zaman haris olursunuz. Yok olandan ötürü mahzun olduğunda Allah'ın kaderine küsmüş olursunuz. Kadere küsense azap görür. Övülünce sevindiğinde nefsin beğenmiş olur. Oysa nefsi beğenmek ve kibre kapılmak ameli yakıp kül eder.
1: İnce Tahta Parçası. Kıssa. Bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir dervişle boğazda küçük bir kayıkla beraberlermiş. Hava bozulmuş, fırtına çıkmış. Kayık sallanmaya başlayınca derviş bir yerlere tutunmaya çalışıyormuş. Bunu gören Hüdayi Hazretleri, "Ne o derviş? Korkuyorsun galiba." diye takılmış. Derviş de, "Evet efendim, ölümle aramızda sadece ince bir tahta parçası var." demiş. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kıyıya geçene kadar ses çıkarmamış. Kıyıya indiklerinde de, "Baksana derviş, artık ölümle aramızda o ince tahta parçası da kalmadı." deyivermiş. Hisse. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her canlı ölümü tadacaktır buyurmuştur. Ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Bu sebeple insan her zaman ölümden sonrası için hazırlık yapmalıdır. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü's Seniye adlı eserinde münkirlerle arkadaşlık yapma hususunda şöyle buyuruyor. Münkirlerden kaçınmak gerekir. Zira onların arasına karışmak kalbin katılaşmasına sebep olur. Bununla birlikte sofinin yemeği, namazı terk eden veya tarikata karşı çıkan bir kimse tarafından yapılmış olmamalıdır.

0: Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Mah-ı Muharrem'in manevi ikliminde katılımcılarla beraber olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetimize icabet ederek soframıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında Ehl-i Beyt'e ve temsil ettiği değerlere muhabbetle bağlı tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimizin Allah'ın ayı olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum dedi. Muharrem ayının ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlı.

sıkıntılara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu mübarek ayda tutulan oruçların, edilen duaların, yapılan hayır ve hasenatın hak katında kabul ve karin olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat ve hidayet pusulamız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun ehli beytine ve cümle muhibbanına selam olsun diyorum. Şehadetlerinin 1387. seneyi devriyesinde Serdar-ı Şehidan, Şah-ı Kerbela, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum diye konuştu. Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Son günlerde Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialar yer almaktadır. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrarda sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin tutumunun açık, net olduğunu ve değişmediğini vurgulayan Aktürk, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişimin Türkiye açısından kabul edilemeyeceğini belirtti. Aktürk, NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Kürecik Malatya'ya konuşlandırıldığını ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşulan Amerika Birleşik Devletleri Patriot hava savunma sisteminden görevi devraldığını açıkladı. Hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini belirten Aktürk, mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir ifadelerini kullandı. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yaptı. Aktürk'ün açıklamasına göre son bir hafta içinde 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına da devam edildi. Tuğamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasına varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını, mutabakatın korunması ve sürdürülen teknik müzakerelerde ilgili tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi konusundaki temennilerini yinelediklerini belirterek şu açıklamaları yaptı. İmzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir. Ülkemiz bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmeye ve bu yöndeki çabalara katkı sağlamaya devam edecektir dedi. Tuğamiral Aktürk, envantere yeni giren silah sistemlerine ilişkinde şu bilgileri paylaştı. Yerli ve milli savunma sanayimizin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da arttırma çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Typhoon Block 2 füzesi, silah taşıyıcı araç, Karayel Karinalı bot sistemiyle doğal afet kurtarma araç ve malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri de tamamlanmıştır dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Hazırlanan bilirkişi raporları, müşteki müteahhitlerin ifadeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu kayıtları, mali analiz raporları ve HTS incelemeleri doğrultusunda aralarında Seferihisar Belediye

Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları NH ve İK, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi DB'nin de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler 2 adrese ve 1 araca operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda 197 kilo 200 gram skunk, 1 kilo 81 gram kokain, 20 gram esrar, 2 uzun namlulu silah, 111 mermiyle 2 hassas terazi ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını bildirdi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve milletin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerin yüreğine su serpmeyi en büyük öncelik olarak gördüklerini kaydeden Gürlek, bu kararlılıkla bakanlık bünyesinde kurulan faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek incelediklerini vurguladı. Daire başkanlığımız faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık ifadesini kullanan Bakan Gürlek, kısa zamanda elde edilen bu başarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde devletin kurumlar arasındaki sıkı koordinasyon ve sarsılmaz uyumun bir sonucu olduğunu aktardı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi. Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi. Depremde 164 kişinin hayatını kaybettiğini ve 971 kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi. Rodriguez, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 30 civarında artçı sarsıntı kaydedildiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Venezuela'da Yarajo eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21.9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEK sosyal hesabından yayınladığı mesajında Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela'nın müthiş halkını az önce iki büyük deprem vurdu. Her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu ifadelerini kullandı. Trump paylaşımında yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil yorumunda bulundu. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aiwet eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre Aiwet eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem 51.7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından can ya da mal kaybı bildirilmedi. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre Urla açıklarında sahil güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

0: sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe jandarma komutanlığı ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında bugünün hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem'in içinde barındırdığı hikmetlere binaen Şehrullah olarak isimlendirildiğini ve hürmete layık görüldüğünü belirtti. Muharrem ayının 10. günü aynı zamanda Peygamber Efendimizin çok sevdiği torunlarından Hazreti Hüseyin ve beraberindeki sadık yol arkadaşlarının siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da acımasızca şehit edilmesinin seneyi devriyesidir. Hicri 61. yılın 10 Muharrem'inde yaşanan bu elim hadise, Ehl-i Beyt sevdasıyla dolu mümin yürekleri ağır bir hüzne gark etmiş ve Müslümanların zihin dünyalarında derin izler bırakmıştır. Kerbela, ırkı, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun tüm müminler için elbette bir yürek yarasıdır. Ne var ki bu hadise Müslümanlar arasında suni duvarlar örmek için asırlarca bir ayrıştırma zemini olarak istismar edilmiş ve aynı kıbleye yönelen, aynı peygambere tabi olan gönüllerin arasına nifak tohumları ekilmek istenmiştir. Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selimle hareket ederek İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içinde olmaktır. Bu vesileyle iman, sadakat, ahde vefa ve cesaret timsali Hazreti Hüseyin başta olmak üzere hak ve hakikat uğrunda canlarını feda eden tüm müminleri rahmetle yad ediyorum. Gönüllerde asırlara sari hüzün buğuları bırakan Aşura gününü kalplerimizin telifine vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum dedi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi. Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
1: Günün ötesi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zahiri terbiyesi ve batini tesiri öyle bir iksirdi ki, daha evvel yarı vahşi, çoğu insanlıktan habersiz bir cahiliye toplumunu, çok kısa bir sürede insanlık tarihinin hala gıpta ettiği sahabe hüviyetiyle hayal edilmez bir mertebeye ulaştırdı. Onları bir tek din, bayrak, hukuk, kültür, medeniyet ve idare altında bütünleştirdi. Cahil ve cani insanları kültürlü, vahşi kimseleri medeni, mücrim ve süfli karakterli kişileri muttaki, yani Allah sevgisi ve korkusuyla yaşayan fevkalade salih kimseler haline getirdi. Asırlar boyu kayda değer bir tek adam yetiştirememiş olan cahiliye toplumu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin irşat ve ruhaniyeti sayesinde ulvi vasıflarla beslenmiş pek çok insan çıkardı. Ve bunlar taşıdıkları feyzi birer iman, ilim ve irfan meşalesi halinde yaşadılar.

dünyanın dört bir bucağına taşıdılar. Çöle inen nur, sonsuzluğu gölgesine alarak bütün insanlığa hak, adalet ve füyuza tevzi etti. Levlake levlake sırrı zahir oldu. Kainatın yaratılış gayesi tahakkuk etti. İnsanlık alemi için en mükemmel bir örnek olan Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen asr-ı saadet insanları bir marifet toplumuydu. O devir derin bir tefekkür devri, Cenab-ı Hakk'ı ve Resulü'nü daha yakından tanıma devriydi. Sahabi düşüncenin ve idealin merkezine tevhidi yerleştirip kalpten dünyevi menfaatleri yani ilahları atmaya muvaffak oldu. Mal ve can vasıta hükmüne girdi, imanın lezzeti tadıldı, merhamet enginleşti, hizmet hayat tarzı oldu. Büyük bir fedakarlık ve İslam şahsiyeti sergilendi. Bir hadis almak için sahabi bir aylık yol gitti ve döndü. Atını kandıran ravinin hadisini almadı. Sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne almıştı? Akislenme, yansıma, Allah Resulü'nün haliyle hallenme. Ve Allah'a yaklaşma, onu kalple tanıyabilme. Bu sayede onların hayatında hayır ve hak, bütün güzelliğiyle, şer ve batıl da bütün çirkinliğiyle netleşti. Ashab-ı kiramda Allah, kainat ve nefis üzerinde yeni bir anlayış meydana geldi. Güneşin küçük bir aynaya aksetmesi gibi Allah Resulü'nün haliyle hallenme gayeleri oldu. Medine'de kurulan ve yaklaşık 400 aileden müteşekkil küçük İslami site devletinin hudutları 10 senede Irak'a ve Filistin'e ulaştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı esnasında Bizans ve İran'la harp hali yaşanıyordu. Lakin ashabın 10 sene evvelki hali, tavrı, yaşayış tarzı, refah seviyesi ve evlerinin hendesesi değişmemişti. Riyazat halinde yaşamaya devam ettiler. Aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş, sahabe toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Onlar daima, yarın bu nefsin konağı mezar olacaktır, idraki içindeydiler. Bu sebeple dünya nimetlerini kendi nefislerine tahsis etmekten ve haddinden fazla kullanmaktan daima kaçındılar. İmanın lezzet ve heyecanıyla bu nimetleri insanlığın hidayet ve saadeti için vasıta olarak kullandılar. Hayatlarını Allah'ın rızasını kazanma istikametinde şekillendirdiler. Nitekim İslam'ın mazlum, ezilmiş, itilmiş ve sömürülmüş insan toplulukları arasında sabahın fecri gibi süratle ve berrak bir şekilde yayılmasının başlıca sebeplerinden biri de ashabın ulaştığı her yerde mükemmel bir İslam kimliği sergilemesiydi. Zira Allah Resulü'nün has talebeleri olan ashab-ı kiram Allah'ın kullarına Hakk'ın şefkat ve merhamet nazarıyla bakan, diğer gam, dürüst, adil, gani gönüllü, risalet nuruyla dolu müstesna müminlerdi. Onlar dostluğun merkezine Mevla ve Resulünü yerleştirmişlerdi. Böylece okuma yazma bilmeyen bir toplum medeniyete zirveleşti. Bütün kalpler Allah bizden ne ister, Resulullah bizi nasıl görmek ister diye ulvi bir heyecan içindeydi. O insanlarla çağlar ve zamanlar şekillendi, insanlığa bir asr-ı saadet ikram edildi. Onlar nefsi emarenin şerrinden kurtulup, nefislerini sorgulayan bir mümin haline geldiler. Vahşi ve bedevi insanlar melekler misali oldular. İslam hukuku metodolojisinin en mühim simalarından Karafi, Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellemin başka hiçbir mucizesi olmasaydı, yetiştirmiş olduğu ashab-ı kiram Allah Resulü'nün nübüvvetini ispata kafi gelirdi demiştir. Onlar Kur'an mucizesinin canlı birer misaliydiler. Onlar firaset, dirayet ve insani değerleri temsilde zirveye ulaşmış, insanlığın fazilet zirvesi olmuşlardı. O devirde mümini kemale erdiren akıl ve kalp fonksiyonları büyük bir ahenk içinde ve müştereken kullanıldı. Müminde heyecan ve aşk unsuru canlı tutularak tefekkür derinleşti. İnsanlar bu cihanın bir imtihan dershanesi olduğunun idraki içinde yaşadılar. Kalpler ilahi azamet ve kudret akışlarına aşina oldu. Emir bin Maruf ve Nehi-i Anil Münker için Çin'e, Semerkant'a ve arkadan gelenler de Endülüs'e kadar yolculuk etti. O cahiliye toplumu gerçek bilenlerden oldu. Geceler gündüze döndü, kışlar bahar oldu. Tefekkür gelişti, insan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın ve meyvelerin yok kadar bir çekirdekten meydana gelişleri ve emsalleri üzerinde derin tefekkürler başladı. Hayat, Allah rızasına endekslendi. Merhamet, şefkat, hakkı tevzideki derinlik zirveleşti. Sahabiler için hayatın en zevkli ve manalı anları, insanlara tevhid mesajını ilettikleri zamanlar oldu. İdam edilmek üzereyken, kendisine 3 dakika zaman tanıyan nasipsiz bedbahta, sahabi teşekkür etti ve, "Demek ki tebliğ için 3 dakikalık vaktim var," dedi. Velhasıl ashab-ı kiram, Kur'an'la beraber ve Kur'an için yaşadılar ve hayatlarını Kur'an'a adadılar. Onlar tarihte görülmemiş bir gayret ve hizmet sergilediler. İşkenceye, baskıya, zulme maruz kaldılar. Lakin inandıkları değerlerden asla taviz vermediler. Allah'ın gönderdiği ayetleri yaşayabilmek için mallarını, mülklerini, yurtlarını bırakarak hicret ettiler. Bu uğurda her şeylerini feda edebilmeyi bildiler. Her bir ayeti gereği gibi öğrenme ve onu yaşama gayreti içindeydiler. Onlar en tehlikeli anlarda bile Kur'an'dan ayrılmadılar. Peygamber Efendimizin bir sefer esnasında nöbetçi bıraktığı Abbad radıyallahu anh ancak 2-3 oktan sonra nöbetçi arkadaşı Ammar'a haber verdi. Hazreti Ammar, "İlk oku yediğinde niçin haber vermedin?" deyince, "Bir sure okuyordum. Onu bitirmeden namazı bozmak istemedim. Ama oklar peş peşe gelince okumayı kesip rüküye vardım. Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü'nün korunmasına emrettiği bu gediği kaybetme endişesi olmasaydı sureyi yarıda bırakıp namazı kesmektense ölmeyi tercih ederdim." cevabını verdi. Ashab-ı kiram Kur'an eksenli bir hayat yaşıyordu. Dinin her rüknü onlar için doyumsuz bir lezzetti. Nazil olan her ayet onlar için sanki gökten inen bir sofra gibiydi. Bütün gayretler Kur'an'ı telakki edebilmek, yaşamak, yani güzel bir numune olabilmek içindi. Nikah esnasında bir sahabi hanımın mehir olarak kocasının kendisine Kur'an'dan bildiği kısımları talim etmesini yeterli görmesi, onların iman heyecanını gösteren ne muhteşem bir fazilet tablosudur. O sahabiler gece kalkıp namaz kılmayı, seherlerde evrad-ı eskârlarını ifa etmeyi ve Kur'an okumayı sıcak yataklarına tercih ediyorlardı. Hatta gece karanlığında evlerinin yakınından geçenler arı uğultusu gibi zikir ve Kur'an nameleri işitiyordu. Peygamber Efendimiz onlara en zor şartlarda dahi Kur'an talim ediyordu. Enes radıyallahu anh'in anlattığına göre Ebu Talha radıyallahu anh bir gün Efendimizin

yanına varmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta ashab-ı Suffe'ye Kur'an öğrettiğini gördü. Allah Resulü açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. İşte onların meşguliyeti Allah'ın kitabını anlamak ve öğrenmek, arzu ve iştiyakları da Kur'an'ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti. Sahabe-i kiram Allah Resulü'nü örnek aldılar, nihayetinde Medine-i Münevvere hafız ve alimlerle doldu. İşte asr-ı saadet böyle bir devirdi. Acaba dünyadaki bütün psikologlar, sosyologlar, pedagoglar, sosyal antropologlar, toplum mühendisleri, filozoflar ve emsalleri bir araya gelseler, asr-ı saadet toplumunun kabına varabilecek kıvamda yüce hasletlerle donanmış küçük bir toplum meydana getirebilirler mi? Ne mümkün? Farabi'nin hayalinde kurduğu ideal toplum projesinden ibaret, Medine-tül Fazlası bile sadece güvelerin ağızlarında yem olarak kaldı.

Değerli dostlar, sağlam bir ruh yapısına ve karaktere sahip nesiller yetiştirilmesi, insanın çocukluk çağlarından başlar. Bu çağlar çocuğun aile içinde yorulduğu zamanlar olduğu için, onların ilk mürebbileri, ebeveynleri, özellikle de bebeklikten itibaren annedir. Anne baba ağacın yaşken eğilmesi gibi, çocuğunun cisminin sağlığına ehemmiyet verip, üzerinde titrediği gibi, kalbi ve ruhi hayatı üzerinde de titremelidir ki, yaratılmışların en şereflisi ünvanına layık, beşeriyete yararlı fertler kazanabilsinler. Muallim-i Ekber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadis-i şerifi, üzerine düşen her şeyin iz bırakacağı donmamış bir betona benzeyen çocuğa, daha küçük yaşlardan itibaren doğruluğun, verilen sözü yerine getirmenin ehemmiyetinin aşılanmasını vurgulaması açısından çok önemlidir. Abdullah İbni Amir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem, "Hele bir gel, sana ne vereceğim?" diyerek beni çağırdı. Efendimiz anneme, "Çocuğa ne vermek istemiştin?" diye sordu. Annem, "Ona bir hurma vermek istemiştim." deyince, hayatı hep sıtlıkiyet yörüngesinde dönen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Dikkat et, eğer ona bir şey vermeyecek olursan, üzerine bir yalan yazılacak." Bir yol buldun öteye geçerek gözlerinden, işte yeni bir dünya peygamber sözlerinden.

Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuğun adı olan hicretin üzerinden 10 yıl geçmişti. Bu 10 yıl zarfında Bedir, Uhud, Hendek, Mekke fethi derken, İslam'ın şanlı sancağı Hicaz topraklarına iyice yayılmaya başlamıştı. Civar kabileler grup grup girip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek kurtuluşa eriyorlardı. Bu kurtuluş davetine icabet edip Medine'ye gelen Beni Muharip temsilcileri içinde bir adam vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dikkatle baktı. Adam herhalde beni tanıdınız ya Resulallah dedi. Efendimiz galiba bir yerlerde seni görmüştüm buyurdu. Adam evet dedi. Sen beni görmüş ve benimle konuşmuştun. Bense sana çirkin sözler söyleyerek karşı koymuştum. Hadise Ukas panayırında olmuştu. Sen o zaman Arap kabilelerini dolaşıp İslam'a davet ediyordun. O zaman arkadaşlarım içinde sana benden daha katı ve kötü davranan olmamıştı. Hamdolsun Allah'a ki sana inanacak kadar bana ömür verdi. Halbuki o gün benim yanımdaki arkadaşlarım kendi dinleri üzerinde şirk içinde ölüp gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalpler Allah'ın dileğine tabidir. Onun elindedir buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü, bağışlanmam için dua

dedi. Rahmet Çağlayan Efendimiz, Müslüman olmak önceki günahları ortadan kaldırır buyurdu. Evet, Hakk'a çağrının gürü soluğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Evet. Hakk'a çağrının gür soluğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ışığa hamile kapkaranlık bir dünyanın beklenen şafağı olarak Hicaz Yarımadası'nı şereflendirdiğinde, insanları nübüvvetin diriltici iklimine davet etmişti. Lakin Einstein'ın ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur dediği gibi, hüsran içindeki gözleri perdeli yığınlar, kaç bin senedir bekledikleri sonsuz nuru görmediler, görmek istemediler. Fakat o hidayet sancağı, sallallahu aleyhi ve sellem, evrensel insani faziletler manzumesi olan İslam davetiyle geçen çileli 23 yıl boyunca bütün alay, hakaret ve işkencelere göğüs gerdi, boykotlara karşı direndi. Geniş sadru sinesiyle, engin hoşgörüsüyle, muazzam sabrıyla, muhteşem tevekkülüyle kötülüklere karşı koymasını bilen şanlı Nebimiz'i Allah sonunda muzaffer kıldı. Taş atanlara gül atarak, düşmanlık yapanları affederek can evinden vuran peygamberler serveri, Muhammed İkbal'in enfes ifadesiyle yol kesenleri yol göstericiye dönüştürdü. Böylece tarihin akışı değişti ve çağ gül çağı oldu. Mutluluk çağrısı, kurtuluş daveti kıyamete kadar devam ettiğine göre biz de şimdiye kadar güllerin efendisinin ıtırlarına burunlarını tıkamış, güneşler güneşinin ışığına gözlerini kapamış, Hakk'ın gür sesinin davetine kulaklarını kapamışlara seslenerek, Müslüman olmak önceki günahları ortadan kaldırır diyor ve davetimizi tekrarlıyoruz.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Keşrev'den sonra dört çift pehlivan meydana dağılarak ikişer ikişer kapıştılar. Herkes heyecan içindeydi. Ve büyük çoğunluk yenilmez bir pehlivan olarak bildiği Aliço'nun güreşini izlemeye koyuldu. Yapılan güreşleri yakından takip edenler de cazgır pehlivanları halka takdim ederken zaman zaman adı geçmeye başlayan Pamukçulu Osman pehlivanın kim olduğunu görmüşlerdi. Bu muydu ki iki saray pehlivanını yenen Aliço ile de yenişemeyen pehlivan? Halbuki hiç de böyle bir kimseye benzemiyordu. Onun böylesine yaman bir pehlivan olabileceğine inanmak da çok zordu. Şöyle alelade sıradan bir pehlivana benziyordu canım. Hatta ilk elde kapışmış bulunduğu katrancı yenebileceği bile çok şüpheliydi yani işaret buyurun. Nitekim güreş başlar başlamaz hücuma geçen de katrancı olmuştu. Bunun üzerine Pamukçulu Osman pehlivan müdafaya geçmiş. Şurada burada güreşten anlamayan hemen konuşmaya başlamıştı. Bu Pamukçulu Osman denilen pehlivan da hiç iş yok canım.
1: Katrancı onu benzete benzete yenecek galiba.
0: Güreşi hemen bindirdi bile baksana. Aliço nasıl olmuş da onu yenememiş ya hala aklım almıyor.
2: Böyle söylüyorlar ama doğru mu acaba ya? Kim görmüş güreşlerini? Ben boş laflara inanmam arkadaş. Aliço'nun tırnağı kadar olamaz ya.
1: Neyse yine de tarifi pehlivanmış. Allah için yani ilk elde Aliço'ya düşseydi felaketti ya. Yazık olacaktı bu pehlivana.
0: Şimdi onun pehlivanlık derecesini katrancının önünde anlayacağız. Katrancı çok hızlı bugün bak.
2: Doğru ya öyle görünüyor ha.
0: Güreşler ilk çeyrek saatini doldururken katrancı güreşi açıkça bindirmiş görünüyordu. Pamukçulu hep müdafada kalmıştı. Hem müdafada hem de deli.

0: bir düşünce içinde. Doğrusu şuydu ki Cazgır'ın onu ilk elde Aliço'ya vermemiş bulunması kendisini şaşırtmış bulunuyordu. O kadar da değil. İlk defa gördüğü, adının katrancı olduğunu öğrendiği bu iri kıyım pehlivan kendisine meydan okuduğu zaman Cazgır'ın Aliço'nun yüzüne baktığını ve onun başıyla tasvip ettiğini, işaret yaptığını o da görmüş bulunuyordu zaten. Yani Aliço ilk olarak onları tutmasını uygun bulduğunu belli etmişti. Cazgır da buna uymuştu. Ama niçin? Neden böyle yapılıyor? Kendisini kozlarını paylaşmak üzere bu güreşe davet eden bizzat Aliço değil miydi? Bu kaçamaklar neden o halde? Böyle olduğu halde niçin emrinde olduğu anlaşılan Cazgır'dan ilk elde kendisini istememişti? Neden kaçak güreşiyordu? Neden? Niye? Anlaşılır şey değildi. Tuttuğu katrancı denilen pehlivan da hem çok zorlu hem de ağır bir pehlivandı. Bir elense tırpan paslıdı tutturmuştu. Vaka hamlelerinin çoğunu boşa çıkarıyordu ama yine de çok yoruluyorlardı. Ona birkaç kuvvetli elense de çekmişti ama katrancı oralı bile olmamıştı. Kilise direği gibi adamdı adam ya. Anladığına göre katrancı güreşi elinden geldiği kadar uzatmak niyetinde bulunuyordu. Nefesli bir pehlivana da benziyordu sonra. Güreşin bu şekilde alabildiğine uzaması ise pamukçulu Osman pehlivanın hiç de işine gelmezdi. Herhalde bu güreşi kazanabilecekse kendisini yormadan kazanması şarttı. Başka çaresi de yoktu. Bunun için hasmına oyuna girmesi için bir iki açık da gösterdi. Ne var ki katrancı oralı bile olmadı. O zaman işe kendi girişti. Ağır bir tempo ile güreşip dururken bir anda şimşek hızıyla dalıverdi. Dalmasıyla beraber katrancının bir ayağını kaptı ve onu bir anda altına alıverdi. O zaman kendisine hiçbir kıymet vermeyen bir kısım seyircinin gözü açılır gibi oldu. Birkaç kişi de kendisini alkışladı. Aferin pamukçulu! Yaşa Osman Pehlivan! Ne dalış yaptı be! Aşk olsun Osman Pehlivan! Katrancı alta düşünce hemen kapanı vermişti. Dışarıdan hala sesler aksediyordu. Haydi Kündele, haydi Osman Pehlivan, yan katrancıyı! Pamukçulu kündü aramaya başlamıştı fakat kısa bir zaman içinde bu işi öyle kolay kolay başaramayacağını anlamış bulunuyordu. Zehir gibi pehlivandı katrancı. Böyle bir pehlivanı kündelemek büyük bir işti. Bir taraftan bunları düşünürken bir taraftan da hasmını yaymaya çalışır gibi görünüyordu. Bu mücadele 5 dakika kadar ancak sürmüştü ki pamukçulu duraladı. Aynı anda katrancı ayağa fırlamak istedi. Pamukçulu'nun da beklediği buydu. Bunu sezdiği sırada derhal katrancının beline sarıldığı gibi doğruldu. Hasmını yerden kesince de 4-5 adım yürüyerek onu bıraktı ve galibiyet tabernasına çıktı. Katrancı nasıl bir oyuna düştüğünü geç anlamıştı. Ayakları yerden kesilince bundan kurtulmak için bir iki sefer çırpınmıştı ama bu çırpınışlarda hiçbir fayda vermedi. Olan olmuş, davul zurnalar kesilmişti. Şimdi büyük bir kalabalık kendisini alkışlıyordu.
1: Yaşa pamukçulu! Vallahi yendi ya!
0: Aşk olsun Osman Pehlivan ya! Yaşa be Osman Pehlivan! Katrancı fena bozulmuştu. Hani neredeyse ağlayacaktı. Bu kadar basit bir oyuna kurban gitmiş olması çok ağrına gitmişti. Hırsla pamukçuluya baktı, sonra çekilip gitti. Şimdi Cazgır sonucu resmen ilan ediyordu.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan katrancıyı yenmiştir.
0: Evet, bu alkışlar iyice yükselmişti. Pamukçulu Osman da kendisini alkışlayanları selamlayarak bir kenara çekildi. Pamukçulu Osman böylece ilk engelini aşmıştı. Bu iş pek kolay olmamıştı. Çetin bir rakipti katrancı. Oldukça da yorulmuştu. Ama ikinci hasmıyla tutuncaya kadar dinlenebilecek, kendisini toparlayabilecekti. Herhalde şimdi Aliço da hasmını yenecek ve karşısına dikilecekti. Gözlerini onun güreşine çevirdi. Aliço'nun rakibi devamlı olarak kaçıyordu. Ne kadar sürerdi bu kaçışları? Orası hiç belli değildi. Halkta öbür güreşlerle meşgul olurken bir taraftan da sona eren ilk güreşin sonucunun etrafında konuşuyordu.

0: yarışıyorlar. Bir kısmı pamukçuluğu övmeye başlamıştı bile şimdi.
1: Pamukçuluğu yaman pehlivanmış be. Katrancı gibi pehlivanın yarım saat içinde yenmesi ne demek ya? Bir düşünsenize, herhalde bu genç pehlivanda çok iş var. Doğrusu güreşin başında katrancıyı bu kadar rahat ve kolay yenebileceğini hiç ummamıştım. Güreşe hakim görünen katrancıydı ya. Ama işin sonu bambaşka bir şekilde sona erdi. Osman pehlivan kendini yormamaya çalışıyordu. Muvaffak da oldu. Dalış çok iyiydi. Katrancıyı bastırdıktan sonra da künde falan arayıp kendini yormadı. İşi kestirmeden halletti. Kolları çok uzun. Bundan faydalanmasını da bildi. Başka bir pehlivan olsa onu bu şekilde kavrayamaz ve yerden kesemezdi. Yalnız kolunun kuvvetini değil, zekasını da kullanmasını biliyor. Boş yere harcamadı kuvvetini. Haliço'ya saklıyor, Haliço'ya.
0: Buna karşı bir kısım seyircilerden de şöyle diyorlardı. Yok canım, bu Osman pehlivanda hiç iş yok. Katrancı yendi denmez buna. Katrancı akılsızlığından yenildi. Bu işe kaza derler. Güreşe hep katrancı yaptı. Bir daha karşılaşsalar katrancı onu da daha rahat yener. Şimdi ya Haliço'ya ya kara yuvaya düşecek. Bu saray pehlivanlarının onu ne hale getireceğini hep göreceksiniz ha. Evet, tabii bütün bunlar birer tahminden ileri gidemezdi. Aradan 10 dakika ya geçmiş ya geçmemişti ki Şamdancıbaşı Karaibo'nun birden bir çapraza girerek hasmını alabildiğine sürmeye başladığı görüldü. Dörtbaşı Mamur mükemmel bir çaprazdı bu. Şimdi kağıthane çayırını dolduran seyirciler heyecan içinde onu teşvik edip duruyorlardı.
2: Yaşa Şamdancıbaşı! Yetiştir çangalı!
3: Vur sırtını yere! Yaşa Karaibo! Yaşa saray aslanı! Haydi göster kendini!
0: Ve Şamdancıbaşı Karaibo halkın bu isteğine alkışlar ve teşvik sesleri arasında yerine getirmekle de gecikmedi. Mükemmel bir çangal yetiştirdi ve sürmekte olduğu hasmını bir anda sırt üstü yeniverdi. Davul zurnalar ikinci defa kesilirken alkışlar daha da yükseldi.
2: Yaşa Aslan İbo! Yeniş bu kadar olur!
3: Yaşa Padişah Aslanı, yaşa!
4: Şamdancıbaşı, yaşa!
0: Saray pehlivanı halkı selamlarken Pamukçulu Osman pehlivanı yeni bir düşüncedir almıştı. İşte ikinci ver tam bir sürprizle karşılaşmış bulunuyordu. Eşlenmeler yeni sırasına göre yapıldığından şimdi ikinci güreşini Kara İbo ile yapmak zorunda kalacağını da çok iyi anlamıştı. Evet, Pamukçulu Osman pehlivanın hiç de hoşuna gitmemişti bu durum. Şamdancıbaşı Kara İbo'nun güreşini ilk defa görmüştü. Her haliyle çok yaman bir pehlivan olduğunu da anlamıştı. Zaten kendisinin bütün saray pehlivanları içinde Haliço'dan sonra gelen en yaman bir pehlivan olduğunu biliyordu. Güreşi de Haliço'ya nazaran çok daha kıvraktı. Onu yenebilmesine imkan olmadığını peşin olarak kabul ediyordu. Pamukçulu ise ona değil, Haliço'ya karşı güreşini kaybetmeyi düşünüyordu. Bu duruma göre Haliço'yla tutması kısmet olmayacak demekti. En çok da canı buna sıkılıyordu. Bu arada Cazgır'da Şamdancıbaşı Kara İbo'nun galibiyetini ilan ettikten sonra sözlerini şöyle tamamladı.
2: Şamdancıbaşı Kara İbo 10 dakika sonra ikinci güreşini Pamukçulu Osman pehlivanla yapacaktı.
0: Böylelikle saray pehlivanına dinlenmek için bir fırsat vermiş oluyordu. İleri gelenlerin oturdukları çadırda damat Mahmut Celaleddin Paşa gene de hayatından fazlasıyla memnun görülüyordu. Pamukçulu Osman pehlivanın katrancıyı yenmesi üzerine biraz bozulur gibi olmuştu ama Osman pehlivanın ikinci rakibi belli olunca hemen Reşat Paşa'ya döndü. Osman pehlivan ilk güreşini havadan aldı. Onun pehlivanlığı şimdi belli olacak. Bakınız göreceksin. Karaibo onu perişan edecek. Yenecek, göreceksin.
1: Paşa. Ben hiçbir zaman Osman pehlivanın Şamdancıbaşı Karaibo'dan üstün olduğunu, onu yenebileceğini iddia etmiş değilim. Elbette Karaibo ondan çok daha pehlivandır ve Osman pehlivanı yenecek.

0: Ancak Osman Pehlivan buraya Ali Ço'yla tutmak ümidiyle gelmiştir. Ali Ço kendisini buraya kendisiyle tutmak için davet etmiştir. Buraya bunun için geldik. Bu güreş olmayacak. Ali Ço'nun Osman Pehlivan'ı nasıl yeneceğini göremeyeceğim için üzülüyor.
1: Merak etme paşa. Ali Ço onu bırakmaz. Başka bir güreşte onu herhalde karşısına alır. Güzelce yener. Şimdi bakalım Karayibo karşısında ne yapacak? Ne dersin paşa?
0: Pek tabii olarak yenilecek, başka ne yapabilir ki?
1: Haydi haydi. Ben senin içinde geçirdiklerini bilmez miyim?
0: Ne geçirmişim ki?
1: Osman Pehlivan'ın Karayibo'yu da yeneceğini geçirirsin.
0: Hayır. Bunu ne düşünürüm ne de Osman Pehlivan düşünür. Osman Pehlivan haddini bilen bir pehlivandır. Üstelik pehlivanlığını Efendimiz de takdir etmişlerdir. Bunu sen de biliyorsun. Bu şeref ona yeter. Dediğim gibi Karayibo'ya yenilmek ona şerefinden bir şey kaybettirmez.
1: Onlar bu şekilde konuşup dururlarken ortalığı gene karıştıran bir şeyler oldu. Ali Ço'nun rakibi ayaktan pes etmiş, dördüncü çiftin güreşi de birinin galibiyetiyle sona ermişti. Halk padişahın baş pehlivanını uzun uzun alkışlamıştı. Böylece ilk güreşler sona ermiş, Ali Ço'nun da rakibi belli olmuştu. Bu durum karşısında Cazgır'ın da işi kolaylaşmış oldu. Vermiş olduğu 10 dakikalık dinlenme payını biraz uzattıktan sonra hasımlarını yenmiş bulunan 4 pehlivanı eşlendirdi. Ali Ço yeni hasmıyla, Pamukçulu Osman da Karayibo'yla yan yana durdu. Evet, iki çift pehlivanı meydana salarken davul zurnalar Köroğlu'yu vurmaya başladı bile. Saray pehlivanları bu sefer peşrevlerini öyle fazla uzatmadılar. Güreş de az sonra başlamış oldu. Başladı başlamasına ama sevgili dinleyenler, ne yazık ki bizim süremiz sona erdi. Evet, bakalım pehlivanlar bir sonraki bölümde neler yapacaklar, bunu hep birlikte Cenab-ı Hak ömür verirse göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın efendim.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Reklamlar.
6: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
5: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, akıl, irade ve iman gibi üstün nimetleri lütfeden, kainatın sahibi Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa, Kur'an-ı Kerim'in rehberliği, örnek hayatı ve güzel sözleriyle İslam'ın mesajını ulaştıran Efendimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline, ashabına ve ehli beytine nihayetsiz salat ve selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırlı geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bu bölümümüzde Habeşistan ülkesine hicreti konuşacağız inşallah. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş müşriklerinin kendi kabilelerinden iman edenleri dinlerinden döndürmek için hapsettiklerini, işkencelere uğrattıklarını ve işkencelerini şiddetlendirdiklerini gördüğünde Müslümanlara şöyle buyurdu: "Şimdi yeryüzüne dağılın. Muhakkak ki Allah sizi yine bir araya toplar." Bunun üzerine Müslümanlar, "Ya Resulallah, nereye gidelim? Bize bir yer göster." diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habeş ülkesinin bulunduğu tarafa mübarek eliyle şöyle işaret ederek, "İşte oraya, Habeş toprağına giderseniz iyi olur. Nitekim orada yanındakilerin hiçbirine zulmetmeyen bir kral vardır. Hem orası bir doğruluk ülkesidir. Allah Teala içinde bulunduğunuz sıkıntılardan bir çıkış, bir kurtuluş, bir necat yolu açıncaya kadar sizler orada bulunun." buyurdu. Habeş ülkesi hicret için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna giden, mutlu olduğu bir yerdi. Nitekim Kureyşlilerin Habeşlilerle ticaret anlaşmaları vardı. Habeş ülkesi öteden beri Kureyşlilerin ticaret için kışın gidip geldikleri, geçimlerini bol bol oradan sağladıkları emniyetli bir yerdi. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeş ülkesine gitmelerini Müslümanlara emretti. Habeş ülkesine ilk hicret nübüvvetin 5. yılında ve Recep ayıydı. Dinlerinden döndürülmekten korkup dini bir vecibe, dini bir vazife olarak Allah Teala'ya doğru kaçmak üzere kimi yalnız başına, kimi ailesiyle, zevcesiyle birlikte, kimi binitli, kimisi de binitsiz yaya olarak Habeş ülkesine hicret etmek için Mekke'yi mükerremeden gizlice yola çıktılar. 12 erkek ve 5 kadından oluşan 17 kişilik bu hicret İslam'da Habeş ülkesine yapılan ilk hicret olmuştur. Hazreti Osman radıyallahu an ve eşi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın biricik kızı Hazreti Rukayye de bu kafiledendi. Hazreti Osman ve Hazreti Rukiye'nin yolculukları hakkında haberleri Efendimiz aleyhissalatü vesselama ulaşmadı. Haberin ulaşması biraz gecikmişti. O sırada Kureyşilerden bir kadın Habeş ülkesinden geliyordu. Ona sorulunca, "Ya Muhammed, damadını yanında zevcesi olduğu halde gördüm," dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendilerini ne halde gördün diye sorunca kadın, "Damadın zevcesini bir merkebin üzerine bindirmişti. Kendisi de onu sürüp gidiyordu," dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Allah onların sahibi."

şehitleri olsun. Allah onlarla birlikte olsun. Muhakkak ki Osman, Lut aleyhisselamdan sonra zevcesiyle birlikte hicret eden ilk kişidir buyurmuşlardır. Mekke'den gizlice ayrılmış olan ilk muhacir kafilesi Şuaybe denilen yere varıp kavuştukları sırada Allah Teala'nın lütfundandır ki iki tüccar gemisi o sırada gelmişti. Muhacirleri Habeş ülkesine götürmek üzere yarım altına bindirmişlerdi. Kureyş müşrikleri yakalamak için muhacirlerin arkalarına düşmüşlerdi. Onları denize kadar takip ettilerse de kaybettiler, onlara yani Müslümanlara yetişemediler. Sahil kısmına vardıkları sırada gemiler muhacirleri bindirip denize açılmış bulunduğu için onlardan hiçbirini yakalayamamışlardı. Muhacirler Necaşi'nin ülkesine selametle varıp kavuşmuşlardı. Müslüman muhacirler Habeş ülkesine selametle vardıktan sonra oraya yerleştiler. Kısa bir zaman geçmişti ki Mekke'de şöyle bir hadise meydana geldi. Kureyş müşrikleri Kabe'yi tavaf ederlerken Lat, Uzza ve diğer üçüncü olarak da Menat hürmetine derler. Çünkü onları o putları Allahu Teala'nın kızları olarak görürler ve Allahu Teala'nın katında şefaat hakkı olduğunu iddia ederlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetin 5. yılında Ramazan-ı Şerif ayındaydı ki Necm suresini Kabe-i Muazzama'da müşriklerden bazılarının da hazır bulunduğu sırada açıktan bir şekilde okumaya başlamıştı. Surenin gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü olarak Menat'ı meali şerifindeki 19 ve 20. ayet-i kerimeleri okumuştu. Surenin son ayeti ve secde ayeti olan 62. ayet-i kerimesini de okuduktan sonra hemen oracıkta secde etmişti. Orada bulunan, yanındaki, arkasındaki herkes, tüm Müslümanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyarak secde etmişler. Cemaatten secde etmeyen kimse kalmamıştı. O sırada müşrikler de putlarının adını işittikleri için, putlarını tazim etmek için o sırada onlar da secde etmişlerdi. Hatta Kureyş kavminden yaşlı, eğilemeyen, buna imkanı olmayan yaşlı bir adam da bir avuç toprak veya çakıl taşı alıp alnına, yüzüne kaldırarak onun üzerine secde etmişlerdi. Evet, bu noktada secde ayetlerini ve tilavet secdesini isterseniz birlikte hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri okunduğu sırada kıbleye doğru dönerek tekbir getirilir. Allahu Ekber denilir ve bir kere secde edilir. Ve tekrar Allahu Ekber şeklinde tekrar tekbir getirilerek başımız secdeden kaldırılır, oturulur. Teşehhüd okunmadan yani ettehiyyatu okunmadan ve selam da vermeden tilavet secdesi böylece yapılmış olur. Ki nitekim bu tilavet secdesini yapmak okuyana da dinleyene de vaciptir. Secde ayetleri Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede geçer. Bunlar Araf suresinin 206. ayet-i kerimesi, Ra'd suresinin 15. ayet-i kerimesi, Nahl suresinin 49, İsra suresinin 109, Meryem suresinin 58, Hac suresinin 18, Furkan suresinin 60, Neml suresinin 25, Secde suresinin 15, Sad suresinin 24, Fussilet suresinin 37, Necm suresinin 62, İnşikak suresinin 21 ve Alak suresinin 19. ayet-i kerimeleri secde ayetidir. Bu ayetlere geldiğimiz zaman ayeti bitirdikten hemen sonra ara vermemeye gayret ederek hemen tilavet secdesini az önce bahsettiğimiz şeklinde yapmaya gayret ederiz ki bu da vacip olduğunu ifade etmiştik. Nübüvvetin 5. yılındaydı ki Recep ayında Habeş ülkesine sığınmış olan Müslümanlar Recep ayından hemen sonra gelen Şaban ve Ramazan-ı Şerif ayını da orada geçirdiler. Daha sonra

Mekke müşriklerinin bir süre eziyet ve işkencelerine ara verdiklerini işittiler. Dolayısıyla Mekke'de geçici bir sükunet havası vardı. Ayrıca Habeşistan'da Necaşi'ye karşı bir ayaklanma baş gösterince hicret etmiş olan Müslümanlar Mekke'ye dönme kararı almışlardı. 33'ü erkek, 6'sı kadın, toplam 39 kişilik bir kafile nübüvvetin 5. yılında Şevval ayın içerisinde Mekke'yi mükerremeye yaklaştılar. Himayesiz olarak Mekke'ye girmekten de çekiniyorlardı. Aralarında uzun uzadıya konuştuktan sonra Mekke'ye girelim, Kureyşlilerin ne durum ve tutumda olduklarına bakalım, sonra da Habeş ülkesine tekrar dönüp gidelim dediler. Bunun üzerine içlerinden her biri Mekkelilerden birisinin himayesine girinceye kadar beklediler. Ancak müşrik olan akraba ve dostlarından birinin himayesinde ya da müşriklere hiç görünmeden Mekke'ye girebildiler. Nitekim Hazreti Osman radıyallahu anh akrabasından Ebu Uhayha Said bin As'ın himayesine girmişti. O da ey Kureyş cemaati, Ebu Uhayha Osman bin Affan'ı himayesine aldı. Ona dokunmayınız diyerek Mekke şehrinin içerisinde nida ettirdi. Hazreti Osman bu suretle güvenliğe ve sabah akşam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitme imkanına kavuşmuş oldu. Ve böylece diğer muhacirler de Mekke'den birilerinin himayesine girebilmişlerdi. Habeş ülkesinden Mekke'yi mükerremeye gelen Müslümanlar bu dönüşlerinin akabinde din-i mübini İslam'dan döndürülmek için Mekke'de bir takım işkencelere de uğratıldılar. Ve bu türlü işkenceler ateşle dağlama, kırbaçla dövülme gibi hadiseler yaşanmıştı. Bunlara birkaç örnek verelim. Osman bin Maz'un radıyallahu anh, Müslüman arkadaşları ve ev halkı dahil din-i mübini İslam'dan döndürülmek için türlü işkencelere maruz kalmıştı. Habeş ülkesinden Mekke'ye döndüğü zaman Seleme bin Hişam amcası ve kardeşleri tarafından hapsedildi. Kardeşi Ebu Cehil onu dövdü, aç ve susuz bıraktı. Abdullah bin Süheyl radıyallahu anh Habeş'ten Mekke'ye dönünce babası Süheyl bin Amr onu Müslümanlıktan döndürmek için sımsıkı bağlayıp hep yanında bulundurdu ve onu hapsetmişti. Hişam bin Az da Habeş'ten dönünce yakalanıp Mekke'de hapse atılmıştı. Müslümanlardan 7'sinin Mekke'de tutuklulukları uzun müddet daha devam etti. Kureyş müşrikleri Habeş ülkesinden Mekke'ye dönen muhacir Müslümanların Habeş Necaşisi tarafından çok iyi korunduğunu işitmişlerdi. Onlardan yakaladıklarını en ağır işkencelere uğratmaya başladıkları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların Habeş ülkesine ikinci kez hicret etmelerine, gitmelerine müsaade etti. Hazreti Cafer bin Ebi Talip de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a başvurarak hiç kimseden korkmadan Allah Teala'ya ibadet edebileceğim bir yere gitmeme izin ver dedi ve kendisine izin verildi. Bunun üzerine içlerinde Hazreti Cafer'in de bulunduğu bir Müslüman topluluğu dinlerinden döndürülmek tehlikesinden korunabilmek için Habeş ülkesine hicret ettiler. Habeş ülkesine yapılan bu ikinci hicret de yine nübüvvetin 5. yılında gerçekleşti. Habeş'ten Mekke'ye gelip de müşriklerin işkencelerine uğrayınca geri dönen muhacirlerin yanına Mekke'deki Müslümanlardan katılanlar da olmuştu. Bununla birlikte sonradan fırsat buldukça, imkan sağladıkça kafile kafile Habeş yolunu tutan Müslümanlar da olmuş ve orada toplanmışlardı. En nihayetinde Habeş'te toplanan 101 kişi sahabelerden bir arada bulunmuyorlardı. Hicret edileceği sırada sahabe hanımlardan Leyla Hatun Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Leyla Hatun radıyallahu anha şöyle anlatır. Habeş ülkesine doğru gitmeye hazırlandığımız sırada eşim Amir bazı ihtiyaçlarımızı sağlamak

üzere yanımdan ayrılıp çarşıya gitmişti. Ömer bin Hattab beni görünce başucuma dikildi. Kendisi o zaman müşriklerdendi, henüz Müslüman olmamıştı. Bize karşı çok sert ve katı davranırdı. Kendisinden hep eza ve cefa çekerdik. Bana, ey Ümmü Abdullah, ey Abdullah'ın annesi, demek buradan gidiş var öyle mi, dedi. Ben de, evet, vallahi artık Allah Teala'nın selamet kıldığı bir yere gideceğiz. Siz bizi işkencelere uğrattınız ve bizleri ezdiniz. Allah Teala bize bir kurtuluş ve çıkış yolu açıncaya kadar da orada kalacağız, dedim. Bana, Allah size yoldaş olsun, diye dua etti. Kendisinden o güne kadar hiç görmediğim bir yumuşaklık ve yufka yüreklilik görmüştüm. Sonra arkasını dönüp gitti. Zannediyorum ki bizim gidişimiz ona üzüntü vermişti. O sırada Amir, eşim Amir işini bitirip yanıma gelince kendisine bu olanları anlattım. Ömer'in bize karşı gösterdiği o halim tavır, yufka yürekliliği, bunları anlatmıştım. Amir, sen onun Müslüman olacağını mı umuyorsun, dedi. Ben de evet umuyorum deyince Amir, şunu iyi bil ki sen Hattab'ın bineğinin Müslüman olduğunu görünceye kadar o kişi Müslüman olmaz, dedi. Ömer'den o zamana kadar görüle gelen sertlik ve Müslümanlığa karşı kas katı yürekliliğe sahip olmak kendisinden böylece ümit kestirmişti. Kureyş müşrikleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının Habeş ülkesinde emniyet ve selamete kavuşmuş ve orada yurt edinip yerleşmiş olduğunu görünce aralarında toplantı yaptılar. Onların eski dinlerine döndürülmek üzere yerleşmiş oldukları yerlerinden çıkarılmaları ve kendilerine geri teslim edilmeleri için Kureyşilerden gözü pek iki kişiyi, Abdullah bin Ebi Rebi'a ve Amr bin As'ı Necaşi'ye elçi olarak göndermeyi kararlaştırdılar. Necaşi ve kumandanları için topladıkları hediyeleri de iki elçiyle birlikte gönderdiler. Ebu Talip, Kureyşilerin bu kararlarını elçiyle hediyeler gönderdiklerini öğrenince muhacirleri müşriklerden korumaya teşvik etmek için Necaşi'ye şöyle bir beyit yazdı ve o beyti gönderdi. Beyitte şöyle ifade edilir. Keşke Cafer'le Amr'ın ve akrabadan düşmanların uzaklarda, gurbette nasıl ve ne halde olduklarını bir bilseydim. Acaba Necaşi'nin ihsanları Cafer'le arkadaşlarına ulaştı mı? Yoksa bir ara bozucu buna engel mi oldu? Dilerim lanet ve nefret ettirici haller zat-ı devletinizden sadır olmasın. Hiç şüphesiz siz asaletli ve cömert bir zatsınız. Sizin himayenizde olanlar sıkıntı çekmezler. Muhakkak ki Allah size geniş bir saltanat ve pek çok iyilikler vermiştir. Siz yaşadıkça Allahu Teala'nın bu bağışları sizde kalacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli zevcesi Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle demiştir. Biz Habeş ülkesine ayak bastığımızdan itibaren Necaşi'de en hayırlı bir komşuluk ve koruyuculuk gördük. Dinimiz hakkında güven içerisinde bulunduk. Hiç eziyet edilmeksizin ve hoşlanmayacağımız hiçbir şey işitmeksizin Allah Teala'ya ibadet edebildik. Kureyş müşrikleri bu durumumuzu haber alınca aralarında görüşme, konuşma yaptılar. Bizi gelip buradan teslim almak istemek üzere içlerinden iki kişiyi Necaşi'ye göndermeyi ve ona Mekke eşyalarından nadir, kıymetli gördükleri şeylerden hediyeler sunmayı kararlaştırdılar. Necaşi'nin kumandanlarından her birine ayrı ayrı hazırladıktan sonra Abdullah bin Ebi Rebi'a ile Amr bin As'ı hediyelerle birlikte gönderdiler. Gönderirken de şöyle dediler. Muhacirler hakkında Necaşi ile konuşmadan önce her bir kumandana hediyelerini verin. Sonra da Necaşi'ye hediyelerini

hediyesini sunun ve kendisinden yanında bulundurduğu, himayesine aldığı muhacirlerle konuşmadan, onlarla hiç istişare yapmadan, onları dinlemeden size teslim etmesini isteyin dediler. Ve bu iki kişi Necaşi'nin yanına geldiler. Necaşi ile konuşmadan önce bütün kumandanların hediyelerini tek tek ziyaret edip verdiler. Hediyeleri verilmeyen hiçbir kumandan kalmadı. Onların her birine hediyelerini verirken bizden bir takım kişiler gelip, gençler gelip hükümdarın ülkesine sığındılar. Onlar kendi kavimlerinin dininden ayrıldılar, sizin de dininize girmediler. Kavimlerinin eşrafı, büyükleri onları kendilerine teslim etmenizi, bizi sizin için gönderdiler. Biz onlar hakkında hükümdarla konuştuğumuzda onları bize teslim etmesini ve onların söyleyecekleri sözlere kulak asmamasını hükümdara sizler de tavsiye edin. Çünkü kendi kavimleri onları daha iyi bilirler ve kusurlarını daha iyi anlarlar dediler. Kumandanların hepsi Kureyş elçilerine tamam dediler, olur dediler. Daha sonra elçiler Necaşi'ye hediyelerini sundular. Necaşi hediyeleri kabul ettikten sonra elçiler, ey hükümdar, bizden bir takım aklı ermez gençler senin ülkene gelip sığındılar. Onlar kavimlerinin dininden ayrıldılar, senin dinine de girmediler. Onlar bizim bilmediğimiz, senin de bilmediğin bir din icat ettiler, ortaya çıkardılar. Onları bize teslim etmeniz için kavmimiz bizi size gönderdi. Hicret edenleri bizler sizden daha iyi tanırız dediler. Abdullah bin Rebia ile Amr bin As'ın en çok korktukları, istemedikleri şey Necaşi'nin Müslümanları, muhacirleri çağırıp dinlemesiydi. Hükümdarın yanında bulunan kumandanları hemen devreye girerek, ey hükümdarımız, bu iki adam doğru söylüyorlar. Kavimleri onları daha iyi bilir, kusurlarını daha iyi anlar. Biz onları bu iki adama teslim edelim, ülkelerine ve kavimlerine geri götürsünler dediler. Bu söz üzerine Necaşi kızdı ve gelip ülkeme konmuş, buraya yerleşmiş, beni başkalarına tercih ederek bana sığınmış olan bir cemaate ben kötülük yapmam. Onları yanıma çağırır, şu iki adamın söyledikleri şeyler hakkında onlara sorular sorarım. Eğer onlar dedikleri gibi iseler, kendilerini bu iki adama teslim eder, kavimlerine geri gönderirim. Eğer onlar bu iki adamın söyledikleri gibi değillerse, kendilerini bunlara karşı korurum ve himayemde kaldıkları müddetçe de en güzel şekilde onları kollarım dedi. Sonra da haber göndererek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını, Müslüman muhacirleri yanına çağırdı. Necaşi'nin davetçisi gelince Müslümanlar bir araya toplandılar. Sonra da birbirlerine ne yapacaklarını istişare ettiler. En nihayetinde, vallahi biz ancak bildiklerimizi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiklerini söyleriz. Bunun neticesinde ne olacaksa da olur dediler. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Muhacirler Necaşi'nin yanına vardıkları zaman Necaşi daha önceden kendi din adamlarını da yanına çağırmıştı. Onlar Necaşi'nin çevresinde mushaflarını yaymış, açmış bulunuyorlardı. Necaşi muhacirlere, siz ne benim dinime ne de buradaki herhangi birinin dinine girmediğinize göre, sizin kavminizden ayrılarak tutmuş olduğunuz bu din, bağlanmış olduğunuz bu din, inanmış olduğunuz bu din nasıl bir dindir diye sual etti. Muhacirler adına Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh söze başladı. Ey hükümdar dedi, biz cahiliye halkından bir kavimdik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan eti yerdik. Bütün kötülükleri yapardık. Akrabalarımızla ilgimizi keser, akraba hakkı gözetmezdik. Komşularımızı unutur,
komşuluk vazifelerini yerine getirdi.

getirmezdik. İçimizden güçlü olan güçsüz olanı yerdi. Allah Teala bize kendimizden soyunu, doğruluğunu, eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz Resulünü gönderinceye kadar biz hep bu kötü durum ve hal içindeydik. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi, bizim ve babalarımızın Allah'tan başka ilah olarak kabul ettiğimiz taştan, ağaçtan, altın ve gümüşten yapılmış olan putları bırakarak Allah Teala'nın birliğine inanmaya ve yalnızca ona ibadet etmeye davet etti. Yine o peygamber doğru söylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akraba haklarını gözetmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan uzak, kan dökmekten geri durmamızı bize emretti. Yine o bizi her türlü çirkin, yüz kızartıcı söz ve işlerden, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, iffetli kadınlara dil uzatmak ve iftira etmekten de men etti, nehyetti, yasakladı. Ayrıca hiçbir şeyi kendisine eş ve ortak koşmaksızın yalnızca Allah Teala'ya ibadet etmemizi, namaz kılıp zekat vermeyi, oruç tutmayı bizlere emretti. Biz onu doğruladık, tasdik ettik ve ona iman ettik. Allah Teala tarafından getirdiği şeylere göre ona tabi olduk. Bir ve tek olan Allah Teala'ya ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi şirk koşmadık. Onun bize haram kıldığını haram, helal kıldığını da helal olarak kabul ettik. Bunun üzerine kavmimiz bize düşman kesildi. Bizi dinimizden döndürmek, Allah Teala'ya ibadetten vazgeçirip putlara taptırmak, öteden beri helalleştirip serbestçe işlediğimiz kötülükleri tekrar işletmek için bizi işkenceden işkenceye uğrattılar. Ne zaman ki bize karşı zulüm ve işkenceleri arttı, biz bunun üzerine senin ülkene çıkmak, sığınmak, selamette bulunmak zorunda kaldık. Seni başkalarına tercihle senin komşuluğunda bulunmayı arzu ettik. Ey hükümdar, biz senin yanında hiçbir zulme uğramayacağımızı ümit ediyoruz, dedi. Necaşi, Allah tarafından peygamberinizin sizlere bildirdiği şeylerden bana bahsedin, dedi. Cafer radıyallahu an. Meryem suresinin ilk ayetlerinden Yahya ve İsa aleyhisselamın doğumları ile ilgili, yani 1 ila 35. ayet kerimelerin arasını okuduğu tilavet etti. Necaşi bu ayet kerimeleri dinleyince o kadar çok ağladı ki akan gözyaşlarından sakalı ıslandı. Aynı şekilde Necaşi'nin din adamları da okunan ayet-i kerimeleri dinlediklerinde ağladılar ve önlerindeki mushafları gözyaşlarıyla ıslandı. Bundan sonra Necaşi Mekke'den gelen iki Kureyşi'ye dönerek bu dinlediğim şey İsa'ya gelmiş olanla muhakkak aynı yerden çıkıyor. Siz ikiniz artık buradan gidebilirsiniz. Vallahi ben onları size ne teslim ederim ne de onlara herhangi bir kimse dokunabilir, dedi. İki elçi Necaşi'nin yanından dışarı çıktılar. Biraz düşündüler, istişare ettiler, konuştular ve ertesi gün tekrar Necaşi'yi bu aldığı karardan döndürüp muhacirleri kendisine teslim etmek üzere Necaşi'nin yanına tekrar gittilerse de aynı karşılığı tekrar aldılar. Bunun üzerine Amr bin Az ve Abdullah bin Ebi Rebi'a getirdikleri hediyeleri de kendilerine geri verilerek suçlanmış, reddedilmiş bir halde Necaşi'nin yanından çıkıp gittiler. Ve bunun üzerine muhacirler de Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanlar, müminler Necaşi'nin ülkesinde en iyi yurtta ve en iyi koruyucunun yanında selamet içerisinde, refah içerisinde kaldı.

Hiç şüphesiz Müslümanların Habeşistan'a gitmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onları selamet yurdu olarak yönlendirmesinden ibarettir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ince feraseti neticesinde Müslümanlar orada selamete kavuşmuşlardı. Tüm bu anlatılanlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın övgüsünün bir tezahürüdür. Bu övgü içerisinde Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ın Efendimiz'i övdüğü şu şiirleri hatırlayarak programımızı sonlandıracağız. Buyurmuştur ki Hasan bin Sabit: "Ve ahsenu minke lem tara kattu ayni, ve ecmelu minke lem telidin nisa, hulikte müberra'en min kulli ayb, ke enneke kad hulikte kema teşâ." Gözler senden daha güzelini görmedi. Kadınlar senden daha güzelini dünyaya getirmedi. Sen her türlü kusurdan beri yaratıldın. Sen sanki istediğin gibi yaratıldın. Hasan bin Sabit radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı övdüğü birçok şiiri vardır. Bunlardan bir tanesi de şöyledir: "Ne zaman ki zifiri karanlıkta zuhur etse alnı, ayın 14'ü gibi parlar, ışıtır her yana. Ahmet gibi kim olabilmiş veya olacak, inkarcının kabusu Hakk'a müzahir ve nasır." Rabbimiz Celle Celaluhu alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kılsın. Bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin. Dünyada ve ahirette onun razı olduğu ameller yaparak razı olunan bir kul olabilmeyi Rabb-i Zülcelal cümlemize ihsan buyursun. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuşta.

0: 60 farklı bir hava. Durma. 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam. Teknolojinin dünyası.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Reklamları dinlediniz.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El muahhir, istediğini geri koyan, arkaya bırakan. Ey dilediğini geri bırakan, istediğini arkaya alan muahhir Allah'ım. Beni geri bıraktıracak şeylerden koru ve bana afiyet ihsan eyle. El-evvel, her şeyden evvel var olan. Ey başlangıcı olmayan tek varlık, evvel Allah'ım. Ölümünden önce hayır ve hasenat yapıp gönderenlerden eyle. El-ahir, her şey helak olduktan sonra geri kalan. Ey nihayeti olmayan, ezelden ebede kadar ahir Allah'ım. Kelime-i şehadet getire getire ömrüme son verip ruhumu al. Evvahir, varlığı sayısız delillerle açık olan, ey varlığı aşikar olan, yarattığı eserleriyle güneş gibi varlığını kabul ettiren zahir Allah'ım. Gaybül gayb olan marifetlerin içini bana aç. El-Batin, akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan. Ey varlığını gizli tutan, sıfat ve eser tecellileriyle ilahi zatını gizleyen Batın Allah'ım. Beni, seni bilen ve tanıyan ariflerden eyle. El-Vali, bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden, ey bütün eşyada tasarruf sahibi olan, tek başına bütün alemlerde olanları idare eden Vali Allah'ım. Bizlere acıyıp nasihat edecek kişileri başımıza getir. El-Muteali, akılların mümkün gördüğü her şeyden pek yüce olan, ey her şeye tam kudretiyle faik, mahlukat sıfatlarından âli ve münezzeh mütehali Allah'ım. Başımızdakileri ıslah edip doğru yola ilet. El-Ber, kullarına iyilik ve ihsanı bol olan. Ey kullarına karşı ikramı ve iyiliği bol, mahlukata karşı çok kayırıcı Ber Allah'ım. Verdiklerinden, nimetlerinden bize de ihsan eyle. Et-Tawwab, tövbeleri kabul eden, günahları bağışlayan. Ey kullarının tövbelerini kabul eden, günahlarını bağışlayan Tevvab Allah'ım. Günahlardan tövbe etmeyi, pişmanlık duymayı nasip edip tövbemi kabul eyle. El-Muntakim, günahkarlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren. Ey düşmanlarından öc ve intikam alan, mücrimleri cezalandıran Muntakim Allah'ım. Zalim nefsimi cezalandırmak ve intikam almakta acele etme.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman bir kabir ziyareti yaptın? Teknoloji çağında zamanı bir türlü yetirememekten şikayetçiyiz. Hızla yiyor, hızla yürüyor, hızla sevip, hızla sıkılıyor, hızla tüketiyoruz. Hayatımız hızlı bir maratona dönüşüyor. İşin kötüsü, bu maratona neden katıldığımızı, ne için mücadele ettiğimizi de unutuyoruz. Aklımıza gelen son şey ölüm oluyor ve bazen ölülerimiz. Hatırla, bu koşturmacanın içinde en son ne zaman bir kabir ziyareti yaptın?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 25 Haziran 2026 ve 10 Muharrem 1448 günlerden Perşembe. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Bugün önemli bir gün. Bütün İbrahimi dinlerde diye ifade edilir. Bütün mezheplerde ve birçok millet tarafından farklı önemler atfedilen, farklı bir şekilde kutlanan bir gün. Yani mesela Şia'ya göre matem günüdür, yas gündür. Keza ehli sünnet açısından da bakıldığında yine onlar da Hazreti Hüseyin Efendimiz ve onunla beraber olan işte o 72 kişinin şehadeti nedeniyle elbette hepimizin üzüntü duyduğu o elim hadisenin, o facianın yıl dönümü. Kerbela hadisesi ki yaklaşık işte 14 asır önce meydana gelen o facia, o elim katliam o günden bugüne bütün müminlerin hangi mezhepten olursa olsun ciğerlerini yakar. Fakat aynı zamanda bu tarihin İslam tarihi açısından da çok önemli olduğu ve peygamberlerin hayatında

0: çok önemli bir gün olduğu ifade edilir. Yani Hazreti Adem'den tutun da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a varana kadar geçen süre zarfında özellikle işte Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edilişi, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya oturduğu bir gün olarak ifade edilir. Yine Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtulduğu gün, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulduğu gün, Musa Aleyhisselam'ın yine kurtuluş günü, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulduğu gün, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulduğu gün gibi birçok hadise o gün meydana geldiğine inanılır. Şimdi tabii Şia farklı bakar hadise, Ehl-i Sünnet farklı bakar. Hatta Ehl-i Şia bu kadar efendim katliamın yaşandığı, 72 kişinin şehit edildiği bir hadiseyi siz nasıl olur da böylesine bayrama çevirirsiniz gibi onların bir eleştirileri var. Ama tabii Ehl-i Sünnet açısından bir bayrama çevirme değil de hem matem olarak hem de peygamberlerin dünyasında ki önemi bakımından her iki olayı da kabul eder ve bir tarafı vardır. Mesela bugün Akit gazetesinden Nusret Reşber şöyle demiş. Bugün 10 Muharrem Aşura. Tabii burada şunu da altını çizelim. Aşure ve Aşura iki ayrı kullanım var. Sanki iki ayrı şeyden bahsediyormuş gibi. Aslında iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Doğru. Çünkü Aşure dediğimizde aslında biz bir tatlıdan bahsediyoruz. İşte Aşure çorbası denir. O bir tatlıdır. Onun adı Aşure. Evet, yerleşmiş olarak. Ama kelimenin orijini aslı Aşura. Onu da bilmek lazım. Yani bugün Aşura günü. Ama eğer siz bir tatlı yaptıysanız o tatlının adı Aşura değil, Aşure tatlısı. Bunu da bir dipnot olarak söylemekte fayda var. Bugün Hazreti Peygamber Efendimizin ciğerparesi Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt'ten 72 kişinin şehit edilmesi hasebiyle Müslümanların hafızalarında tazeliğini koruyarak acıyla hatırlanan bir gün. Hazreti Peygamber'in ciğerparesi Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt'inin acısını yüreğimizde hissederken Peygamber'e ve Ali Muhammed'e sevgimizi nasıl göstermeli? Birçok hadis kitabında nakledilir. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin Muharrem ayının 10. günü oruç tuttuğunu görmüş. Bunun sebebini sorunca da İsrailoğullarının bugün de Kızıldeniz'i geçip Firavun ve ordusundan kurtulduğu, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu sebeple bugünü oruçlu geçirip İsrailoğullarına da aynı şeyi emrettiği cevabını almıştı. Bunun üzerine biz Musa'ya sizden daha yakın ve layığız buyurarak Muharrem'in 10. günü oruç tutmuş ve tüm Müslümanları da bugünü oruçlu geçirmelerini söylemiş. Ramazan orucu farz olduktan sonra ise Aşura günü oruç tutup tutmama konusunda muhayyer bırakmıştır. Şimdi Peygamberimizin biz Musa'ya sizden daha layığız sözü bizim için çok önemli. Yahudi ve Hristiyanlar ne yazık ki kendilerine indirilen kitapları tahrif etmiş, birçok peygamberin kanına girmiştir. Kendi kitaplarında geleceğe müjdelenen son peygamberin bütün vasıflarını okuyup bildikleri halde Hazreti Peygamber gönderilince kendilerinden olmadığından inkar etmiş, düşman olmuşlar. Bununla kendi söylediklerini de geleceğiyle övündükleri peygambere ihanetle kendi inançlarını da yalanlamışlar. Ne acı ki bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar da dün Firavun'un onlara yaptığını insanlığa reva görmekteler. Evet, bugün Aşura, bütün milletlerce anılan, bütün ilahi dinlerce önemli görülen bir tarih. Özelde biz ümmeti Muhammed'in acısının tazelendiği bir matem olarak geçtiği gün. Ancak bugün ne aşure ve tatlılarla geçiştirilecek kadar eğlence ve sefaatle geçiştirilecek bir gündür, ne de Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt'in acısını yaşama adına İslam'da yeri olmayan bid'at ve hurafelerle, üst baş yırtılarak, zincirlerle, vücudunu yaralayarak, kanatarak anılacak bir gündür diye. Yazı uzun ama ben bir kısmını paylaşmış olayım değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Evet, bugün aslında dün meydana gelen bir deprem vardı Venezuela'da, onu da haber bültenlerinde verdik ama 7.2 ve 7.5 tıpkı bizim 2003'te 6 Şubat'ta meydana gelen o ikiz deprem gibi Venezuela'da da, ki bizimki aşağı yukarı bir güne yakın 12-13 saatlik bir farkla, burada ise yaklaşık 40 saniyelik bir farkla iki deprem meydana geliyor. Birisi

7.2, bir diğeri de 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geliyor. Onlarca hayatını kaybeden Venezuelalı ve yüzlerce yaralı var. Allah yardımcıları olsun diyelim. Yine aynı gün içerisinde Japonya'da da 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ama Japonya'da can ya da mal kaybı ile ilgili henüz ajanslara ulaşan bir bilgi yok. Ulaşmasında zaten herhangi bir ülkede meydana gelecek depreme sevinecek halimiz yok tabii ki. Bir istatistik çalışma var. Türkiye İstatistik Kurumu ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken geçen yıl yani 2025'te 491.684 oldu. 2000'lik bir artış var. Tabii tatsız bir konu gibi geliyor ama ölümden bahsetmek. Biz Müslümanlar olarak ölümden bahsedilmesini tavsiye olarak almış insanlarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu üzerine. Ölümü hatırlamak bize iyi gelir. Burada dikkati çeken bir husus da var. Hayatını kaybedenlerin yani bu 2025 yılı içerisinde ne demiştik? 491.684. Bunun %55.1'ini erkekler oluşturuyor. %44.9'unu da kadınlar oluşturuyor. Yani erkekler kadınlardan daha çok ölmüş. Buna göre ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken 2025'te 491.684. 1000 kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2025'te bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek 1000'de 5.7 oldu. Diğer bir ifadeyle 2025'te 1000 kişi başına 5.7 ölüm düştü. Kaba ölüm hızı en yüksek il Sinop olmuş. Sonrasında diğer iller yani bu ili binde Sinop 10.8. Onu Kastamonu, Giresun izlemiş. Sanki Karadenizler daha çok ölmüş gibi. Sonrasında da kaba ölüm hızının en düşük olduğu illerse binde 2.3 ile Şırnak. Bu ili binde 2.5 ile Hakkari, binde 3.1 ile Van, binde 3.2 ile Batman ve Şanlıurfa izledi. İlginç hakikaten. Yani Karadeniz'de ölenlerin sayısı çokken Güneydoğu'da ölenlerin sayısı az. Bu da herhalde sosyolojik olarak da bakılması gereken bir şey. Neden Karadenizler çok ölmüş? Tabii bir başka işin espri tarafı yani erkeklerin çok ölüyor olması %55'e %44. %55.1 erkeklerde ölüm oranı, kadınlarda da %44. Bu tabii hep böyle olmuş aslında. Uzun yıllardır mesela bunun esprisi de yapılır. Birkaç böyle seminerde filan böyle konusu geçince ama olamaz filan, hani doğum oranları hep böyle 0. ile ifade edilir. Birbirine yakındır, eşittir. Niye erkekler fazladan efendim ölüm oranı olarak fazladır? Onu ispat için hep sorardık mesela, el kaldırır mısınız dedesi hayatta olanlar diye. Diyelim ki dedesi hayatta olanlar 5 kişi el kaldırıyorsa, anneannesi babaannesi hayatta olanlar el kaldırsın dediğinizde o 5 elin yerine 20-25 el kalkıyor. Dikkat buyurursanız siz de çevrenizde bu gözlemi yapabilirsiniz. Yani 45-50 yaşlara kadar nüfus birbirine yakın seyrederken 50'den sonra, hele ki 60'dan sonra ölüm oranları erkeklerde bir anda hızlanıyor. Evet, bu ilginç istatistikten sonra biz konularımıza geçelim. Aileden NATO'ya gündem, güvenlik, Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'le başlayalım. Şöyle demiş Hakan Çelik: Ankara'da birbirinden farklı gibi görünen iki önemli toplantıyı takip ettim. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen teknoloji ve aile zirvesiydi. İkincisi ise Temmuz ayında başkentte gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde yapılan kapsamlı bilgilendirme toplantısı. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın teknoloji ve aile zirvesinde yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Burhanettin Duran, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere değinirken aslında yalnızca ebeveynlere değil tüm topluma önemli bir mesaj verdi. Çocuklarımızın dijital alandaki mahremiyeti sosyal medyadaki beğeni sayılarından daha değerlidir. Bugün milyonlarca insan gününün önemli bölümünü dijital platformlarda geçiriyor. Çocuklar çok küçük yaşlarda ekranlarla tanışıyor. Yapay zeka destekli uygulamalar hayatın

0: her alanına giriyor. Teknoloji hayatı kolaylaştırırken yeni sorunların da beraberinde getiriyor. Bu nedenle mesele artık teknolojiye karşı çıkmak değil, onu doğru yönetebilmek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ancak hiçbir ekranın bir aile sofrasının yerini tutamayacağını söyledi. Aslında bu yaklaşım teknolojiyi reddetmeyen ama insanı merkeze alan bir bakış açısını yansıtıyor. Tam da bu noktada dünya olağanüstü bir dönemden geçerken Ankara'da NATO zirvesi düzenleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, Orta Doğu'da gerilim yüksek, İran'la İsrail arasındaki kriz uluslararası sistemi etkilemeye devam ediyor. Enerji güvenliği, kritik altyapılar, tedarik zincirleri, siber saldırılar ve dezenformasyon artık devletlerin gündeminde en az tanklar ve savaş uçakları kadar önemli yer tutuyor. NATO'nun dönüşme tartışmaları yaşadığı bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası diplomaside öne çıkan bir aktör olarak dikkat çekiyor. Ankara'da zirvenin mükemmel geçmesi için her düzeyde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Burhanettin Duran'ın NATO zirvesi bilgilendirme toplantısında dikkat çektiği noktalardan biri buydu. Güvenlik artık yalnızca sınırları korumak anlamına gelmiyor. Kamu algısı, dezenformasyon, enerji hatları, kritik altyapılar ve dijital sistemlerde güvenlik kavramının ayrılmaz parçası haline gelmiş durumda. İşte bu nedenle Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi büyük önem taşıyor. 32 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları dahil toplam 45 ülke lideri Türkiye'ye gelecek. Yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 gazeteci zirveyi takip edecek. Bu rakamlar bile tek başına organizasyonun büyüklüğünü göstermeye yetiyor. Ancak zirvenin önemi yalnızca katılımcı sayısından kaynaklanmıyor. Ankara zirvesi Türkiye'nin NATO içindeki değişen konumunu da ortaya koyacak. Bir dönem daha çok ittifakın Güneydoğu kanadında yer alan bir sınır ülkesi olarak görülen Türkiye, bugün Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya uzanan geniş coğrafyada merkezi bir aktör olarak değerlendiriliyor. NATO Kara Komutanlığı'nın İzmir'de, NATO süratli intikal edebilir kol ordusu karayağının İstanbul'da bulunması da bunun göstergelerinden biri demiş Hakan Çelik Posta gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Şimdi bu NATO'daki, NATO'nun zirvesiyle alakalı bir yazı daha paylaşalım. Yeni Şafak gazetesinden Nur Özkan Erbay demiş ki, Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden bir NATO zirvesine eş sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'da 2004 yılında gerçekleştirilen zirvede üye sayısı 26'ya yükselmiş, ittifak 7 ülkenin birden üye olmasıyla tarihinin en geniş katılımına sahne olmuştu. İstanbul zirvesindeki bu büyük genişleme dalgasından sonra geçen yıllarda ittifaka sadece 5 yeni üye katıldı. Bunlar da Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın temsil ettiği Balkan ülkeleri ve Kuzey Avrupa'yı temsil eden İsveç ve Finlandiya oldu. NATO'nun 2 hafta sonra gerçekleşecek Ankara zirvesinde genişleme başlığının neredeyse hiç zikredilmiyor olması yeni üyeliklerin bir nevi bekleme odasına alındığını gösteriyor. NATO'nun tarihindeki en önemli zirvelerden biri olacağına inanılan Ankara zirvesinde ittifakın bir arada tutulabilmesi için aciliyetle çözmesi ve yüzleşmesi gereken önemli başlıklar var. Öncelikli olarak uzun süredir özellikle Avrupa ve ABD arasındaki ilişkileri her safhasında aşındıran ortak yük ve hedef paylaşımı konusunda süregelen çekişme ve çatışmaların bir numaralı başlık olacağını söylemek gerekiyor. Transatlantik aksında uzun süreden beri ötelenen sorunlar bir kar topuna dönüşmüş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'a kadar Amerika ve Avrupa arasındaki en büyük sıkıntı bir şekilde külfetin ve maliyetin eşit miktarda paylaşımı üzerineydi. Ancak şimdiki tartışma sadece bir bütçe konusu olmaktan çok daha öte. Peki Türkiye için NATO zirvesi nelere gebe? Geçtiğimiz hafta Milli İstihbarat Akademisi'nin düzenlediği toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın değerlendirmelerinde çarpıcı bir tespit dikkat çekti. Kalın, Türkiye ile NATO ilişkilerinin 1952 yılından beri hem Türkiye'nin güvenlik perspektifi hem de ittifakın küresel perspektifi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgularken, Türkiye'nin NATO üyeliğinde 3 önemli dönemden geçtiğini söyledi. Kalın'ın ilk dönemin Soğuk Savaş, ikinci dönemin FETÖ ile mücadele ve üçüncü döneminde Suriye bağlamında yaşandığını hatırlatması son derece anlamlıydı. Ankara NATO zirvesi öncesi önemli bir diğer temasta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti ve

0: Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi oldu. Bu görüşmenin ardından Putin'in Ukrayna'yla İstanbul'da 2022'de yarım kalan barış görüşmeleri temelinde yeniden görüşebileceklerini açıklaması zamanlama bakımından şaşırtıcı olmamalı. Bu açıklama bir nevi Putin'in NATO ve ABD'ye bir mesajı olarak okunmalı, diyor Nur Özkan Erbay Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde demiş ki, terör örgütünün tasfiyesinde yeni aşama. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefinde yepyeni bir aşamaya geçiliyor ama ihtiyatı elden bırakmadan. Adına ister terör örgütü PKK'nın tasfiyesi densin, isterse demokratik entegrasyon. Ana doğrultu belli. Terör örgütünün silahtan arındırılması. Küresel örnekler de gösteriyor ki terör örgütlerinin silahsızlandırılması zor. Yer yer kesintili, çoğu zaman sancılı süreçler. Örneğin İrlanda Cumhuriyet Ordusu İran'ın silah bırakma ve tasfiye süreci resmi olarak 7 yıl, ilk ateşkes tarihinden itibaren ise 11 yıl sürmüş. Veya İspanya'daki Bask ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın nihai olarak tasfiyesi ilk kalıcı eylemsizlik kararından itibaren yaklaşık 7 yılı, silah bırakmanın başlamasından itibaren ise yine uzun bir süreyi almış. Bizde ise terörsüz Türkiye iradesinin temelinin atıldığı tarih olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25-26 Ağustos 2024 tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te yaptığı konuşmalardaki şu mesajlar esas alınabilir. Bizim her şeyden önce iç cephemizi, yani milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını takip etmemiz gerekiyor. İç cephemiz sağlam durdukça hiçbir sinsi oyun, hiçbir hain tuzak Türkiye'ye zarar veremez. Terörsüz Türkiye idealinin en kritik eşiğinin aşılmasında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim tarihli grup toplantısındaki o ezber bozan çıkışının tarihi rolü vurgulanabilir. O günden bugüne pek çok aşama kat edildi. 5 Ağustos 2025'te mecliste Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması, 18 Şubat tarihinde komisyon raporunun ezici çoğunlukla kabulü. Fakat o raporda yasal veya idari düzenlemeye geçilmeden önce terör örgütünün silah bıraktığının ve kendini feshettiğinin devlet tarafından somut, ölçülebilir ve doğrulanabilir biçimde tespit edilmesinin şart koşulduğu da unutulmamalı. Zira ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a karşı başlattığı kirli savaşta Kürt kartının açılması, Siyonistlerce silahlandırılmış Kürt gruplarının rejime karşı isyana teşvik edilmesi, Türkiye'nin bu kanlı senaryoyu durdurması, İran'daki belirsizlik bahanesiyle Kandil'in silah bırakma kararını fiilen askıya alması. Ve bu zincire eklenen güncel halka 18 Haziran tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisindeki o cümle, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir, diyor Okan Müderrisoğlu. Bir yazı daha paylaşıp ara verelim değerli dinleyenler. Salih Tuna Sabah gazetesine demiş ki, başka yolu yok başlığıyla. Amerikalı ünlü sunucu Tucker Carlson geçen salı akşamı İsrail'in nükleer kapasitesi küresel bir tehdittir dedi. Herkese malum bir sır zaten, ne var bunda demeyin. Bu gerçeğin Carlson gibi biri tarafından bu netlikte dile getirilmesi, antisemitizm susturucusunun eskisi kadar etkili olmadığının kanıtıdır. İsrail'in demir kubbe efsanesinin yanı sıra Holocaust endüstrisiyle malul antisemitizm kubbesi de ağır yara almıştır. Sadece bu bile Gazze soykırımıyla İsrail'in kendi kendine verdiği zararı göstermeye yeter. Carlson'ın tespitine gelecek olursak, evet, gerçekten de dünya çok tehlikeli bir tehdit altında. Bu tehdit nükleer silahların salt varlığından ziyade bu varlığı elinde tutan Siyonist İsrail'in korkunç zihniyeti. Malumunuz Siyonist İsrail kendinden olmayan herkesi potansiyel güvenlik sorunu olarak kodlar. Öteki onlar için sadece bir engelden ibarettir. Yani haritadan silinmesi gereken demografik bir pürüzden. Tehlikenin farkında mısınız? İşte bu marazlı zihniyet denetimsiz bir nükleer güce sahip. Yıllar yılı zavallı küçük İsrail kuşatma altında algısına yatırım yaptılar. Hem canlı yayında soykırım yapıyorlar, hem de o sarsılmaz mağduriyet kürsüsünü kimseye vermiyorlar. O kadar ki çocukları sığındıkları çadırlarla birlikte canlı canlı yakarken bile mağdur rolü oynamaktan vazgeçmediler. En büyük kalkanları ise Holokost. Bu korkunç trajediyi diplomatik bir dokunulmazlık endüstrisine çevirdiler. Geçmişte bedel ödedik, o halde her şeyi yapma hakkımız var diye düşünüyorlar. Şu dünyanın iki yüzlülüğüne bakar mısınız? Nükleer silah yapmanın haram olduğunu her fırsatta söyleyen İran'ı kuşatmak için el ele veriyorlar ama sıra İsrail'e gelince ağız birliği içinde sessizliğe gömülüyorlar.

Batı'nın uyarısı hayati önemi haiz. İsrail başka seçeneği kalmadığına inandığında nükleer silah kullanmakta zerre tereddüt etmez. O halde ya soykırımcı İsrail nükleer silahlardan arındırılmalı ya da Türkiye yeni İran'dır şeklinde hedef gösterilen ülkemiz behemahal nükleer silahlara sahip olmalıdır. Başka yolu da yok diyor Salih Tuna Sabah gazetesinde. Ve ara vakti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, tesip, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Devlet aklının tarihi eşi ve terörsü Türkiye başlığıyla Türkiye gazetesinden Nur Tuğba Aktay şöyle yazmış. Küresel sistemin çok kutuplu bir belirsizliğe evrildiği, Orta Doğu'da sınırların ve güç dengelerinin kanla yeniden çizilmek istendiği tarihi bir kesitten geçiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaşılan en riskli çatışma dinamiklerinden biri olan ABD-İran-İsrail gerilimi bölgeyi topyekün bir istikrarsızlık girdabına sürüklüyor. Karşımızda rasyonel bir devlet aklından ziyade İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım politikalarıyla Lübnan'a sıçrayan bu çatışmalarda sürekli eli yükselten ve ulusal güvenliğini komşularının yıkımında gören radikal bir katliam şebekesi var. Küresel emperyalizmin bölgedeki en kullanışlı aparatı olan terör örgütleri ise Türkiye'yi bu ateş çemberinin içine çekmek, enerjisini içeride tüketmek için pusuda bekliyor. İşte Türkiye tam da bu kaosun ortasında hem basirette dış politikasıyla asimetrik krizleri yönetiyor, hem de içeride 40 yıllık terör kamburunu sırtından indirerek sarsılmaz bir iç cephe inşa ediyor. Bu doğrultuda yürütülen ve 22 aylık zaman diliminde çok kritik direnç testlerinden başarıyla geçen terörsüz Türkiye vizyonu, alelade bir siyasi hamle ya da konjonktürel bir düzenleme asla değildir. MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim'deki o tarihi çağrısının arkasındaki asıl büyük motivasyon, sınır ötesinde kaynayan bu fitne kazanları. Sayın Bahçeli'nin o tarihi kesitte sergilediği sarsılmaz irade, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın celadetli, vizyoner ve kararlı duruşuyla karışıp birleşerek Cumhur İttifakı'nın şahsında çelikten bir milli vahdete dönüşmüştür. Sınırımızın hemen ötesinde Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın kuşatıcı, yapıcı yaklaşımıyla 13,5 yıllık iç savaşın ardından sağlanan entegrasyon süreci, terör örgütünün bölgedeki lojistik ve coğrafi zeminini

0: büyük ölçüde yok etti. Bölgesel dinamikler bu denli lehimize dönerken içeride terörün tasfiyesini yasal bir zemine oturtmak Türkiye'yi küresel krizler karşısında asimetrik bir avantaja kavuşturmuştur. Kahraman Mehmetçiğimizin sahada kanıyla canıyla kazandığı muazzam zaferin artık siyasi ve yasal bir neticeyle taçlandırılması devlet olmanın ve şehitlerimize olan vefa borcumuzun da en asli gereğidir diyor Nur Tuğba Aktay. Türkiye Gazetesi'nde kalem aldığı yazısında değerli dinleyenler. Onlar dışarıdan, bizimkiler içeriden. Bakalım neyi kastetmiş Yeni Şafak Gazetesi'nden Ali Saydam.
1: Son baskı.
0: Diyor ki Avrupa ne zaman haddini bilmezdi, küstahlık yapsa aklıma Atatürk'ün Hatay konusunda İtalyanlara kendini bilmez yaklaşımlar üzerine söylediği bana çizmelerimi giydirmeyin sözü gelir. Benzer tavrı Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, AK Parti sözcüsü ve grup toplantısındaki tarihi konuşmasına Devlet Bahçeli sergiledi. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuyla ülkemize yapılan küstahlığı hatırlayalım. Avrupa Parlamentosu Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kara sularını 12 deniz miline kadar genişletme konusundaki yasal hakkını kullanması halinde Türkiye'nin Yunanistan'a karşı resmi savaş tehdidini sürdürmeye devam etmesinden derin endişe duyuyormuş. Avrupa Parlamentosu kabul etmiş gibi görünüyor 12 mili. CHP'nin genel başkanıyla parti yönetiminin sözde siyasi kurgularla görevden alınması diyor. Muhalefete baskıymış yine bu raporda geçen ifade. Türkiye tamamen otoriter bir sisteme geçecekmiş. Türk makamlarının dini bir yaklaşıma dayalı geriletici bir ahlak gündemini toplumun her kesimine aşılamasından endişeliymişler. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısında bulunmuşlar. Bunlar Türk hükümetinin reform ya da üyelik sürecini yeniden canlandırma konusunda gerçek bir siyasi iradeye sahip olmadığının açık göstergesi. Türkiye'de çifte standart varmış. Hükümet destekçilerine muhalefetten farklı davranıyormuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymuyormuş. 2025 yılında AİHM'e Türkiye'den 9865 şikayet etmiş. Bunlardan sadece 66'sında ihlal kararı verilmiş. Orana bakar mısınız? 9865'te 66. Yani diğer başvurular reddedilmiş. Avrupa genelinde ihlal kararıyla sonuçlanan başvuruların oranı %2.12 iken Türkiye'de bu oran %0.67. Genel ortalamanın bir hayli altında kalmış. 2024'te olduğu gibi 2025 yılında da yaşamak, işkence yasağı ve ifade özgürlüğü konularında Türkiye aleyhine tek bir ihlal kararı çıkmamış. Ancak bizimkiler soysuzca şikayete devam ediyorlarmış. Hani yazının başlığında dedik ya onlar dışarıdan, bizimkiler içeriden diye. Tüm ülkeler açısından bakıldığında 2025 yılında 18.450 toplam derdest başvuruyla ülkemiz ispiyoncuları birinci sırada yer alıyormuş. Rusya 7.200 ile ikinci, Ukrayna 4.000 ile üçüncü, Polonya ise 3.500 ile dördüncü. Bu duruma hayli sinirlenen Devlet Bahçeli tarihi konuşmasında şöyle diyordu. Ne çarpıcı bir tezattır ki Avrupa yıllardır Türkiye'ye demokrasi, hukuk, güvenlik ve dış politika dersi vermeye kalkmakta, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imalarıyla süslenmiş tehditleri, Türk ve Türkiye karşıtı mahfillerin bayatlamış ezberlerini ısrarla tedavüle sürmektedir. Kendi zaaf ve basiretsizliklerini örtmek için rapor kumaşından yanlışlarına perde biçmeye, itham ipliğiyle tazik nakışı işlemeye, çifte standart söküğünü insan hakları türküleriyle yamamaya çalışmaktadır. Avrupa Parlamentosu'nun ülkemizi aşağılamaya çalışan kararları karşısında pek çok kişi ve kurum pozisyon aldı. Bir tek ana muhalefetin sesi çıkmıyor. Herhalde o şu sıra kendi kendini yemekle meşgul, diyor Ali Saydam Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçelim Star gazetesinden Mehmet Yalçın Yılmaz'ın yazısına. Silahlar masanın altında diyor yazısında. ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakat zaptı kısa vadede dünyayı rahatlattı. Piyasalar nefes aldı. Şimdi izlediğimiz sürece bir ad verecek olursak diplomatik düello ve elbette silahlar masanın altında. İsviçre'deki görüşmeler bunun ilk işareti oldu. Taraflar 60 günlük bir yol haritası üzerinde çalışmaya başladı. Hürmüz için ayrı, Lübnan için ayrı. Nükleer dosya ve yaptırımlar için ayrı mekanizmalar konuşuldu. Bu ilk bakışta olumlu görünüyor.

0: masanın devrilmediği sürecin devam ettiği anlaşılıyor. İyimser tablo böyle, ancak bir de gerçekler var. Taraflar aynı metni aynı şekilde okumuyor. Ortak bir metin var ama ortak bir söylem söz konusu değil. Trump bu süreci kendi kamuoyuna bir başarı gibi anlatmak istiyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance üzerinden iki başlığı öne çıkarıyor. İran'ın nükleer denetimlere kapı açması ve dondurulmuş fonların kontrollü biçimde serbest bırakılması. Tahran ise başka bir çerçeve çiziyor. İran tarafına göre ortada Amerikan denetimine açılmış yeni bir rejim yok. Fonların nasıl harcanacağına dair dışarıdan dayatılmış bir çerçevede kabul edilmiş değil. İkinci ve en riskli dosya Lübnan. Çünkü mutabakat zaptının zayıf halkası burada. İslamabad'daki metne Lübnan'da askeri operasyonların durdurulmasına dönük maddeler girdi ve bir çatışmasızlık planı kuruldu. İran bunu mutabakatın ilk ve en büyük testi olarak görüyor. Sürecin en riskli aktörü tabii ki İsrail. Netanyahu hükümeti Güney Lübnan'daki operasyonlarından vazgeçmeyeceğini her fırsatta tekrarlıyor. Savaşın hedeflerine ulaşamadığı düşüncesi İsrail iç siyasetinde Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırırken Tel Aviv mutabakatı sahada zorlanmaya devam ediyor. Beyaz Saray'da yaklaşım farkı dikkat çekiyor. J.D. Vance daha uzlaşmacı bir dil kullanıyorken Marco Rubio ise daha sert bir çizgide duruyor. Özellikle füze programı ve bölgesel etkiler başlığını sürekli gündemde tutuyor. Benzer huzursuzluklar Tahran'dan da yükseliyor. Askeri safhada ayakta kalmış bir yönetim var. Ancak uranyum stokunun geleceği, ajans denetimleri ve Hürmüz rejimi gibi başlıklar İran iç siyasetinde gereğinden fazla taviz verildi eleştirilerini artırıyor. Ordu cephesinden gelen ofansif doktrine geçtik. Henüz bütün gücümüzü göstermedik yönündeki açıklamalarda bu iç baskının bir yansıma gibi okunuyor demiş Mehmet Yalçın Yılmaz Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim takvimden Ekrem Kızıltaş'ın yazısına. Rahatlık başlığıyla diyor ki, sadece 28 Şubat'tan beri İran'ın yaşamak zorunda kaldıkları bile hava savunma sistemlerinin bir ülkenin güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu anlamak bakımından yeterli. Aynı süreçte güvenliklerini ABD'nin karşılayacağı rahatlığındaki birçok körfez ülkesinin savunma konusunda İsrail'in daha imtiyazlı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldıkları da unutulmamalı. Ödedikleri milyar dolarlara rağmen hem de. İran'ın misilleme saldırılarına maruz kaldıklarında hava savunma sistemlerinde kullanılacak mühimmat tedariğinde İsrail'in her daim ilk sırada olduğunu fark edip bu bize ders olsun demişler midir bilinmez. ABD İsrail saldırısının sadece İran'ın değil bölgedeki diğer halkı Müslüman ülkelerin zayıflamasını da hedefleyip hedeflemediği üzerinde durulması gereken önemli konulardan. Suudi Arabistan ve Katar'da savaşın ilk günlerinde bazı tesisleri sanki İran yapmış gibi gösterecek şekilde sabotaj hazırlığındayken yakalanan Mossad ajanları özellikle de İsrail'in böyle bir şeyi hedeflediğinin delillerinden. Yine ilk günlerde Kuveyt ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülen 3 Amerikan uçağından birinin pilotunu sopalarla esir alan Kuveytliler de yöneticiler de ne derse desin bölge halkının dost ve düşman ayrımından ne anladığını göstermişlerdir. Yıllardan beri ambargolarla boğuşan İran'ın hava savunma sistemleri konusundaki eksikliği anlaşılabilir bir şeydi. Ancak Körfez ülkelerinin son yaşananlardan sonra bile ABD'nin savunma garantisinin çok da işe yaramadığını anlamamış olmaları ihtimali üzücü. Rahatlık denince bizde değişik versiyonları olduğunun altını çizmek gerek. Başta BM olmak üzere uluslararası birçok kuruluş sayesinde dünyanın toz pembe olduğuna inanacak kadar saf olanlar uç noktalardan. Uluslararası sistemin bizim için iyi olanı daha iyi bileceği, dolayısıyla sözünden çıkılmaması gerektiği propagandası yapanların kendilerine atılacağını umdukları yağlı kemiklerin hayaliyle yaşadıklarını söylemek gereksiz. Yaklaşık 10 sene önce talep ettiğimiz Patriot hava savunma sistemini Amerika bize satmayınca Rusya'dan S-400 alınması üzerine iktidarı eleştiri yağmuruna tutanlar yağlı kemik beklentisi olanlardı. Bir tür klişe gibi tekrarlansa da çevremiz ateş çemberi sözünün doğruluğu çok net. Bu sebeple dışarıdan gelen NATO bahaneli eleştiriler neyse ama aynı paralelde içeriden yükselen sesler hele de karşı çıkılan S-400'ün bir savunma sistemi olduğu düşünüldüğünde kafa karıştırıcıydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 24 yıldır yapılanları dikkate alıp

0: Milletimizin kahir ekseriyeti ise ecdadın hazır ol cenge ister isen sulh salah sözünün gereklerinin yapıldığını gördüğü için rahat demiş Ekrem Kızıltaş.
1: Son baskı.
0: Geçelim şimdi iç siyasete. Yeni Şafak'tan Turgay Yerlikaya yazmış. Ne yazıyor? Bir bölünme hikayesi. Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi karşılaştırması. CHP içi tartışmaların hukuk alanına taşınmasıyla ortaya çıkan bağlam, partideki çatışmaları herhangi bir başka örnekle mukayese etmeyi zorlaştırıyor. Zaman zaman Türk siyasi tarihinde bir takım bölünme ve yeni parti deneyimleriyle karşılaştırılan bu süreç hiç kuşkusuz kendi içinde çözümlenmesi gereken bir biricikliği de barındırıyor. Fakat partide arınmacı ve değişimci gruba yaslanmadan gri bir alanı temsil eden ve örgütün dağılmadan hayata devam etmesi ve kurumsal kimliğini muhafaza etmesi gerektiğini düşünenler de var. Gri alan oluşturan bu isimlerin tavsiye ettikleri yol, bugünkü tabloda CHP'nin ne ölçüde başarabileceği bir husus, o ayrı bir tartışma. Bölünmenin sadece CHP'yi ilgilendirmediği, bu etkinin muhalefetin bütünü ve solun geleceği açısından da büyük önem taşıdığı argüman, gri alandaki isimlerin dile getirdikleri hususlardır. Bu bağlamda bölünmenin yaratacağı risk ve zorlukları Adalet Partisi örneği üzerinden dile getirenler, CHP ile Adalet Partisi arasında bir benzerlik kuruyor. Cumhuriyet tarihinde genel başkanın delege tarafından seçildiği ilk kurultay, Adalet Partisi'nin 27 Kasım 1964 tarihli kurultayıdır. Süleyman Demirel, Saadettin Bilgiç ve Tekin Arıburun arasında yaşanan mücadelenin kazananı açık ara Demirel olmuş ve bu galibiyet 1965 seçimlerindeki zaferinde habercisi olmuştur. Zira Adalet Partisi'nde kimin genel başkan olacağı aynı zamanda kimin başbakan olacağını da belirleyecekti. 1961 seçimleriyle Adalet Partisi lehine oluşan rüzgar zamanla partiye yönelik teveccüh artırmış ve 1965 sonrasında Demirel gibi bir pragmatik siyasetçinin tarzı siyasetiyle iktidar olabilmek çok daha mümkün hale gelmiştir. Fakat Adalet Partisi'nin zaferine rağmen esas sorun parti içinde kurultay marifetiyle nihayete erdiği düşünülen bölünmenin devam etmesiydi. Demirel'in karşısındaki en güçlü aday olan Saadettin Bilgiç'in kurultayda kaybetmesi parti için muhalefetini engellememiş, bilakis Bilgiç hemen her aşamada bu muhalefeti sürdürmeyi yeğlemiştir. Adalet Partisi'nin kuruluşundan beri hissedilen ayrışma kurultayda nihayeti erdirilememiş ve Bilgiç'in evi adeta parti için muhalefetin toplanma merkezi olmuştur. Genel merkez idaresine karşı çıkanların uğrak yeri olan Bilgiç'in evi, Adalet Partisi'nin siyasetteki ağırlığına rağmen devam etmiş ve bu ayrışma Bilgiç ve arkadaşlarının kuvvetli muhalefetiyle sürmüştür. Parti içinde devam ede gelen bu çatışma Adalet Partisi'nin 1965 seçimleri zaferle sonucunda kurulan hükümet sonrasında daha belirgin biçimde hissedilmiştir. 1969 ve sonrasında yaşanan ayrışma, Saadettin Bilgiç ve arkadaşlarının Demirel tarafından tamamen tasfiye edilmesi sonucunu ortaya çıkarmış. 1970 yılında gerçekleşen bütçe oylamasına muhalefet eden Bilgiç ve arkadaşları muhalefetle birleşmek marifetiyle bütçeye onay vermemişler. Bu da Demirel hükümetinin istifasına neden olmuştur. Partiyi zora sokan, bu duruma neden olan muhalif grubun partiden ihracı kararlaştırılmış ve yaşanan ihraçlarla 1970 yılında Demokratik Parti ortaya çıkmıştır. Ferruh Bozbeyli gibi isimlerin de eklemlendiği bu parti 1973 seçimlerinde sadece %11 oy almış ve Adalet Partisi'nin tek başına iktidar olabilmesinin de önünü kapatmıştır. Merkez sağda ciddi bir kırılma anlamına gelen bu süreç 1970'lerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar açısından da ciddi bir önem teşkil ediyor. Diyor. Dünün Adalet Partisi'nin ayrılmasıyla sonuçları arasındaki ilişkiyi bugünün CHP'den eğer Özgür Özel ve arkadaşları ayrılırsa nasıl sonuçlanacağına dair geçmişten örnekler vermek suretiyle anlatıyor. Kim? Yeni Şafak'tan Turgay Yerlikaya. Son bir yazıyla veda edeceğiz. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi. İmamoğlu Genel Başkan Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı. Böyle bir başlıkla şöyle devam etmiş. Özgür Özel ile İmamoğlu'nun kuracağı partinin eli kulağında. Daha önce İmamoğlu Kartacalı ünlü komutan Hannibal'dan esinlenerek ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız demişti.

Yani yeni yolu açmak için kolları sıvayıp çalışmalara başladılar. Biz partinin kuruluşu için Ankara'da hangi ofis kiralandı, genel merkez binası olarak neresi tutuldu diye araştırıyoruz ama parti çalışmaları Silivri'de yapılıyor. İmamoğlu Silivri'de partinin kuruluşuyla ilgili çalışmaları hızlandırmış durumda. Bir yandan partinin kuruluş çerçevesini hazırlıyor, diğer yandan kurucu isimleri üzerinde çalışıyor. Özgür Özel adına ise Ankara'daki

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki diyaloğuysa avukatlar sağlıyor. İmamoğlu'nun tuttuğu notlar düzenli olarak Özgür Özel'e aktarılıyor. Özgür Özel'in değerlendirmeleri ise yine avukatlar aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na iletiliyor. Ekrem İmamoğlu eski ANAP benzeri dört eğilimi kucaklayan bir parti portresi çizmişti. İmamoğlu'nun CHP diye bir derdi yok. Ekrem İmamoğlu CHP gömleğini çoktan çıkardı. CHP benim için bir yük dediği söyleniyor. Yeni parti kurup yeni kitlelere açılmayı tercih etti ve CHP'nin 100 yıllık bagajını yüklenmek istemediği ifade ediliyor. Benim size vermek istediğim asıl kulis bu değil. Şimdi sıkı durun. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir krizin patlak verdiği söyleniyor. İmamoğlu kendisini alelacele Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdi. Ama hapse girmekten kurtulamadı. Bu kez de yeni kurulacak olan partinin genel başkanı ben olayım diyormuş. Önce edindiğim kulis bilgileri ışığında Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti için önerdiği yönetim modelini de aktarmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu, ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın mecliste grup başkanı olsun diyormuş. Peki Özgür Özel ne olacak? Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı adayımız olsun. Peki Özgür Özel bunu kabul eder mi? Etmez, etmemesi de lazım. Çünkü Özgür Özel tabanda tuttu. Dinamik bir CHP genel başkanlığı yaptı. Partiye heyecan getirdi, kitleleri motive etmeyi başardı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren sokağa harekete geçirdi ve CHP tabanını konsolide etti. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki bu kriz nasıl aşılacak orasını bilmiyorum ama yeni kurulacak partide birinin genel başkanlık hakkıysa o da tartışılmaz Özgür Özel. Peki Özgür Özel'in istediği mi olur, İmamoğlu'nun istediği mi? Artık roller değişti, ibre Özgür Özel'den yana. Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yaptığı müdahaleler nedeniyle yeni parti sancılı doğuyor. Böylece daha parti kurulmadan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında ilk kriz patlak vermiş oluyor. Bu kriz öyle sıradan bir kriz değil. Adnan Bekir parti kurucusu olsun mu olmasın mı sorunu değil. Varoluşsal bir kriz. Başlıktaki cümle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aitti. Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında CHP'de yaşananlara bir cümleyle değiniyor. CHP ile işimiz yok, kendi işimize bakacağız diyor. Erdoğan dün de grupta yaptığı konuşmada muhalefetin içinde develendiği çamur güreşini bizi de çekmelerine müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği bir nokta vardı. Erdoğan dün kahraman ilan ettiklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, çerçici gibi yok yok ne ararsam var dedi. Dün geliyor Kılıçdaroğlu diye hakkında şarkılar beslediğiniz adama bugün hain Kemal diyorsunuz. Dağlara taşlara adını yazdığınız Karaoğlan Ecevit'e bir Bölen dediniz. Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız Muharrem İnce'yi sonra linç ettiniz. Yarın Özgür Özel'e hain demeyeceğinizin garantisi var mı? Yok. Siz birbirinizi sevmiyorsunuz. Siz birbirinizden nefret ediyorsunuz. Siz birbirinize güvenmiyorsunuz. Peki halk size nasıl güvensin? Sorusunu sormuş Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde diyelim ve vedalaşalım. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Tasavvuf sohbetleri. Tasavvuf yolunun edepleri, güzel ahlaka ulaşmanın yolları ve tasavvufa dair tüm konular tasavvuf sohbetlerinde. Tasavvuf sohbetleri Mehmet Ildırar'ın sohbetiyle Cuma günleri saat 11.20'de Semerkant Radyo'da.
2: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
3: Reklamları dinlediniz.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim Muharrem ayındayız. 10 Muharrem Hazreti Peygamber Efendimizin göz nuru, Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edildiği gündür. Çıkardım ta Hüseyin'iye biraz eyyam-ı efkanı. Muhayyer olduğu vuslatta karar ol gitti ben kaldım diyor Ebu Bakir Gani. O günlerde babası Muaviye'nin tahtına oturan Yezid Hazreti Hüseyin Efendimiz'i kendine zorla biat etmek istiyordu. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Yezid'in şurayı hiçe sayarak kendini halife ilan etmesine karşı çıktı. Mekke, Medine ve Kufe halkı Hazreti Hüseyin'i destekliyordu. Özellikle Kufeliler bağlılıklarını sunan mektuplarla Hazreti Hüseyin'i Kufe'ye davet ediyor. Yezid'e karşı yanında olacaklarını vaat ediyorlardı. Hazreti Hüseyin Efendimiz Kufelilerin sadakatini ölçmek için önce Müslim bin Akil'i Kufe'ye gönderdi. Müslim bin Akil önce halkın çoğundan Hazreti Hüseyin Efendimiz'i desteklediğine dair biat aldı ve bunu mektupla Hazreti Hüseyin'e bildirdi. Hazreti Hüseyin Efendimiz ümmetin Yezid'e karşı olduğuna inanıp taraftarları ve ailesiyle Kufe'ye doğru yola çıktı. Bu arada Yezid'in Kufe'ye atadığı vadi Ubeydullah bin Ziyad halkı tehditle sindirmişti. Müslim bin Akil şehit edildi. Hazreti Hüseyin Kufe halkının 200'lüğünü anlamıştı ancak zulme karşı durmalıydı. Önce Fırat kenarlarında konaklayan Ehl-i Beyt'e Kufeliler engel oldu ve Kufe'ye 70 kilometre mesafedeki Kerbela'ya gitmeye zorladılar. Ehl-i Beyt Kerbela'da Yezid'in ordusu tarafından kuşatıldı. Çarpışmadan 3 gün önce su kaynakları bile kesildi.

9 Muharrem gecesi Hazreti Hüseyin yanındakilere geri dönmek isteyenleri kınamayacağını söylediyse de aç sus kaldığı halde kimse onu terk etmedi. Kerbela Savaşı'nda Hazreti Hüseyin taraftarları aç susuz Yezid'in 4000'e aşkın adamıyla savaştı. En sonunda Kerbela'da Hazreti Hüseyin'le beraber 72 Kufeliler tarafından vahşice katledildi ve Ehl-i Beyt Mustafa esir alındı, zulüm gördü. Böyle bir giriş yaparak bu acı durumu hatırlamamız iktiza etti. Tabii Kerbela denince Ehl-i Beyt'in Kerbela'daki şehadetini anlatan Manzum veya Mensur eserlerin genel adı efendim Makdeli Hüseyin. Arap edebiyatında ilk Ebu Mihnef Makdetül Hüseyin ve Fars edebiyatında ilk tefsir ve hadis alimi Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin yazdığı Ravzat-ı Şühedası 1502'de Müslümanlar arasında rağbet görmüş, taklit edilmiş. Aşık Çelebi'nin tercümeyi Ravzat-ı Şühedası ve Gelibolulu Camii Rumi'nin Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu saadetname. Kaşifi'nin Makdeli'nin mensur tercümeleri. Dede Korkut'un Kerbela'dan bahsetmesi daha eski makdellerin yazılmış olabileceğini akla getirse de Türk edebiyatında bu türün elimizdeki en eski eserleri anonim bazı makdeller yanında Yusuf-u Meddahan Makdeli Hüseyin 1362 yılında kaleme alınmış. Şeyh Lütfullah Karamani'nin halifesi Yahya bin Vahşi'nin Makdeli Hüseyin'i 1500 Lami Çelebi'ninkisi 1532 Manzum kitabı Makdeli Ali Resul'dür. Gülşen'in müntesebi ve bir Nakşibendi şeyhi olan Lami Çelebi vefatı 1532. Bu eserinin yazılış sebebi hemşehrizli Bursalı Süleyman Çelebi Mevlidindekine çok benzer. Buna göre Lami Çelebi Molla Arap adında ünlü bir vaizin Makdeli Hüseyin okumak küfürdür iddiasını duyunca çok üzülür. Ve Kanuni'nin defterdarı Sinan Bey'in teşvikiyle kitabı Makdeli Ali Resulü yazar. Eser bitince Arap Molla'yı Bursa Kadısı Aşçızade Hüseyin Çelebi'ye devrin şairlerine ve ülemasını Ulu Cami'ye davet ederek eserini okur. Uslup ve şekil olarak Mevlid'e çok benzeyen ve beğenilen bu eseriyle Nami Çelebi ulemaya Ali Resul'e sevgi ve sadakatin farz olduğunu kabul ettirmiştir. Şeyh Lami Çelebi bu eserinde Ülefâ-i Raşidin'i birlikte methedar, Hazreti Hüseyin'in taraftarlarını Sünni diye tanımlarken Münker-i Behbaht-ı Gümrah dediği Yezid ve taraftarlarını harici diye zemmeder. Ancak aynı Lami Çelebi Ferhad ile Şirin'in başındaki Ülefâ-i Raşidin metiyesinde İranlıların Hazreti Ömer'e buğz etmesini eleştirir ve onları Hazreti Ömer sayesinde Müslüman olduklarını hatırlatır. Yalova'da imam hatimlik yapan Hacı Nurettin'in Manzum Hüseyin'in Makdeli 1533. Eseri de halk arasında çok beğenilmiştir. Eserin yazılış hikayesi şöyledir. Güzel bir bahar günü tefekküre dalan Hacı Hüseyin dünyanın faniliğini düşünürken Allah'ın rızasına erişmeye vesile olacak bir hizmeti için Ricali Gayb'den himmet ister. İstimdadına cevaben bir Makdeli Hüseyin yazması gerektiği gönlüne doğar. Görülüyor ki makdellerin yazılış gayesi Hubbi Ali Aba, dolayısıyla aşkı Muhammedi'nin isarıdır. Şüphesiz şimdiye dek tespit edilen 230 nüshasıyla. Fuzuli'nin Hadikatüs Süedası en çok sevilen maktel ünvanına sahiptir. Fuzuli Hadikatüs Süeda Şii veya Sünni Ehl-i Beyt aşkıyla ve Kerbela ateşiyle yanan her Müslüman çevrede Anadolu Bektaşileri ve Yörükler arasında bile eskiden okuna gelmiştir. İstanbul'da da dergahlarda ve konaklarda Muharrem ayı boyunca Hadikatüs Süeda okunurdu. Kerbela olayını anlatan Türkçe bir maktel olmadığından Türklere Kerbela'nın hakikatini anlatmak için bu eseri yazdığını söyleyen Fuzuli de Tatar Türklerindendi. Haki Kerbela sair memalik iksirinden eşref olduğu malumdur ve rütbe-i şiirimi her yerde bülent eden hakikatte bu mefhumdur diyen Fuzuli'nin Hadikatüs Süadası'nın neden çok sevildiğini anlamak için ondaki Ehl-i Beyt'e duyduğu derin aşkı idrak etmek gerekir. Hendese, kelam, hadis, tefsir, tasavvuf ilimlerine ve edebiyatta Arapça, Farsça ve Türkçe'ye hakim başarılı bir şair olmasına rağmen Fuzuli, münzevi hayatında Ehl-i Beyt'e olan hürmetinden Necef'te Hazreti Ali'nin bir rivayete göre Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendimiz'in türbedarlığını yaptı. Kerbela'da doğdu. Kerbela'da vefat etti. Bugün Hazreti Hüseyin Efendimiz'in

türbesi yanında metfun. Yine Ehl-i Beyt türbedarı yani. Hadikatüs Süveda'da önceki enbiya'dan Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Eyüp, Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya'nın ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendilerimizin uğradığı belalardan bahseden Fuzuli, sanki okuyucu Kerbela faciasına psikolojik olarak hazırlamaktadır. Hazreti Adem cennetten dünyaya Serendip Vadisi indirilince sılaya hasret kalmıştı. Tıpkı Kerbela'ya düşen Hazreti Hüseyin gibi 900 yıl halkı tarafından aşağılanan Hazreti Nuh siyasetin hedefi oldu. Tıpkı Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi. Tufandan sonra Hazreti Nuh'un gemisi Kerbela toprağına çarpınca durabilmişti. Hazreti İbrahim de Hazreti Hüseyin gibi fesat ateşinde yakılmak istendi. Eserde Hazreti İsmail, Hazreti Hasenayn ile eşleştirilip Hazreti Peygamber'in torunları olan derin sevgisi hatırlatılır. Hazreti İbrahim nasıl oğluna olan sevgisiyle imtihan olmuşsa, Hazreti Peygamber de Ehl-i Beytine duyduğu sevginin imtihanını yaşadı. Hazreti Yusuf nasıl çölde kuyuya atıldıysa, Hazreti Hüseyin de öylece Kerbela çölünde yalnız kaldı. Fuzuli'ye göre Hazreti Hüseyin Kerbela yolunda misafir olduğu her evde başı kesilip şehit edilen Hazreti Yahya'nın kısasını anlatmış. Fuzuli'ye göre Hazreti Hüseyin Kerbela yolunda misafir olduğu her evde şehit edilen Hazreti Yahya'nın kıssasını anlatmış. Fuzuli Hadikatüsü Eda'da peygamberlerin kıssalarından sonra Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kureyş'ten çektiği eziyetler, Hazreti Hamza ve Cafer-i Tayyar'ın şehadeti ve musibetlerin en büyüğü olarak Hazreti Peygamber'in vefatının ardından Hazreti Fatma'nın vefatı, Hazreti Ali'nin Hazreti Hasan'ın şehadetini anlatır. Yezid'in nikahına girmek isteyen valiyle kandırılan Yahudi asilli karısı Cüde bin Eşed, elmas tozunu Hazreti Hüseyin içme suyuna katmış, acılar içinde vefatına neden olmuştur. Eser tarihi rivayetler ışığında Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da adım adım şehadete yaklaşması, 72 ihvanıyla şehadeti, Ehl-i Beyt hanımlarının Şam'a gitmesi, şehitlerin kerametleriyle sona ererken Fuzuli meşhur Kerbela mersiyesini söyler. Aşağıda matla ve makta beyitlerini verdiğimiz bu mersiye Çinüçen Tanrıkuru tarafından Dügah makamında bestelenmiştir. Mahı Muharrem oldu şafaktan çıkıp hilal, kılmış ağza döküp kaddı ham birle eşkial. Ya det Fuzuli âle aba halin eyle ah, kim berki ah ile yakılır hırmeni günah. Yani Muharrem ayı geldi, kızıl şafakta hilal yine azaları dağılmış, beli bükülmüş halde kanlı gözyaşlarıyla göründü. Ey Fuzuli, Ali Aba'nın halini hatırlayıp sen de ah eyle ki, ah şimşeği ile günah harmanı yakılır, günahlar affolur. Efendim, günümüz Türkçesiyle manası bu. Hadikatüsü Eda'dan çok sonra olay anlatımı tekrarlar yüzünden zamanla sıradanlaştı ve Makdele ilgi azaldı. Bunun yerine Kerbela hadisesi mersiye türünde farklı nazım şekilleriyle anlatılmaya başlandı. Mersiyelerde şairler 10 Muharrem matemini farklı söz sanatlarıyla en güzel ifadeyle anlatarak dinleyen de Ehl-i Beyt'te duyulan muhabbeti tazeleme çabasına girdiler. Özellikle 18. 19. yüzyılda mersiye sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir. Burada bütün mersiyeleri veremeyeceğimizden sıra dışı özelliğe sahip bestelenen eserleri tanıtacağız. Hangi kitaptan efendim paylaşıyorum bunu? Sizlere Saz ve Söz Meclisi Şiir ve Musiki Edebiyatımız. Ehl-i Sünnet itikadını benimsemiş Halveti, Kadiri, Rufai, Mevlevi, benzeri müntesibi şairler Kerbela faciasını duyarsız kalmamış, eşsiz mersiye ve metiyeler yazmışlardır. Türk Edebiyatı'ndaki Kerbela mersiyeleri incelendiğinde bunların çoğunu Ehl-i Sünnet itikadına mensup mutasavvuf şairler tarafından yazıldığı görülür. Şair, orta oyuncusu, muallim, İslam Ahlakı adlı eserin sahibi ve bir Rufai şeyhi olan Hayrullah Taceddin Bey, Osman Şems Efendi'nin Kerbela mersiyelerini neşretmiş. Yine silsilesi Hazreti Ebubekir Efendimiz'e dayanan Nakşibendi şairlerinden de Hazreti Hasanayn için birçok mersiye yazdığını biliyoruz. Bu Nakşibendi şairler arasında Lami Çelebi, hem Celveti hem Nakşibendi şeyhi olan Neccarzade Rıza, Hoca Neşet, Muvakkitzade Pertev, Şeyh Mustafa Selami, Eyüp Selami Tekkesi Şeyhi Memduh Paşa, Lefkosçalı Galip, hem Mevlevi hem Nakşi

olan Senih, hem Mevlevi hem Nakşi olan Medineli Aşki, Raci Turabi, Hacı Rıfat Mehmet Karslı, Bursalı Mehmet Emin İffet, Şeyh Ahmet Kuddusi, Ketüddazade Mehmet Arif, Bosnalı Mehmet Fazıl Seyit Nigari, Çermikli Zihni, Hocazade Ahmet Kamil ve efendim Nakşi Üveysi Sivaslı Mehmet Halit Efendi gibi Nakşibendi Şeyhi, Seyit Nigari şiirlerinde oldukça emin bir tavırla zulme karşı kendini Hazreti Hüseyin tarafında gösterip Muaviye ve oğlu Yezid'i çekinmeden kınadığı için Amasya'dan harpta sürüldü. Başka bir ehli beyt aşığı Kazım Paşa bu sürgüne engel olmak istemişse de muvaffak olamadı. Seyit Nigari şiirlerinde ehli sünnet itikadının ehli beyt tarafında olmayı gerektirdiğini hatırlatır. Ey Muaviyeler, ümmeti vey düşmeni Muhammedi, siz küfrani biz şükrani, siz bir taraf biz bir taraf, siz şeytani biz rahmani zıt ender zıttı, siz zulmani biz nurani, siz bir taraf biz bir taraf. Mevranileri isteyen ey ehli delalet, bir şüpheki ziller Yezid'i biz Aleviyiz, sizler gibi erbab-ı şakavetten rağız, ehli sünnetiz mümini hakkı dini celiyiz. Nakşişehi Seyit Nigari'nin bu ifadeleri kimine ağır itham olarak görünebilir. Ancak Hacı Bayram Veli'nin halifesi Yazıcıoğlu Mehmet, Muhammediyesindeki Vefatül Hasan vel Hüseyin Behri'nde bir beyit bunların Resulullah'a ihanet ettikleri için hak yolunda dönmeleri sebebiyle Yezid'e lanet layık olduğunu vurgular. Muhammediye Ferahür Ruh adıyla şerh yazan fesir ve faiz Celveti Şeyhi İsmail Hakkı Bursavi, farklı görüşlere yer verse de Yazıcıoğlu'ndan taraf olmuş ülemayı küçük görmek ve onlarla alay etmek nasıl küfür sayılıyorsa, ayet demet edilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine küçük düşürmek de nasıl küfür olmaz? Böyle kafir nasıl lanetlenmez? Allah ona ve yardımcılarına lanet etsin demiştir. Zenniye Piri, Şeyh Vefa'nın dervişi, büyük bir tefekkir Sinan Paşa, Tazarrunamesinde Hazreti Hüseyin'i metheden bölümünde Hazreti Hüseyin'e asi olan Yezid'in haksız olduğunu belirtmiştir. Yine de Sünni tarikat çevrelerinde İmam Gazali'nin bir kişide Yezid'e lanet okumakla sevap kazanamaz, şeytana bile lanet okumaktansa zikir, istiğfar, Kur'an tilaveti gibi ibadetlerle meşgul olmak daha iyidir görüşü benimsenmiştir. Dervişlerin şiirlerinde Yezid'e laneti Hazreti Peygamber olan sadakatlerinden ve duydukları derin üzüntüden kaynaklanır. Halifeti Sinan-ı Şeyh'i Seyyid Seyfullah Nizamoğlu için Ceddi Hüseyin şehadeti ayrı bir öneme sahiptir. Bazen rüşvet, sahte şeyhlik, yolsuzluk gibi toplumsal aksaklıkları eleştirdiği için, bazen de Caferi mezhebinden olduğu için devrinde zulme uğrayan Seyyid Nizamoğlu, şiirlerinde sık sık devrinde mutasavvuf geçinenlerin ehli beyti hürmet etmediklerinden müştekidir. Nizamoğlu bir şiirinde Seyyid olarak Ceddi Hazreti Peygamber'e Kerbela zulmünü şikayet etmiştir. Bu eseri Sümbül Efendi Hastanesi Zakirbaşı Şikarizade Ahmet Hicaz makamında bestelince muhteşem bir klasik vücuda gelmiştir. Ya Resulallah, bize gör ne etti asi ümmetin. Görmüyor onlar dahi ruzi kıyamet şefkatin. Şah Hüseyin ettiler hake beraber cismini. Kılmadılar ol münafıklar senin için hiç hürmetin. Kerbela'da ya Muhammed ger göreydin halimiz. Ta kıyamet sakin olmazdı bizim için firkatin. Kim ki alem fahrinin evladına buğz eyleye. Ya ilahi eylem ona müyesser cennetin. Biz muhibbi hanedan-ı Mustafa'yız. Seyfiya, ruz-i şeb, nesli Resulullah'a olsun mithadın. Fasih dedenin bir mersiyesi günümüzde Muharrem ayında kurulan taziye meclislerinde mersihanların tarafından daima okunan bir eserdir. Muhteşem bir eserdir. Eser özellikle ünlü mersihan Hüseyin Sebilci'den dinlemenin tesiri başkadır. Fasih dedenin divanında bulunmayan bu mersiye, edebiyat ve musikinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini gösteren güzel bir örnektir. Zira musikiye aşina olmayan akademisyenlerin bu şiirden haberi yoktur. Bu matemde olan derd ile hicrana deva olmaz. Bu feryad-ı Hüseyin'idir dahi uşak neva olmaz. Hüseyin ile Hasendir ol Resulün kurretil ayni. Sevenler âli evladı eşiğinden cüda olmaz. Tevellasın, teberrasın bilen uşaka aşk olsun. Tarikatta budur ayin buna illa vela olmaz. Hüseyin-i Kerbela'nın vakiat-ı

temtem engizi, zebanı hame-i savtu huruf ile eda olmaz. Fasiha nül felek yakutu süre ruhman ile pür olsa, o mihir alemin bir katre kanına beha olmaz. Efendim Salacak Kahvehanesi'nde yine muhabbetimize yine küçük bir virgül koyalım. Müsaadenizle kaldığımız yerden devam edelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Ekrem Salacak kahvehanesinde muhabbetimiz devam ediyor. Kadın divar şairleri de eşsiz mersiyeleriyle Kerbela faciasına duyarsız kalmamıştır. Mevlevi derviş olan Leyla Hanım'ın "Ey gözüm durma hemen ağla Muharrem geldi yine geldi ah mah Muharrem ve etmeyip lüfu hüdadan hele bizi katıp ümit limatlalı" terkibi bentleri, Nakşibendi Adile Sultan'ın "Geldi bu aşrı Muharrem ey Hüseyin'i Kerbela matlalı" şarkısı, Mevlevi Tevhid Hanım'ın "Çün Muharrem'dir bugün gel tazelensin yareler matlalı" müsettesi bunlar arasındadır. Bunlar arasında Yeni Kapı Mevlivanesi postaşında Osman Selahattin Dede'nin dervişi şair Şeref Hanım'ın özel bir yeri vardır. Gerçek bir Ehl-i Beyt aşığı olan Şeref Hanım, kendisini derin hüzne boğan Kerbela hadisesi için ömür boyunca her 10 Muharrem'de bir mersiye yazmaya niyet etmiş. Divanında bulunan 16 mersiye şairin bu kararına sadık kaldığını gösteriyor. Muharrem'dir yine dahı derunum eyledim isar, Muharrem'dir yine ağzımdan ateşler nisar olsun. Birine zehr olup su biri gitti teşne leb adne, hararetle tutuştum nar gayret pür şerar olsun. Muhibbihi âli evladı resulü müştebayim ben, bana her sal bir mersiye inşadı şiar olsun. Bilinsin yazayım derdi derunum ömrüm oldukça, gelen ihvana benden sonra ey değil yadigar olsun. Bana hini şefaat cetlerine olmaya vasıl, mu'ini zatı Hasan rehber Hüseyin'i pür vakar olsun. Celveti dervişi ve Bedevi halifesi olan Koniçeli Musa Kazım Paşa, Ehl-i Beyt aşığı bir encümenin şuara şairiydi. Kazım Paşa'nın güzel ve acıklı mersiyelerinin devrinde

Ceviz olduğu söylenir. Hatta Serfet Gazetesi Paşa'nın Ramazan ayındaki vefatı tarz-ı atiki edebimizin son numune Nümai Pesendi'de edası olan Mersiye, Gui, Şöhret, Şiar, Ferik İbrahim, Kazım Paşa dünkü salı günü Üsküdar'da vaki konağında azme darülü karar etmiştir. Duyurulmuştur. Mekalide Aşk adlı 185 beyitli mesnevisinde Ehl-i Beyt'e de yazdığı Mersiye ve Metiyelerini toplamıştır. 12 imamdan biri olan Musa Kazım'ın adını alan Kazım Paşa devrinin nefisi gibiymiş. Birçok kişiyi hicvetmiştir. Bu yüzden kendisine Şii olduğu iftirası atılmıştır. İbn-i Nevin Bey, Kazım Paşa'nın Ehl-i Beyt'e olan muhabbetinin derecesini gösteren şu hatırayı nakleder. Bir gece bir sohbet meclisinde Ehl-i Beyt'e aşıkın güzelliği ve gerekliliğinden bahsedilirken Kazım Paşa, Ehl-i Beyt aşıklarını Allah ateşte yakmaz der ve ispat için parmağını önünde duran mumun alevine sokar. Uzun süre ateşte bekletir. Parmağını çıkardığında oradakilere parmağının yanmadığını gösterir. Mekalide aşkını Mevlid gibi Muharrem ayında okunması için yazan Kazım Paşa, eserin her faslının sonuna nakarat olarak müsecca Arapçayla Hamse-i Ala Baya Salavat koymuştur. Mekalide aşkın 24 yıl sonra yeniden yayınlanması halkın eseri olan rağbetini gösterir. Kazım Paşa'nın günümüze bestelenen 3 eseri kalmıştır. Bunlardan zalimler el urup hep şimşiri can rubaya kast eylediler. Serapa evladı Mustafa'ya beytiyle başlayan 5 mentli müsemmem mersiyesini merhum Hüseyin Sebilci Hüzzam makamında bestelemiştir. Efendim şimdi bu eseri gene Hüseyin Sebilci'den dinleyeceğiz.

Evet efendim. Hüseyin Sevilci'den Kazım Paşa'nın bu eserini dinledik. Galiba bu kaydın içerisinde yanılmıyorsam Muzaffer Uzak Hoca Efendi Hazretleri de eşlik ediyorlar ara ara. Efendim Kazım Paşa'nın Daveri Aşrı Muharrem'dir Hüseyin-i Kerbela şiirini ise Muzaffer Uzak Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh Hüseyin-i Vehza makamında, Rıfat Bey ise İcaz makamında bestelemiştir. Aşık Yunus 3 şiirinde Ali Aban'ın şehadetinden bahsetmiştir. Bunlardan Ey be zalim ne oldu Ahmet Nesli'ne matlalı şiiri Dügah Mahi olarak bestelenmiştir. Şehitlerin Ser Çeşmesi Hasan ile Hüseyin'dir şiiri de Hicaz makamında. Hakan Alvan ki bu kitabın yazarlarından Neyzen beyefendi kardeşimiz çok güzel bir kitaptır efendim. Bu Saz ve Söz Meclisi Şiir ve Musiki Medeniyetimiz Türkan Alvan hanımefendi ile beraber eşiyle beraber yazdıkları bir kitap. Segah makamında Selahattin Güler ve Hüseyin'i makamında Ahmet Kadri Rizeli tarafından bestelenmiş. Bu güftenin sabah Hüseyin'i Uşrak ve Hicaz başka eserlerden giydirmeli bestede yapılmış. O dehşetli günde ümmetinden tevhidi bozup zulme rıza gösterenlerin azabı duçar oluşuna sadece Hazreti Peygamber Efendimiz ağlayıp üzülür. Kıyamet günü şehit oğulları Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hüseyin'i yanına alan Hazreti Ali'nin sancağıyla Livai Hamd'e katılması ve Rabbinin huzuruna gelişi tasvir edilmiştir. Cüneyt Kosal tarafından Suzinlik makamında bestelenen bu şiir günümüzde çok sevilir. Ali almış sancağını eline, çekilip giderler mahşer yerine. Hasan Hüseyin'i almış yanına, ah ümmetim diye ağlar Muhammed. Yunus Eydür gelin kadrin bilelim, fırsat eldeyken tevhid edelim, ruhu için çok salavat verelim, ah ümmetim diye ağlar Muhammed. Efendim Salacak Kahvehanesi'nde yine muhabbetimize yine küçük bir virgül koyalım. Müsaadenizle kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim Sağlıcak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Beşiktaş İlmiye Cemiyeti müdavimlerinden Kahyazade Ketüdazade Arif'in Ehl-i Beyt'e muhabbeti menkıbe olarak halka mal olmuştur. Talebeleri yaşlılık devrinde Ketüdazade'ye hocam Fuzuli'nin Hadikat-ı Süveda'sını el an okuyor musunuz diye sormuşlar. Arif Efendi yaşlı gözlerini işaret edip bu can yakan hadiseye gözlerim dayanmıyor ki okuyayım demiş Kahyazade Arif'in. Ya Hasain Redifli Mersiyesi de tekkelerde sıkça okunan bir eserdir. Bu mersiyeyi Bolhenk Nuri'nin Hüseyin'i, Eyüp Ali Rıza Şengil'in ve Muzaffer Özak Hoca Efendi'nin Hicaz makamında yaptıkları besteler yanında Hacı Arif Bey'in Hüzzam bestesi de çok sevilmiştir. Hacı Arif Bey'in devri Hindi usulündeki bu bestesi zikrullah'a uygun olmadığı için usulün başına bir es getirilerek Hüzzam eser düyek usulüne çevrilmiş ve zikrullah'ta okunmaya uygun hale getirilmiştir. Kurretel aynı Habibi Kibriyasın ya Hüseyin, Nuri Çeşmi Şah-ı Merdan Mürtezasın ya Hüseyin, sana gül ile dokunan ümit eder mi mağfiret, Gonca-i Gülşen Saray-ı Mürtezasın ya Hüseyin. Ehli mahşer deste Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzlukla Şehid-i Kerbela'sın ya Hüseyin, kıl şefaat Arife Ceddin Muhammed aşkına. Arsayı mahşerde mukbeler ricasın ya Hüseyin. Hacı Arif Bey'in gerçekten yürek yakan bu bestesinin icrasıyla ilgili enteresan bir hatırayı nakledelim. Gençliğinde arkadaşlarıyla amatör musiki meşki yapmayı seven özel bir bankada genel bir yardımcı Süleyman Karakaya şöyle anlatıyor. 40-50 yıl evvel bir akşam arkadaşlarla bizim evde toplandık. Bazı eserleri meşk ediyorduk.

Babam Adem Bey yaşlı olduğu için erkenden yatmıştı. Bir ara kapı çalınca babam kalkıp kapıyı açmış. Karşısında eski pejmürde kıyafetler içinde bir adam duruyormuş. Babam buyurun ne istiyorsunuz demiş. Adam efendim bir şey istemiyorum. Ben deniz musiki sesini duyunca geldim. Müsaadenizle burada biraz onları dinlemek isterim demiş. Babam buyurun içeride dinleyin deyince adam. Yok ben buradan dinlerim demiş. Eserin sonuna kadar nameleri kurak kesilen yaşlı adam ağlamaklıymış.

aynı Habibi Kibriyasın ya Hüseyin'i eşlerini geçtik dedim. Babam birden ağlamaya başladı ve olanları anlattı. Tekkelerde okunmak için beslenen bütün Kerbela mersiyelerini burada sayamasak da birkaç örnek verebiliriz. Şabani Şeyhi Kadı Ömer Fuadi'nin Şah Hüseyin'i firkatiyle ağlasa ağlayan gelsin beri şiirinin anonim Rast Uşak Hüseyin'i besteleri, Pir Niyazi Mısri'nin Ol Cihan-ı Fahri'nin sırrına kurban olayım şiirini Muallim İsmail Hakkı'nın Acem Eşiran, Cüneyt Kosal'ın Tahir Buselik, Eray Mescioğlu'nun Beyati, Alevi Bektaşi nefeslerinde Kerbela matemini tutmayan şair yok gibidir. Ancak payitaht kültürüyle özellikle İstanbul'a yetişen Alevi veya Bektaşilerin şiirleriyle Anadolu'dakiler arasındaki muazzam bir üslup farkı olduğu açıktır. Burada daha sade dille yazılan şiirlerin edebi değerlerinin düşük olduğunu kastetmiyoruz. Çoğu nefeste olayın günlük dildeki sıradan ifadelerle arabesk bir üslup anlatıldığı gözlenir. Dorri'nin Fuzuli'nin Su Kasidesine Nazire gibi yazdığı şu müseddes mersi ile Şah İsmail'e atfedilen nefes arasında üslup farkı açıktır. Sakiya ver kırbadan aşıklara bir tane su, tazelensin ta yürekler, içe kane kane su, kendini daştan taşa vurmaktadır her yane su, çare ister derdini erem deyü dermana su, vakayı Şah Hüseyin'in aşkına ver cane su, Kerbela vadilerinde can veren at şeyne su. Turi'nin 19. yüzyılda efendim yazdığı, sonra da Hatay'ın Fatma Ana zülfünü çözer, ağlayı ağlayı gezer, müminlerin bahrı nezer, ah Hüseyin, Şah Hüseyin. Varma Yezid meclisine, kulak verme hiç sesine, satır Yezid'in ensesine, Seyf Muhammed Ali'nindir. Hatay'ın 16. yüzyıl. Edip Harabi'nin de Kerbela mersiyeleri vardır. Bunlar için özellikle 9 mentli müseddesi mütekerrir. Mersiyesi günümüzde 10 Muharrem'de Sümbül Efendi Camii'nde, Sümbül Efendi Hastanesi'nde yapılan Kerbela-i Amma Cemiyeti'nde Hafız Celal Yılmaz tarafından mutlaka okunur. Bu mersiyi Ayşık Veysel de okumuştur. Ancak halk edebiyatındaki diğer şiirler gibi dilden dile aktarım sonucu şiir orijinal halinden biraz uzaklaşmıştır. Biz buradaki şiirin orijinal halini veriyoruz. Ayşık Veysel'in yorumunu dinlerken buna dikkat edilmesi gerekir. Etmeyip haktan haya şahı peygamberden hazer, küfiyanı bi vefalar nakz-ı ahde edilmiş meğer, kurretül aynı Resul eylemişler derbeder, var ise ger hatırım pakı Resulullah eğer, ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer, ver bize lütfet Hüseyin'i Kerbela'dan bir haber, kırdılar mı gülbangı Şah-ı Nebi'nin dalını, kestiler mi ol Aliyel Murtaza'nın alini, hiç soran var mı Ali Nebi'nin ahvalini? Eyle tahkik hanedan-ı ehli beytin halini. Ey seba var Kerbela deştinden eyle bir güzer, ver bize lütfet Hüseyin'i Kerbela'dan bir haber. Hazreti Abbas şehit olmuş mu eyle cüstucu, kavmi Süfyan ordugahı şaha etti mi gulu, zaptına almış mıdır nehri Fırat'ı ol adu, verdiler mi bak yetimhane acep bir katre su. Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer, ver bize lütfet Hüseyin'i Kerbela'dan bir haber. Bir haber yok mu harabi şahtan hasretteyiz, ağlayıp şam-ı seher ahdü düzah-ı gurbetteyiz, hatırı naşad etme tür hüznü keder uzletteyiz, biz harabız matemi cansuz ile mihnetteyiz. Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer, ver bize lütfet Hüseyin'i Kerbela'dan bir haber. Edip Harabi. Efendim, Osmanlı'da aşure geleneği ve Mersihanlar, Kerbela faciası daima Şii-Sünni çatışmasında siyaset malzemesi olarak kullanılmıştır. Şiirler her Muharrem ayında zincirler, kesici aletlerle bendelerinden kan akıttıkları matem törenlerini sadece yas tutmadılar. Hüzünleri intikam ve nefrete dönüştürürken neredeyse bütün Sünnileri Ehl-i Beyt'e yapılan zulümlerin müvessili olarak gördüler ve meseleyi İran milliyetçiliğine çevirdiler. Sünniler arasında ise Emeviler devrinde Kerbela'yı unutturmak için 10 Muharrem yeme içme eğlenme kültürüne dönüştürülmeye çalışılmıştır. Kimi Sünniler ve Şiinlere benzememek kaygısıyla Ehl-i Beyt'e reva görülen zulme sessiz kalıp Muaviye ve Yezid'i neredeyse Hazreti Hasane'ye tercih eden bir tutum içine girdiler. Mustafa Kara'ya göre bu ikinci aşırı ucun ortasını bulanlar ise dervişler zümresidir. Osmanlı'da tarikatların Ehl-i Beyt'e muhabbeti arttırmada vesile olarak gördüğü 10 Muharrem aşure, her kesimden insanın istifade ettiği irfanları renk,

ve estetik etkinliklere dönüşmüştür. İslam'da matem tutmanın hoş görülmemesi münasebetiyle yevmi aşurenin dini faziletleri dikkate alınarak yapılan aşure pişirme ve dağıtma adeti bunlar arasındadır. Muharrem'in onundan itibaren sarayda aşçılar, kiler ağalarının hazırladığı aşure padişaha, saray efradına ve halka dağıtılırdı. 1735'te Sır Kadibi Selahi Efendi'nin tuttuğu rüznamede sarayda pişirilen amberli ve miskli iki maşrabı aşurenin bir maşrabının o sırada Beylerbeyi Sarayı'nda dinlenen Sultan 1. Mahmut'a götürüldüğü, diğerinde padişahın mahiyetindekilere sunulduğu ve zevkle yenildiği yazılır. Müsahip Zati Celal'in anlattığına göre Muharrem ayının 10. günü Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz'in sus şehit edildiği gün olduğu için bazı evlerde billur bardakları kaldırarak bakır veya toprak kupa taslardan su içer. Fakat kana kana içmezler de 10 gün oruç tutanlar, düğün dernek yapmayanlar, gülüp eğlenmeyenler vardı. Muharrem ayında Koca Mustafa Paşa Sümbel Efendi Hastanesi büyük dergahlarda aşure pişirilip halka dağıtma geleneği yaygındı. Mesela Mevlevihanelerde o Muharrem gecesi Mesnevihan kürsüsünde bu kez Fuzuli'nin Hadükatüs Üvadası'nda parçalar, mersiyeler okunurdu. Ağlama, inleme, dövünme gibi taşkınlıklara izin verilmezdi. Taziye ayininden sonra Matbah-ı Şerif'te merasimde aşure kaynatılırdı. Büyük kazanlarda aşure kaynatılırken matbah canları büyük bir kepçeyle nöbetleşe çift vav çizerek kazanı sırayla karıştırırdı. Şeyh Efendi veya kazancıbaşı dualar okuyarak kazan karıştırır. Sonunda şu gelbuangı çekerlerdi. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, şerler def ur ref ola. Hak ve erenler niyazlarımız kabul ola. Şehid-i Kerbela İmam Hüseyin Efendimizin ruhu revani, şad ve himmeti aliyeleri müzdaat ola. Dem-i Hazreti Mevlana sır-ı şemhi tebrizi, Kerem-i İmam Ali hu diyelim hu. Ve dahi biz dahi cümle evliyaya izamın ruh ve ruhaniyetlerine hu diyerek arz-ı hürmetle ve muhabbetle Peygamber Efendimizin göz bebeklerini biz de kendi kulvarımızla anmaya, musiki ve edebiyat, şiir yönüyle anmaya, hatırlamaya, yad etmeye gayret ettik. Eksiğimizi, kusurumuzu affederler, hoş görürler. Rabbim Teala Hazretleri efendim şefaatlerine nail etsin inşallah. Makamlarına âli etsin. İnşallah bizleri dünya ahiret sadıklardan, salihlerden ayırmasın efendim. Muharrem mübarek ola. Nasip olursa haftaya görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalınız.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derdiyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada hem Türkiye hem de İslam alemi olarak bugün idrak ettikleri Aşure günü ve Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz etti. Bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtti. Erdoğan, AK Parti konferans salonunda düzenlenen partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem de kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığının görüldüğünü söyledi. Sosyal medyada mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramının anlamını yitirdiği, görünür olmanın gündeme gelmenin, tartışılmanın, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçtiğini belirten Erdoğan, ne pahasına olursa olsun gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. İlkelerinin inanç özgürlüğü olduğunu belirten Erdoğan, anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz, üzerinde baskı kuramaz. Küçük, dar bir zümre, laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Şunu da burada açık açık ifade ediyorum. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır ifadelerini kullandı. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenlerin boş durmasa da görevde oldukları müddetçe o karanlık dönemlerin bir daha asla geri dönmeyeceğini söyleyen Erdoğan, bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına, kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesine kesinlikle göz yummayacağız. Türkiye'yi büyütmeye, cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her bir vatandaşımız için genişletmeye, 86 milyonun tamamını bir beraber ve eşit görmeye devam edeceğiz diye konuştu. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Mah-ı Muharrem'in manevi ikliminde katılımcılarla beraber olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetimize icabet ederek soframıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında Ehl-i Beyt'e ve temsil ettiği değerlere muhabbetle bağlı tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimizin Allah'ın ayı olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum dedi. Muharrem ayının ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için

Hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu mübarek ayda tutulan oruçların, edilen duaların, yapılan hayır ve hasenatın hak katında kabul ve karin olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat ve hidayet pusulamız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun ehli beytine ve cümle muhibbanına selam olsun diyorum. Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan, Şah-ı Kerbela, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum diye konuştu. Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Son günlerde Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialar yer almaktadır. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin tutumunun açık, net olduğunu ve değişmediğini vurgulayan Aktürk, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişimin Türkiye açısından kabul edilemeyeceğini belirtti. Aktürk, NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Kürecik Malatya'ya konuşlandırıldığını ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşulan Amerika Birleşik Devletleri Patriot hava savunma sisteminden görevi devraldığını açıkladı. Hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini belirten Aktürk, mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir ifadelerini kullandı. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yaptı. Aktürk'ün açıklamasına göre son bir hafta içinde 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına da devam edildi. Tuğamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasına varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını, mutabakatın korunması ve sürdürülen teknik müzakerelerde ilgili tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi konusundaki temennilerini yinelediklerini belirterek şu açıklamaları yaptı. İmzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir. Ülkemiz bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmeye ve bu yöndeki çabalara katkı sağlamaya devam edecektir dedi. Tuğamiral Aktürk, envantere yeni giren silah sistemlerine ilişkinde şu bilgileri paylaştı. Yerli ve milli savunma sanayimizin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da arttırma çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Typhoon Block 2 füzesi, silah taşıyıcı araç, Karayel Karinalı bot sistemiyle doğal afet kurtarma araç ve malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri de tamamlanmıştır dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Hazırlanan bilirkişi raporları, müşteki müteahhitlerin ifadeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu kayıtları, mali analiz raporları ve HTS incelemeleri doğrultusunda aralarında Seferihisar Belediyesi'ne

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları NH ve İK, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi DB'nin de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler 2 adrese ve 1 araca operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda 197 kilo 200 gram skunk, 1 kilo 81 gram kokain, 20 gram esrar, 2 uzun namlulu silah, 111 mermiyle 2 hassas terazi ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını bildirdi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve milletin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerin yüreğine su serpmeyi en büyük öncelik olarak gördüklerini kaydeden Gürlek, bu kararlılıkla bakanlık bünyesinde kurulan faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek incelediklerini vurguladı. Daire başkanlığımız faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatılmasını sağladık ifadesini kullanan Bakan Gürlek, kısa zamanda elde edilen bu başarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde devletin kurumları arasındaki sıkı koordinasyon ve sarsılmaz uyumun bir sonucu olduğunu aktardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, milletin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm suç odaklarına karşı sıfır tolerans anlayışıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Her alanda büyük bir hassasiyet, titizlik ve fedakarlıkla görev yaptıklarını ifade eden Mustafa Çiftçi şunları kaydetti. Güvenlik güçlerimizin sahada yürüttüğü kararlı çalışmalar, adli birimlerimizin etkin işbirliğiyle neticeye ulaşmakta, suçlular tek tek tespit edilerek yakalanmakta ve adalete teslim edilmektedir. Bu güçlü eşgüdüme sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve adli birimlerimize milletimizin huzuru uğruna canları pahasına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya, hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi. Rodríguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son durum ilişkin bilgi verdi. Depremde 164 kişinin hayatını kaybettiğini ve 971 kişinin yaralandığını belirten Rodríguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi. Rodríguez, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 30 civarında artçı sarsıntı kaydedildiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Venezuela'da Yaracu eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21.9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nex Sosyal hesabından yayınladığı mesajında Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela'nın müthiş halkına az önce iki büyük deprem vurdu. Her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu ifadelerini kullandı. Trump paylaşımında yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil yorumunda bulundu. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aiwet eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre Aiwet eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem 51.7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından can ya da mal kaybı bildirilmedi. Malatya'da saat 16.22'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya Battalgazi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 9.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 4 kişi de tedavi altına alındı. Boğaziçi Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında engelli olduğu belirtilen Esra, Muhammed ve Abdülgani Saltalı kardeşler hayatını kaybetti. Yangında yaralanan diğer kardeş Mustafa Saltalı ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı ve aynı katta yaşayan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dairede hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre Urla açıklarında sahil güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sivas'ta iki tırın dorsesinde yapılan aramada 27 düzensiz göçmen yakalanırken göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D100 karayolundaki uygulama noktasında MC ve MM'nin kullandıkları tırları durdurdu. Tırların dorselerinde yapılan aramalarda 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla sürücüler gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Değerli dinleyenler, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharrem ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında, bugünün Hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem'in içinde barındırdığı hikmetlere binaen Şehrullah olarak isimlendirildiğini ve hürmete layık görüldüğünü belirtti. Muharrem ayının 10. günü aynı zamanda Peygamber Efendimizin çok sevdiği torunlarından Hazreti Hüseyin ve beraberindeki sadık yol arkadaşlarının siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da acımasızca şehit edilmesinin seneyi devriyesidir. Hicri 61. yılın 10 Muharrem'inde yaşanan bu elim hadise Ehl-i Beyt sevdasıyla dolu mümin yürekleri ağır bir hüzne gark etmiş ve Müslümanların zihin dünyalarında derin izler bırakmıştır. Kerbela ırkı, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun tüm müminler için elbette bir yürek yarasıdır. Ne var ki bu hadise Müslümanlar arasında suni duvarlar örmek için asırlarca bir ayrıştırma zemini olarak istismar edilmiş ve aynı kıbleye yönelen, aynı peygambere tabi olan gönüllerin arasına nifak tohumları ekilmek istenmiştir. Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selimle hareket ederek İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içinde olmaktır. Bu vesileyle iman, sadakat, ahde vefa ve cesaret timsali Hazreti Hüseyin başta olmak üzere hak ve hakikat uğrunda canlarını feda eden tüm müminleri rahmetle yad ediyorum. Gönüllerde asırlara sari hüzün buğuları bırakan Aşura gününü kalplerimizin telifine vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum dedi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar

0: birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 17-31, Edirne 18-34, Kocaeli 20-31, Çanakkale 19-32, Balıkesir 18-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. İzmir 20-34, Aydın 21-38, Manisa 20-34, Denizli 20-36, Muğla 18-34, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-36, Kahramanmaraş 21-34, Hatay 23-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 14-31, Konya 16-32, Kayseri 12-29, Sivas 11-26, Eskişehir 14-29, Nevşehir 12-27 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 21-25, Rize 20-26, Samsun 18-28, Ordu 19-27, Giresun 19-26, Zonguldak 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 10-24, Erzincan 15-30, Malatya 15-32, Van 14-26, Hakkari 17-29, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-35 ve Siirt 23-35 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Felaket, Duvar ve Talat. Süleyman Mete. Bana ait şiirlerin okunmadığı, hikayelerin anlatılmadığı, gazellerin söylenmediği ucu bucağı olmayan sokağa giriş yaptığımda aslında yok oluşun da bir varoluş olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Bunu düşünmememin herhangi bir sebebi yoktu ama insan boşluğun sert zemininde adım atarken böyle şeyler düşünebiliyor. Bu süre zarfında mantık, kalp, ruh ve dahi birçok şey kendine bir köşe belirleyip öylece oturup olan biteni izliyor. Seyir zevkinin ne derece büyük olduğu muammasını kafa yormadan, izin almadan, soru sormadan öylece oturup izliyor. Hayatlarımızı mahvedecek şeyler her zaman vardır. Bunu herkes yaşar. Belli bir zümrenin tekelinde olan bir şey değildir mahvolma hali. Ama bunu ortak bir duygu olarak görene de pek rastlanmaz. Bana ait olmayan, eşyalarında izimin, aynasında kendimin olmadığı, portmantoda artık evimize gidelim diye ortalığı ayağa kaldıran çocukları andıran ceketlerimin olduğu eve girmek için cebimden anahtarları çıkardım. Kapıyı açacak olan anahtarı diğer işe yaramazlardan ayırıp yuvaya soktum. Bir mermi bir silahın yuvasına nasıl sokuluyorsa ben de anahtarı aynen öyle soktum. Bir elimle kapının tokmağını tutup diğer elimle tetiğe bastım. Tak! Eve girdiğimde sabah işlemiş olduğum cinayetlerin hepsinin yerli yerinde olduğunu gördüm. Pijama, terlik, yorgan, yarım kalmış kahve. Soğukkanlı bir şekilde tüm cesetleri ortadan kaldırdım ve ceketimi çıkarmadan koltuğa oturdum. Topladığım saçlarımı açtım, geriye attım, kenardan fırlamış olanları kulağımın arkasına sıkıştırdım, kabaran sakallarımı düzelttim. Karşımda diğerlerine hiç mi hiç benzemeyen, farklılığın tahrik ettiğini avaz avaz bağıran duvara gözlerimi diktim ve bakmaya başladım. Kimse onun gibi değil, yani diğer duvarlar gibi. Onlar düz, standart bir hayat yaşayan, sabah işe gidip akşam eve gelen, sofrayı kurmaya yardım eden ve sonrasında sofrayı toplamaya yardımcı olan, ajans izleyen, pijamalarını giyip yakın gözlüğünü takarak dergi, gazete okuyan duvarlar. Ama karşımdaki öyle değil. Parçalanmış kayalardan, eskinin kiremitlerinden oluşan, sıvaları simsiyah saçların arasından fütursuzca çıkan beyaz saçları andıran bir duvar. Duvar demeye pek dilim varmıyor ama duvar demezsem de ne diyeceğimi bilmiyorum. Uzun süredir hayatım yolunda gitmiyor. Gitmesi için bir neden var mı bilmiyorum. Soruların hakim olduğu bir hayatın içinde cevapların tutsaklığını varsayarsak ve adalet mekanizmasına sahip olan kişinin de ben olmadığımı düşünürsek bunun bir geri dönüşü yok demektir. Nitekim de yok. Bu sebeplerden ötürü eve gitmeden önce işimden izin alıp 2 gün önce randevu aldığım psikiyatrın yanında soluğu aldım. Talat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Geçin şöyle oturun. Ne içersiniz? Çay, kahve? Su alayım ben. Dışarıdan olsun. Soğuk olunca hasta oluyorum. Kızım, bir su bir de çay getirir misin bize? Hayal ettiğim ortamla içine düştüğüm ortamın arasında dağlar kadar fark vardı. Çok güzel kokuyordu bir kere. Hoca diye hitap ettiğim kişi gayet bakımlı ve güler yüzlüydü. Bizim gibi hayatı yolunda gitmeyen insanların uğrak yeri olan bir adamın bu kadar sağlam kalabilmesi mucize olabilir miydi?
1: Evet Talat Bey, nasılsınız? Anlatın lütfen, sizi dinliyorum.
0: Vallahi hocam sen sor, ben anlatayım. Ben tavsiye üzerine geldim buraya. Ne konuşayım? Gerçekten de tavsiye üzerine geldim. Geçenlerde bir kafeye çay içmeye gittiğimde karşılaştığım arkadaşım, ''Seni iyi görmüyorum Talat, böyle mala bağlamış gibi bir halin var. Bir doktora görük, kafa doktoru ama.'' dedi ve bu bozuk Türkçeye sahip arkadaşım beni o an doktora gitmeye ikna etti. Normal ve akıcı bir şekilde bana bunu söylemiş olsaydı, ''Ne diyorsun kardeşim sen?'' deyip, sağlı sollu girişebilirdim. Ama söylediği sözler bana inanılmaz samimi geldi.
1: Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
0: Kendimi hissetmiyorum.
1: Kendinizi nasıl hissetmiyorsunuz peki?

hissediyormuş gibi hissetmiyorum. Hissetmiyormuş gibi hissettiğiniz hislerinizden bahseder misiniz? Hissetmediğim hissettiklerimden bahsedecek hissettiğim şeyler yok. Muhabbet daha en başından saçma sapan bir hal almıştı. Bu adam neden küçükken babamın beni dövüp dövmediğini sorarak başlamamıştı, anlamış değildim. Peki, ben konuşmanızı bekleyeceğim. Bir saat vaktimiz var. Bir saat boyunca birbirimize baktık. Talat Bey, süremiz doldu. Bir sonraki seans haftaya bugün. Aynı saat sizin için uygun mu? Uygundur hocam. Yalnız bir ilaç falan yazsanız olmaz mı? Henüz değil. Haftaya bakalım buna. Eyvallah. Karşımda diğerlerine hiç mi hiç benzemeyen, farklılığın tahrik ettiğini avaz avaz bağıran duvara gözlerimi diktim ve ''Felaket neydi?'' diye sorup bir tütün sardım. Tütünün bitesiye kadar aralıksız baktım ve bir cevap bekledim. Hiçbir şey olmadı. Yani bir cevap alamadım. Oysa benim bildiğim ama başkasından duymak istediğim felaket içinde bulunduğumuz koşulların adıydı. Dan başka bir şey değildi. Sinirlenmeye başlamıştım. Gözlerimi kilitlediğim duvarın tek bir hareketi, yani ne bileyim bir çat sesi ya da sıvasından birazının yere dökülmesi beni rahatlatacaktı. Ama olmadı. Sinirlendim çünkü rotasız ve koordinatsız uçan tüm uçaklar bende batıyordu. Sentimental gülüşler yatırdığım şu yüzümde her savaşın mağlubu düşüncesizlik yatıyordu. Sinirime yenildim ve hepsinden farklı olduğunu düşündüğüm duvara dünden kalan kahve fincanını olağan gücümle fırlattım. İçim biraz olsun rahatlamıştı. Sonra yerime oturdum, sırtımı yasladım, gözlerimi kapattım, uyumuşum. Büyük bir çığlıkla irkildim. Duvar konuşuyor zannettim ama daha doğrusu bağırarak konuşanın evin sahibi olan arkadaşım olduğunu gördüm. ''Bu evin hali ne?'' diyerek başladığı bağırışı defolla son bulmuştu. Biraz önce sinirlendiğim ve fincan fırlattığım duvar gibi ağzımı dahi açmadan çantamı alıp çıktım. Bir hafta sonra randevu saatimi aksatmadan doktorumun yanına gittim. Hala aynıydı, bakımlı ve güler yüzlü. ''Talat Bey hoş geldiniz.'' ''Hoş bulduk hocam.'' ''Geçin şöyle oturun. Ne içersiniz? Çay, kahve?'' ''Kahve alayım.'' ''Kızım, bir kahve, bir de su getirir misin bize?'' Bu muhabbetin ardından hocanın ''Evet Talat Bey, anlatın, sizi dinliyorum.'' diyeceğini adım gibi biliyordum. Buna fırsat vermeden söze girdim. ''Anlatın hocam, sizi dinliyorum.'' ''Konuşması gerekenin siz olduğunu düşünüyorum.'' ''Peki, felaket neydi?'' ''Nasıl yani?'' ''Hocam, felaket neydi?'' Derin bir sessizlik oldu. O güler yüzlü adam karşımda duvar gibi kesildi ve ağzını hiçbir şekilde açmadı. Bir süre bekledim. Önümde kahve fincanı vardı. Elime aldım, bir yudum aldım, hocaya baktım. ''Felaket neydi biliyor musunuz hocam?'' diye söze girdim. Hoca, retinamı rahatsız edercesine gözlerime bakıp, ''Neydi?'' diye sordu. ''Bilmiyorum hocam, bilmiyorum.'' dedim. Fincanı tabağa koydum, ayağa kalkıp selam verdim. Kapıdan çıktım, sekretere ödememi yapıp bana ait olmayan, bana ait şiirlerin okunmadığı, hikayelerin anlatılmadığı, gazellerin söylenmediği sokağa hızlı bir giriş yaptım.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sufilerden sözler ve menkıbeler. Büyük alim ve sufi İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sırrıhu Ramazan ayı için der ki: Ramazan ayı bütün hayır ve bereketleri kendinde toplamıştır. Sene içinde herhangi bir yolla kişiye ulaşan bütün bereket ve hayırlar, kıymeti büyük olan Ramazan ayının bereket deryasından bir damladır. Bu ayda sağlanan toparlanma hali, sene boyunca elde edilecek olan toparlanmanın sebebidir. Bu ayda düşülen dağınıklık hali ise sene boyunca dağınıklığa yol açar. Ramazan ayı, kendisinden hoşnut ve razı olduğu halde ayrılan kimseye ne mutlu. Ramazan ayı, kendisine kızgın ve kendisinden memnun olmadığı halde ayrılan kimseye de yazıklar olsun. Çünkü o kimse birçok bereket ve hayırdan mahrum kalmıştır. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmenin sünnet oluşu, bu ayın bütün kemalat ve bereketlere erişmeye vesile olmasındandır. Ramazan ayıyla Kur'an hatmini bir araya toplayan kimsenin, Ramazan ayının bereket ve hayırlarından mahrum kalmaması umulur. Bu ayın gündüzlerinde bulunan bereket diğer aylarınkine benzemez. Gecelerinde bulunan hayırlar da başka ayların geceleriyle kıyas edilemez. İrşad kutuplarımızdan Seyyid Abdülhakim Hüseyini Hazretleri Kuddüs-i Sırrıhu şöyle buyurur: Her türlü haramı yapmaya, her türlü günahı işlemeye müsaitken, her kim bunlardan, Allah'ın razı olmadığı işlerden kendini muhafaza eder, nefsinin yönünü Allah'a çevirir ve onu salih amellere, namaza, oruca, Allah'ın hoşlandığı şeylere yöneltirse, onun yanında çok ama çok makbul olur. Alemlerin Rabbi böyle bir yönelişten ne kadar da hoşnut olur. Gerçek manada mücahit böyle kimselerdir. Allah yanında makbul, Allah indinde pehlivan böyleleridir. İbrahim et-Teymi rahmetullahi aleyh şöyle der: Bir defasında nefsimi cennetin içinde olduğunu, cennetin meyvelerinden yediğimi, nehirlerinden içtiğimi, hurilerle beraber olduğumu, Allah Teala'nın lütfettiği nimetlerden istifade ettiğimi düşündüm. Daha sonra da nefsimi cehennemin içinde olduğunu, orada

zakkum yediğini, kan ve irin içtiğini, zincirlere ve kelepçelere vurulduğumu düşündüm. Sonra nefsime dönüp dedim ki, ''Ey nefsim, bu ikisinden hangisini istiyorsun?'' Nefsim bana şöyle cevap verdi, ''Dünyada dönüp salih amel işlemek istiyorum.'' Ben de nefsime dedim ki, ''Şimdi emniyettesin, fırsat elindeyken hayırlı ameller işle.'' İmam Şahrani Hazretleri Kuddüs-i Ruhu şöyle der. Sen oruç, namaz, hac ve diğer farzları mükemmel bir şekilde layıkıyla yerine getirdiğin vakit bu farz ibadetler senin nefsinden kurtulup gerçek hürriyete sahip olmanı sağlar. Çünkü Allah Teala ancak farz kıldığı, emrettiği şeylerin yerine getirilmesi durumunda kullarından razı olur. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı şeyleri yapmamak, gevşeklik göstermek kulların başını eğer, nefsini zelil eder ve onları eşyaya köle yapar. Tabiinin, sahabilerden sonraki neslin tanınmışlarından Büyük Veli Ebu Bekir Abdullah bin Müzeni rahmetullahi aleyh şöyle der. Allah Teala üç kimseyi sever. Bunlar az yiyen, az uyuyan ve çok salih amel edip az istirahat eden kimselerdir. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Akıllı kimseler üç kısımdır. 1. Dünya kendisini terk etmeden dünyayı terk eden. 2. Kabre girmeden önce kabri için hazırlık yapan. 3. Rabbine kavuşmadan önce rızasını kazanan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Dosya, Marif, Talim, Terbiye. Yasin Ramazan, eğitimin alternatifi yok mu? Bazı sorular var ki sorduğunuz an bütün şüpheleri üzerinize çekersiniz. Onları sorarsanız kimileri sizi elitist olmakla, kimileri de yobazlıkla suçlar. Eğitimin bir alternatifi yok mu? Sorusu böyle bir sorudur işte. İlk bakışta retorik bir soru olarak algılanabilir. Kimse eğitimin faziletlerine, faydalarına ve vazgeçilemezliğine karşı çıkamaz sonuçta, ama yakından bakınca sorunun ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Eğitimden ne bekliyoruz? Beklentilerimiz gerçekçi mi? Eğitim dışında onurlu bir hayat mümkün mü? Bu soruları yanıtlamadan eğitim sözcüğünü bayrak gibi sallayarak gezmek, gerçek tartışmayı ertelemekten başka bir işe yaramıyor. Bu denemede tartışmayı ertelemeden önce eğitim kavramının nasıl şişirildiğine bakacağız. Sonra bu şişkinliğin neleri örttüğünü göreceğiz. Son olarak da alternatifin neden yalnızca başka bir kurumdan ibaret olmadığına değineceğiz. Eğitimin şişirilen anlamı. Eğitim müesses bir kurum olarak işlevinin çok ötesinde bir anlam taşımaya başladı. Bugün eğitim hem bireyin ekonomik geleceği, hem ahlaki gelişimi, hem toplumsal statüsü, hem de bir ülkenin kalkınma vaadi anlamına geliyor. Her şeye birden. Halbuki bir kavramın her şeyi ifade etmeye başlaması aslında hiçbir şey ifade etmediğinin işaretidir. Bu yüzden eğitim üzerine konuşurken önce sınır çizmek gerekiyor. Hangi eğitimden, hangi insanlar için, hangi beklentiyle söz ediyoruz? Eğitimin buradaki başat anlamı bir sıranın arkasına geçip belli bir müfredatı takip etmek, sınavları geçmek ve nihayet bir diploma almaktır. Bu işleyiş bireysel ve toplumsal değişimin ve gelişimin yegane dinamosu olarak kabul edilir. Haliyle bu beklentiye göre gelecek eğitimle kurulur ve geçmişten yine eğitimle kurtulunur. Düşünce tarihinde eğitimin bu denli genişleyip şişmesi rastlantı değil. Aydınlanmanın insan tasarımı aklı eğitimle biçimlendirebilir, ilerleyebilir, mükemmelleştirebilir bir özneye ait olarak gören anlayış zamanla normatif bir baskıya dönüşmüştür. İnsan eğitimle iyi olur önermesi kaçınılmaz olarak eğitilmemiş insan iyi olamaz inancına evrildi. Bu inançta bugün kimse sesli söylemese de sosyal politikaların zemininde durmaya devam ediyor. Herkes tabiri caizse beğenmediği toplum kesimine dersini verecek ve

Onları kendi değerlerine göre eğitecek politikacıları destekliyor. Eğitilmek istemeyen olursa da ona baskı kurmakta beis görmüyor. Aslında sorunun daha temelinde eğitim düzeyi yükseldikçe insanların daha ahlaklı olacağı varsayımı var. Bu varsayım sınanmadan önce benimsenmiş gibi görünüyor. Oysa bu varsayımın yıkılması için akademideki usulsüzlüklere bakmak yeterli. Doktora derecesi, araştırma ödülü, uluslararası yayın sayısı, yüksek kişilerin yolsuzluk, intihal, veri manipülasyonu gibi ağır etik ihlaller yaptığı vakalar her yıl düzenli olarak gündeme geliyor. Sadece ülkemizin bir sorunu değildir bu. Eğitim ahlak üretir varsayımını ciddiye almak istersek bu vakaları bir anomali olarak değil, sistemin bir çıktısı olarak okumak zorundayız. Çünkü gözetim ve hesap verebilirlik mekanizmaları olmadığında toplumun en eğitimli sayılan insanları da kurallara uymuyor. Bu ters giden şeylerin olduğuna açık bir işaret olmalı. Ama asıl soru neyin ters gittiğidir? Alternatifsizlik. Bu şişirilmiş beklentiler nereden besleniyorsa orada başka bir sorun daha gizleniyordur. Eğitimden beklentinin bu denli yükselmesinin bir nedeni var elbette. Onurlu ve adil bir hayat kurmak için insanlara okullardaki eğitim dışında başka yollar sunmadık. Sunmuyoruz. Eğitim bu yokluğun içinde giderek daha ağır bir yük taşımak zorunda kaldı. Statü, güvence, saygınlık, anlam, ila ahir. Hepsi eğitimle eş tutulur hale geldi. Bu yük eğitimin kaldırabileceğinin çok ötesindedir. Ayrıca gerçekçi olamayacak derecede yüksek bir beklenti, kaçınılmaz olarak hayal kırıklığı üretir. Eğitimli insanlardan dem vurarak insanların nasıl ve ne sıklıkla yakındıklarına bir bakın yeter. Burada calling kavramına değinmek gerekiyor. Kelimenin Türkçe karşılığına çağrı ya da yatkınlık diyebiliriz ama bu kelimeler tam tutmuyor. Kişinin derin bir anlamda bağlandığı, kendi içinde bulduğu hayat yolu demek daha doğru. İnsan onurunun kaynağı yalnızca diploma ya da akademik başarıda aranmaz. Bir zanaatkar, bir çiftçi, bir ustanın da onurlu ve anlamlı bir hayat sahibi olduğu unutulmamalı. Ama bu hayat yollarını prestijli kılacak toplumsal ve ekonomik yapıları inşa etmedik. Sonra da eğitimi her şeyin çözümü ilan ettik. Tüm toplum eğitimden statü kazanamaz. Bu basit bir aritmetik gerçeği. Bunu görmezden gelmek problemi çözmez, belki kabaca üstünü örter ama sadece bir süre. Trafikte herkesin kural tanımasını istiyorsak, bunu yalnızca eğitimle beklemek saf dillik olur. Eğitim almamış ya da almaya isteksiz kişilerin belirli davranışlarını güdüleme yoluyla toplumsal faydaya kanalize etmenin yolları pekala bulunur. Ama biz bu tartışmayı eğitimden ayrı bir zemine taşımayı reddediyoruz. Ceza dışında başka bir araç geliştirmediğimiz için cezadan kurtulabildiği her yerde insanlar rahatlıkla kuralsızlaşıyor. Bu bireysel bir karakter sorunundan çok sistemin bir tasarım sorunudur. Herkes eğitilebilir mi? Buraya kadar söylediklerimiz yanlış varsayımları tespit etmekti. Asıl can sıkıcı soru şimdi geliyor. Sınıfta önemli bir süre geçiren her eğitimci bilir ki herkesi eğitmek mümkün değildir. Bu acımasız ya da elitist bir saptama değil, pedagojinin kendi içinden dürüst bir gözlemdir. Ama aydınlanmacı insan tasarımıyla politik doğruculuk bir araya gelince herkesin bildiği ama açıkça dillendirmediği bu olgu görmezden geliniyor. Sebebi ne olursa olsun toplumun bir kesiminin eğitime kapalı olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Burada gerçek tehlike bir olguyu dile getirmediğimizde o olgunun ortadan kalktığına inanmaktır. Geçen aylarda okullarda yaşanan silahlı şiddet olayları bu bağlamda düşünülmeli. Olayların doğrudan nedeni ne öğretmenler ne sistem yönetimi ne de velilerin tutumudur. Ama konuyu yüzeysel bir aile eğitimi eksikliği ya da kaynak sorunu çerçevesine hapsetmek de işi çözmüyor. Eğer bağlantı kurulacaksa modern eğitim anlayışının temel varsayımlarıyla eğitimin herkesi dönüştürebileceği, okul ortamının tek başına sosyal bütünleşme üretebileceği düşüncesiyle yüzleşmek gerekiyor. Amerika'da benzerlerinin yıllardır yaşandığı bu olayların ne aile eğitimi eksikliğiyle ne de kaynak sorunuyla bağlantısı kurulabilmiştir. Bizde de bu hesaplaşma yapılmadan tartışılan hiçbir şeyin somut bir farkı olacağına sanmıyorum. İnsanları topluma kazandırmanın başka başka yolları olmalı. Bu eğitimden vazgeçmek anlamına

gelmiyor. Sadece eğitimi tek çare olmaktan çıkarmanın yollarını arıyoruz. Bu noktada eğitimin alternatifi var mı? Sorusu anlam kazanıyor. Fakat soru yanlış çerçevelenmiş. Alternatif eğitimin yerine başka bir tek kurumu koymak olmamalı. Alternatif eğitime yüklenen anlam fazlasını dağıtmak. Statüyü, onuru, anlamı ve güvenceyi farklı hayat yollarına da tanımak demek. Eğitimde endoktrinasyon riskini görmek ki bu kavramı ilk ciddiye alanlardan birisi Okulsuz Toplum kitabının yazarı Ivan Illich'tir ve kurumun kişinin iyiliği için mi, devletin ya da toplumun geleceği için mi tasarlandığını sorgulamak demektir. İkisi çakışabilir ama örtüşmek zorunda değiller ve çoğu zaman örtüşmüyorlar zaten. Çözüm yerine. Soru olduğu yerde duruyor. Bir denemede böyle devasa bir soruna çözüm üretmek mümkün değil. Ama artık sorun biraz daha nüanslı görünüyor olmalı. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, eğitim güçlü ve değerli bir kurum. Ama ona atfedilen anlamın genişlemesi onu güçlendirmiyor. Aksine kırılganlaştırıyor. Eğitimden mucize beklersek, eğitimle yakalanacak gerçek başarıları da göremeyiz. Eğitimi her toplumsal sorunun çözümü ilan edersek, gerçek faillerle yüzleşmekten kaçınmış oluruz. En önemlisi de, onurlu bir hayat için insanlara yalnızca tek bir kapı açıyorsak, diploma kapısı, bu kapıdan geçemeyenlerin, geçmek istemeyenlerin ya da geçmeyi anlamsız bulanların nereye gideceğini düşünmek zorundayız. Eğitimin alternatifi, eğitimi reddetmek değil elbette. Eğitimin alternatifi, her şeyin eğitim olmak zorunda olmadığı bir toplumu hayal edebilmek ve sonra onu inşa etmeye çalışmaktır. Bu kolay değil ama kesinlikle eğitim deyip geçmekten daha dürüstçe.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Hızır ve arkadaşları en huzurlu oldukları yerde, yani gemilerindeydiler. Yaşadıkları zorluklara kafalarından atmış, her şeyi takdire bırakmışlardı. Bir yandan yollarına hızla devam ediyor, diğer yandan da koyu bir sohbete dalmayı ihmal etmiyorlardı. Bu sonbahar gününde hava oldukça keskin ve soğuktu.
1: Üç Osmanlı kahvesi geliyor.
2: Bizim başımız kel mi?
1: Kel.
2: Ona kel denmez. Sen benim yaşıma gel bakalım, kafanda iki tel kalacak mı?
1: Ay affedersin Danilo. Sırma saçlarına laf mı attım?
2: Sırma tabii. Daha ne olsun?
1: Aklıma tam Danilo'ya layık bir fıkra geldi. Reis, anlatayım müsaadenle.
3: Beni karıştırma.
1: Anlatıyorum. Bir adam berbere gitmiş. Başında da tam üç tel saç varmış. Şunlara biraz şekil ver hele demiş. Berber tararken bir tel kopmuş. Birazdan ikinci tel de kopmaz mı? Adam çok sinirlenmiş. Ve bir hışımla yerinden kalkıp berbere çıkışarak... Bırak yahu bırak, dağınık kalsın demiş.
2: Saçlarımı saymayı denemek ister misin?
1: İstemem, dağınık kalsın.
4: Nasıl yani? Zengin bir kızla mı evleneceksin?
5: Evet, hem zengin hem soylu. Böylece ben de doğuştan bir asilzade olmadıysam da sonradan olacağım.
4: Bu doğru değil.

0: Neden doğru değil Yahya? Neden? Soylu bir ailenin şımarık çocuğu olarak doğmadıysam suç benim mi? Onlar asilzade odularda çok mu marifetliler?
1: Değiller evlat. Çoğu senin tırnağın bile olamaz.
0: O halde neden onlar sevdiklerini alabiliyorlar da ben alamıyorum?
1: Bilmiyorum evlat.
0: Ama ben biliyorum. Böyle olmayacak bu artık.
1: Peki o kızın ne suçu var Mehmet?
0: O kadarcık zarar önemli değil. Ne yapalım artık? Olacak tabii.

0: Danilo, daha ne kadar sürecek bu kahve beklememiz?
1: Affedersin, hemen getireceğim reis. Bu başıboş insan beni lafa tuttu da.
2: Ben güverteyi siliyordum. Başıboş olan sensin.
1: Ben seninle muhatap olmuyorum.
2: Aman ne üzüldüm.
0: Ne uğraşıyorsun şuncağızla bilmem ki.
2: Hoşuma gidiyor onu kızdırmak reis.
0: Bari bilmediği şeyler hakkında bir şey deme. Biliyorsun ki o Müslüman doğmadı. Bilmemesi çok normal.
3: Danilo kahve yapmaya gitmişken bir tayfa da yanlarına gelerek Hızır'ın sözünün bitmesine gülümseyerek bekledi.
4: Malaga limanına yaklaşıyoruz efendim. Yanaşacak mıyız?
0: Evet, yanaşacağız. Bakalım ne var ne yok.

0: Peron, karısı, vali, şövalyeler ve asilzadeler eğlenirlerken bu eğlencelerine bir top sesi bozdu. Hepsi birden balkonlara koşuştular. Kral Fernando'nun doğum günü için hazırlanan rengarenk gemici fenerleriyle pırıl pırıl parlayan liman şimdi alevler içindeydi.
1: Aman tanrım, neler oluyor?
2: Gemiler, gemiler yanıyor.
3: Eyvah, şimdi buraya gelip bizi de yakacaklar.
1: Merak etmeyin bayan. Onlar kadınlara karşı son derece nazikler.
0: Yanan gemiler söndürüldü. Barbaroslar limanı uzaktan bombalamış, sahile inmeden gözdağı vermişlerdi.

0: Ayşe, Hasibe Hanım'ın ısrarından kurtulamayacağını anlayınca şöyle bir düşündü. Eğer evlenmek maksadıyla birileriyle konuşursa babası normale döndüğünü ve Hızır'ı unuttuğunu düşünüp üstündeki baskıları kaldırabilirdi. Bu işe yarayabilirdi. Evet, hem Hasibe Hanım'ın da gönlü olmuş olurdu.
1: Ne zaman gelecekmiş bu sayın bay?
2: Bu akşam.
1: Tamam, görüşeceğim ama sadece görüşmek, tamam mı?
2: Tamam.
1: Beğenmezsen ısrar etmek yok.
2: Yok. Tamam tamam, nasıl istersen.
1: Sen git, ben hazırlanıp gelirim.
2: Ben de babanıza müjdeyi vereyim.
1: Aman geç kalma.
3: Neden kabul ettiniz anlayamadım sultanım. Babam benim Hızır'ı unuttuğumu düşünsün de bizi bu hapishaneden çıkarsın artık diye.
4: Neden öyle diyorsunuz sultanım? Neresi hapishane? Cennet gibi yer.
3: Çarşı pazara çıkmayı, özgür kalmayı özledim Hatice. Ne kadar da güzel olsa tutsaklık burası.
4: Belki de haklısınız.
3: Belki de nankörüm.
4: Yok canım.
3: Olabilir ama istiyorum. Buradan sıkıldım. Hem şehirde olursak Hızır'dan da haber alabiliriz.
4: Evet, bu doğru. Burada hiçbir şey duymuyoruz.
3: Hem ne olacak ki bir kez görüşmekten?
4: Öyleyse tamam.
3: Atkımı alsam mı ki?
4: Nasılsa içeride görüşmeyecek misiniz?
3: Elbette. Hiç tanımadığım birini bahçedeki gül ağacının yanına götürecek değilim herhalde.
4: Ne konuşmayı düşünüyorsunuz?
3: Böyle zoraki bir görüşmede neler konuşulursa.
4: Neler konuşulur peki?
3: Hiçbir fikrim yok.
4: Yerinizde olsam mideme ağrılar girerdi.
3: Ben son derece sakinim.
4: Evet, belli oluyor. Sahi siz hiç heyecanlanmaz mısınız sultanım?
3: Hızır'la konuşurken mesela çok heyecanlanıyorum.
4: Tahmin etmeliydim.
3: Dizlerimin bağı çözülüyor derler ya, aynen öyle oluyor.

0: Babasının Ayşe'yi bir an önce baş gözetme çabasına yardımcı olmak için çabalayan Hasibe, delikanlının geldiğini haber vermek için apar topar salona daldı. Ayşe Sultan odasından çıkıp bu akşam kendisi ve misafiri için hazırlanmış salona geçti. Salonda ufak boylu kanepeler ve köşelerde duran muhafızlardan başka hiçbir şey yok sayılabilirdi.
1: Hoş geldiniz.

0: Hoş bulduk.
1: Misafir 25 yaşlarında, koyu yeşil gözlü. Hasibe haksız değilmiş diye geçirdi Ayşe içinden ama hepsi bu kadar.
2: Nasılsınız?
0: Sizi gördüm, daha iyi oldum.
2: Teşekkürler.
1: Ayşe Sultan bu konuşmadan kısa zamanda sıkıldı. Hızır'ı daha çok özlemiş, bir türlü kavuşamamış olmalarının acısı içine daha beter çökmüştü. Minorka adasına giren Barbaroslar yapay bir sevinç gösterisiyle karşılandılar. Kral Ferdinando'nun doğum günü olduğu için burası da bayraklar ve süslerle bezenmişti.
3: Biz neden padişahımızın doğum gününü kutlamıyoruz?
4: Saçmalama yahu.
3: Neden? Söylesene.
4: Aman bre.
3: Söyleyemiyorsun, sonra da böyle kıvırıyorsun.
4: Bizim padişahımızın doğum günü yok da ondan.
3: Yok mu?
4: Yok tabii.
3: Nasıl olur ya? Her doğanın bir de doğum günü olur.
4: Yaşlanmasını neden kutlasın ki?
3: Evet.
4: Hadi söyle. Bir mantıklı sebep söyle. Neden sevinsin yaşlanıyorum diye? Bir de kutlama falan.
3: Ölüme yaklaşıyorum diye sevinecek. Ölüm Allah'a kavuşmak ya. Ne haber mantıklı adam? Cevabını aldın mı?
4: Aldım.
1: Danilo ve Hasan'ın sohbeti çok güzel bir noktada bitse de Leventleri epey güldürmüştü. Öte yandan Türklerin adaya geldiğini duyanlar onların kuyusunu kazmak için uğraşmaya devam ediyorlardı.
5: Davetiye verildi mi Türklere?
6: Evet. 10 kişilik yer ayırdığımızı söyledik.
5: Neden 10 kişi? Daha az gelseler daha iyi değil mi?
6: Daha az çağırırsak şüphelenirler.
5: Böyle yapınca ne kadar isterseniz o kadar gelin mi demek oluyor yani?
6: Elbette.
5: Akıllıca.
6: Şölenin olduğu yerdeki ağaçların arkalarına askerlerimiz yerleşecek.
5: Valinin daha iyi bir fikri var.
6: İçkilerine uyku verici bir şey katacağız.
5: Ama onlar içki içmez ki.
6: O zaman meyve suyu yapıp ona katarız.
5: İçki içiyor olsalar çok kolaydı işimiz.
6: Evet. Sarhoş oldular mı? Tamam.
5: Daha sonra ne olacak?
6: Ne olacağı var mı? Yakalayıp götürecekler.
5: Nereye?
6: Batı yakasındaki zindanlara.
5: 2 sene önce Dragut geldi buraya ama cesaret edip yakalayamadım. Bu sefer yakalayacağım ve müthiş bir prestijim olacak.

0: Hristiyanlar ve bilhassa İspanyollar Büyük Türk denizcisi Turgut Reis'e Drago derlerdi. Şimdi Hızır Reis'in adaya gelip her yıl yapılan bu şenliklere katılacak olması, 2 yıl önce gelen fakat yakalama teşebbüsünde bile bulunamadıkları Turgut Reis'i getirmişti akıllarına. Bu sefer ne yapıp edip yakalamaya karar vermişlerdi.
1: Hancı, Türk Leventleri görmeye geldim.
2: Burada olduğunu nasıl bildin?
3: Bırak girsin hancı.
1: Sağ ol yiğidim.
3: Kimsin sen?
1: Ben buralı bir Türk'üm.
3: Pek benzemiyorsun.
1: İspanyollar adayı ele geçirdikten sonra yaşamak için onlara benzemek zorunda kaldık biz de.
3: Neden geldin buraya?
1: Sizi uyarmaya.
3: Neyden?
1: Daha doğrusu haber vermeye.
3: Dinliyorum.
1: Meydanda yarın akşam şenlik yapılacak ve sizi de davet ettiler değil mi?
3: Evet.
1: Orada sizi bir tuzak bekliyor olacak.
3: Tahmin etmediğimiz şey değildi ama yine de sağ ol. Kim bu planın elebaşı?
1: Vali, şu anda Yeşil Köşk'ün arka bahçesinde yarın sizi yakalamalarını kutluyor.
3: Daha yakalamadan?
1: Onlar öyledir.
4: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 34. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Köyistan Sultanı İskender bin Kavuş'tan nasihatler. Ey oğul, gerçi gençsin ama yaşlılar gibi akıllı ve temkinli ol. Birdenbire gençliği bırak demiyorum. Tembel gençlerden olma, neşeli ol. Çünkü gençler neşeli olursa hoş olur. Delilik çeşit çeşittir. Bir çeşidi de gençliktir. Ama cahil gençlerden olma. Bela dedikleri şey cahillerden kopar. Ömrünün lezzetini de gençlik çağında al. Yaşlılıkta bu lezzeti bulamazsın. Bulsan da faydası olmaz. Ne olursa olsun gençlikte Allah'ı unutma ve ölümden emin olma. Çünkü ölüm gelince genç yaşlı demez. Öyleyse bilmiş ol. Her kim ki doğdu, ölecektir. Her kim ki cihana geldi, gidecektir. Ey oğul, yaşlılara çok hürmet et ve onlarla konuşurken boş sözler söyleme. Yani kolayına nasıl gelirse öyle konuşma. Yaşlılar bir söz söylerlerse hemen cevap verme. Ne kadar düşünürsen onların sözüne bundan iyi cevap olmaz. Cevabını yine siz buyurun söyleyin diyesin ve susasın. Çünkü yaşlıların sözünün cevabı onları dinleyip susmaktır. Yoksa onların vereceği cevaptan utanılacak bir duruma düşersin. Yaşlıların bilgi ve tecrübesi gençlerin bildiklerinden fazladır. Ama bu dediğim yaşlılar sakallarını büyüklerin sohbetinde ağartmış olsunlar, kolayca büyütmüş olmasınlar. Çünkü gelişi güzel yetişmiş yaşlıdan büyüklerin sohbetini dinlemiş toy gençlerin tecrübesi daha iyidir. Ey oğul, gençliğini gelişi güzel geçirme. Ta ki yaşlılıkta bilgisiz kalmayasın.

Gençlilikte yaşlıları taklit et. Ta ki yaşlılıkta gençlerden utanmayasın. Ne zaman ki gençlik çağı geçip ihtiyarlık çağı gelse, artık gençlikteki dinçliği bekleme. Yani gençliğinde olduğu gibi terü taze yürüyüp zevk bekleme. Çünkü yaşlılar yiğitlenip yeni yeni zevk ve şehvet peşinde olurlarsa halk arasında tez rezil olurlar. Öyleyse insan yerini yurdunu iyi bilsin. Yani gençlikte genç olsun, kocalıkta gençlik evinden göçsün. Yoksa hali geminin üstüne saray yapan adama benzeyecektir. Ey oğul, yaşlandığında bir yerde yerleşmeye çalış. Çünkü yaşlılıkta yolculuk yapmak akıllıların işi değildir. Hele yoksul olurlarsa. Çünkü yaşlılık bir düşman, yoksulluk başka bir düşman. Bu iki düşmanla yola çıkmak akıllıca bir iş değildir. Ama eğer mecburi olarak yola çıkmak gerekirse, çaresiz olunca çık. Eğer Yüce Allah o yolculukta sana yardım ederse ve nimet eline girerse, evine dönmeyi arzu etme ki bir evden ötürü yine yolculuk zahmetini çekmeyesin. Çünkü kişinin geçimi nerede iyiyse evinin orada olması uygundur. Orada doğdum, orada yaşlandım demek olmaz. Gerçi vatan ikinci anadır derler. Çünkü anasını sevmek nasıl imandan ise vatanı sevmek imandandır dediler. İçinde aç müflis oturmak imandandır demediler. Öyleyse işin nerede gelişmişse orayı vatan edin. Çünkü demişlerdir ki kazancı neredeyse o yerde olmak saadet belirtisidir. Batsızların belirtisi odur ki aç ve dinç otursun, kıtlık çeksin, bu vatanımdır terk etmem desin. Bu ebleliktir. Görmez misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Mekke'de doğdu ama tebliğ görevini Medine'de daha rahat yaptığı için artık Medine'den ayrılmadı. Sen de yararlı bir yer bulunca oradan ayrılmamaya çalış. Orada ayak direyesin. Sakın filan yerde fayda daha çoktur deyip başıboş varmayasın. Burada olan zararı orada kötü kılarsın ve orada daha zararlı olursun. Çünkü demişlerdir ki iyi bir yeri bırakıp daha iyisini bulayım deme. Bu hayal ile onu bulamazsın ve olanı da elinden çıkarırsın. Ey ciğer köşem, eğer dosta ve düşmana iyi görünmek istiyorsan ömrünü düzensiz geçirme. Ömrünü boş yere geçirirsen avamdan sayılırsın. Öyleyse kendi işini, düzenini iyi koru. Ey oğul, kimseyle şakalaşma. Demişler ki şaka etmek şerrin kılavuzudur. Ne ederse eder, savaş şakadan kopar derler. Ama iyi şakalar yaparsan yap. İyi şaka yapmak ne ayıptır ne de günahtır. Şaka yapmak iyidir ama saçma sapan şaka yapma. Yaparsan da senden aşağı kişilerle yapma. Ta ki itibarın eksilmesin. Eğer şakayı terk edemiyorsan bari kendi akranınla yap. Ta ki onların sözü sana ağır gelmesin. Ama bayağı şakayı yapmamak daha iyidir. Yaparsan temiz şakaları yap. Gerçi halk arasında şaka herzesiz olmaz ama şakayı temiz yapmak için çalışmak gerek. Bayağı şaka insanın bütün hünerini hor eyler. Çünkü kişi ne kadar ağırbaşlı ve hünerli olursa olsun bayağı mizahla uğraşırsa hafif ve itibarsız olur. Çünkü sen ne söylersen ister istemez cevabını işitirsin. Sen başkasına ne yüklersen sana da o kadar yük gelir. Ey oğul, mal elde etmekte gafil olma. Nereden toplarsan topla, yalnız helalden sağlanmış olsun. Tehlikeli yerden elde etmemeye çalış. Ne kazanırsan doğru ve uygun yerden kazanmaya çalış. Ta ki oradan kazandığın sağlanmış.

sinsin. Sana kazanç geldiğini gördüğünde o kazancı telef etme, dağıtma. Yani olur olmaz yere harcama. Malı saklamak kazanmaktan daha güçtür. Çünkü parayı çok kişi kazanır. Ancak saklamadığı için yine de cimrilikten kurtulamaz. Çalış, dünyalıktan biriktirdiğin olsun. Eğer bir gün ihtiyacın olursa toplayıp biriktirdiğinde istediğini satın alırsın. Sonra tez çalış ki o aldığın kadar toplayasın ve yine yerine koyasın. Eğer hep keseden yersen, aldığınca yerine koymazsan, Karun malı olsa da çabucak heba olur. Ey oğul, gönlünü bir şeye büsbütün bağlama. Eğer o gönül bağladığın şey ansızın elinden giderse üzülmezsin. Yani zenginliğe büsbütün bana kalsın diye gönül bağlama. Eğer başına yoksulluk gelirse üzülüp gönlün daralmasın. Eğer malın çok olursa bir gün yoksul olacağını düşün. O malı ihtiyatla harca, ölçüyle nafaka edin. Çünkü ölçüyle harcayınca mal ne kadar az olsa da sonunda bir şey kalır. Ama ölçüsüz harcayınca mal ne kadar çok olursa olsun sonunda hiçbir şey kalmaz. Demişlerdir ki zahmetle saklamak zahmetle istemekten iyidir. Mesela eline değeri az olan bir şey geçti. Bundan ne olur deme. Onu saklamaya çalış. Çünkü değeri az olan şeyi saklayamayan çok değerlisini de saklayamaz. Ey o! Hangi işi yaparsan tembel davranma. Tembellikten utan. Tembellik bassızlığın başıdır. Her işe emek ver. Emek verilen işin sonu tembellikten iyi olur. Çünkü emek vermekle elde edilen ne kadar çok olursa tembellikte de o kadar eksilir. Yazık değil mi? Bir anlık emek yüzünden elde edilecek şeyi tembellik yüzünden yitiresin. Öyleyse geri durmak akıllıca bir iş değildir. Yoksa muhtaç olarak yaşarsın. Bilmiş ol ki muhtaç olduktan sonra ah ne olaydı emek çekseydim, tembellik etmeseydim, şimdi lazım olan şeyi elde etseydim deyip pişman olmanın yararı olmayacak.

Ey oğul, kimseye düşman olmamaya çalış. Eğer bir kimse sana düşman olursa korkma ve önem verme. Çünkü düşmanı olmayan kişi düşmanın eğlencesi olur demişlerdir. Gizli ve açık, düşmanın işinden habersiz olma. Çünkü o daima kötü tasarılarla seni aldatma hesapları peşindedir. Sen de bir an bile onun kötü oyunlarından kendini güvende sanmayasın. Düşmanının tasarladığı oyunları her an sora dur. Ta ki düşmanının belasına ve afetlerine uğramayasın. Sonra fırsat düşmedikçe düşmanlığını belli etme ve düşmanına karşı ne kadar büyüklük taslarsan tasla, kendini düşmana büyük göster. Ne kadar düşmüş olsan da ona durumunu alçak gösterme. Düşmanının güler yüz göstermesine, tatlı sözüne aldanıp gönül bağlama ve inanma. Eğer düşman sana şeker gösterse sen onu acı bir şey san. Düşmanın ne kadar küçük olsa da onu hor görme. Bir düşmanın senden aman dilerse, ne kadar düşmanın olsa da ve sana ne kadar eziyet etmişse de sen ona aman ver ve düşmanın aman dilemesini çok büyük bir nimet yerine say. Çünkü düşmanın yenilmesi, kaçması ve ölmesi nasılsa aman dilemesi de öyledir. Düşmanını güçsüz gördüğünde birden emin olup oturma. Onu arada sırada gözetleye dur. Ey oğul! Önce işi yapmaya, sonra yaptığını söylemeye gayret et. Başkasının sana dil uzatmasını istemiyorsan sen de kimseye dil uzatma. Asla ikiyüzlülük etme ve ikiyüzlü insanlardan uzak ol. Yedi başlı ejderhadan korkma ama evet diyiciden kork. Çünkü onun söz götürüp getirmekten bir anda yırttığını sen bir yılda dikemezsin. Birisi senin bir ayıbını yakalarsa o ayıbı hemen kendinden uzaklaştır. Kendini itibarlı bir yere geçirme. Ta ki o yerden ulu orta aşağı inmeyesin. Ey oğul! Olur olmaz her suç için kimseyi cezalandırmayı düşünme. Eğer birisi bir suç işlerse büyüklük göster ve ondan özür dilemesini iste. Küçük bir suç için kimseyi suçlama. Ta ki seni de başkaları yok yere suçlamasınlar. Yani keşke böyle yapmasaydı diye suçlamasınlar. Yok yere öfkelenme. Kızgınlığını yutmayı alışkanlık haline getir. Birisi senin yanında hata yapsa, sonra da dönüp af dilese, o hatayı bağışlamayı boynunun borcu bil. Çok büyük bir suç olsa da affetmek güzeldir. Her işlenen hataya ceza verecek.

bebek olsan büyüklüğün nerede kalır? Sonra özür dilememek için hata yapmamaya çalış. Birisine karşı aniden hata işlersen özür dilemekten de utanma. Senden de suçlular af isterse sen de bağışla, dileklerini kabul et. Ey oğul, eğer birisinden bir şey istemeyi düşünürsen önce onu dene. Gör, o kişi cömert midir yoksa cimri midir? Cömertse ihtiyacını dile getir. Ama dilek vaktini de gözet. Yani o kişinin gönlü dar veya aç olduğu vakit dileğini dileme ki umduğundan mahrum kalmayasın. Sonra dilersen mümkün olanı dile. Ele geçmesi mümkün olmayan şeyi dileme. Ta ki elde edebilesin. Bir istekte bulunmaya gittiğin vakit önce iyi sözler tasarla ve hoş bir edep ve usulle ortaya uygun bir söz at. Sonra buna uygun bir davranışla sözü maksadına getir ve hacetini dile. Söylediğin sözlerle ona lütuf göster. Hacet vaktinde lütuf göstermek ikinci aracıdır demişler. Yani lütuf sözü geçen kişi gibidir. Lütuf göstermenin ona en yakınının söylemesi kadar yardımı vardır. Öyleyse bir dilekte bulunduğun kimsenin katında kendini aciz bir kul yerinde görmelisin. İnsan iyiliğe kuldur. Biz Allah'a her an onun dergahına ihtiyacımız olduğu için kulluk ederiz. Eğer muhtaç olmasaydı hiç kimse Allah'a yüzünü ve yönünü döndürmezdi. Dilek diledin ve dileğin kabul edildi. Verdiler. O kişiye teşekkürünü yerine getir, onu hoşnut et. Böylece dileğin artarak devam eder. Nitekim Allah buyurur. Şükür nimet çokluğuna sebep olur. Allah şükreden kullarını sever. Hem önceki dilek kabul olunca teşekkür etmek, ikinci dileğin kabul olmasının da umududur. Birisinden bir dilekte bulundun, fakat dileğin kabul edilmedi. Bunu da kendi talihinden bil. Varıp o kişiyi halka şikayet etme. Hacetimi bitirmedi deme. Çünkü o senin halka şikayet etmene önem verseydi hacetini bitirirdi. Ey oğul! Bütün ilimlerin içinde din ilminden büyük bir ilim yoktur. Din kökü birlik olan bir ağaçtır. Dalları şeriattır ve bunları birbirinden ayıran dünya menfaatidir. Gücün yettiği kadar din ilmine çalış. Din ilmini bilenlerin etrafında dolaş. Ta ki hem dünyayı elde edesin hem de ahireti elde edesin. Allah nasip ederse önce din ilmine yapış. Çünkü o gövdedir. Kalanı daldır. Gövdesiz dal istemek sapıklık nişanıdır. Eğer bu dediğim işlerden ilmi istersen kanaatkar ol. Yani helali ve haramı seçici ol. Aç gözlü olma. Gönlünde ilim sevgisini sağlamlaştır, dünya sevgisini gider. Şöyle ki, ilme dost olmalısın. Dünyaya düşman. Cefaya ve zahmete dayanıklı ol. Gece uyumayı ve erken uyanmayı huy edin. Ey oğul, yazmaya ve okumaya karşı çok hırslı ol. Yani yazmaktan ve okumaktan başka hiçbir şeye isteğin olmasın. Gayet alçak gönüllü ol, burnu büyük olma. Okumaktan üşenme. Ne okursan ezberle ve ezberini tekrarla. Alemleri sev ve daima ilim ehline yakınlaş. Onların katında saygılı ol. Edepsiz olma. İlim öğrenmekte hırslı ol. Unutkan olma. Ama hocana ve her iyilik gördüğüne karşı haktanır ol. Yanından kitap, kalem eksik olmasın. Gönlün bunlardan başka şeylerle de uğraşmasın. Ey oğul! Ne işitirsen aklında tutmaya çalış. Sözü az söyle, ileri görüşlü ve ince fikirli ve kusursuz ol. Kusurluluğa razı olma. Çünkü bir ilim

talibi bu dediğim gibi olursa çok süre geçmeden benzeri bulunmayan bir alim olur. Eğer çalışıp alim olursan gayet dindar olmalısın. İbadette namaz, oruç ve taat bucağına komşu ol. Elbiseni daima temiz tut ve hazır cevap ol. Sana sorulan her türlü meselede düşünmeden cevap verme. Uygunsuz hareketlerin hoşuna gitmesin. Başkasının uygunsuz sözüyle de hareket etme. Kendi görüşünü başkasının görüşünden üstün tutmamaya çalış. Zayıf bir mesele için bu meselenin iki yüzü ve iki söylenişi vardır deyip hareket etme. Konuşma sırasında kaskatı kesilip durma. Karşına, sağına, soluna bakarak konuş ve hararetli hararetli konuşurken sözü çevirip gevşek gevşek konuşma. Toplulukta seni dinleyen halkı her an kontrol et. İnce görüşlülükle iyiden iyiye bak. Eğer ağır nükteler hoşlarına gidiyorsa güzel nükteler yap. Yok eğer amiyane nükteler istiyorlarsa sen de amiyane konuş. Toplulukta söylediğin her sözü aklında tut ve unutma ki bir toplulukta onu tekrar etmeyesin. Her an açık yüzlü ol, asık yüzlü olma. Tenini ve giysini daima temiz tut. Dinin hükümlerini içinde ve dışında iyi koru. Namaz gibi, oruç gibi ve nafile ibadet gibi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hasbihal. Hasbihal.
1: Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri sayısız nimetlerle müşerref kılan Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Salat ve selamların en güzeli, alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun âlinin, ashabının üzerine olsun. Yine bir hasbihal programıyla huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Efendim Mevlid-i Nebi'nin 1500. seneyi devriyesini idrak ettiğimiz şu müstesna günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en dokunaklı ve hikmet dolu bir dönemine yolculuk yapacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının her bölümü tabii ki hikmetlerle doludur. Ancak kalbimize en dokunaklı gelen kısmı Fahri Kainat Efendimizin yetim kalışı ve ilahi koruma altında yetiştirilmesi konusunu özellikle kıymetli konuğumuz Muhammed Raşit Serdar hocamızla inşallah konuşacağız, hasbihal edeceğiz. Bugünümüze baktığımız zaman dünyanın farklı coğrafyalarında özellikle de Gazze'de her an yüzlerce binlerce çocuğun yetim ve öksüz kaldığını, her türlü hak mahrumiyetine düçar kaldıklarını üzülerek maalesef şahitlik ediyoruz. İşte tam da bu yüzden 1500 yıl önce dünyayı teşrif eden en güzel örnek olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakacağız. Onun yaşadığı zorluklardaki ilahi hikmeti, onu terbiye eden o yedi kudreti ve bir yetimin nasıl alemlere rahmet olabileceğini inşallah anlamaya çalışacağız. Bununla birlikte tüm bunlarla kalbimizin acısına bir nebze olsun şifa bulmaya çalışacağız. Kalbimize bir dayanak bulmaya gayret edeceğiz. Değerli hocam hoş geldiniz, hayırla geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun.
1: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
2: Elhamdülillah, çok şükür hocam, siz de iyisiniz.
1: Elhamdülillah hocam, sizleri gördük, daha iyi olduk.
2: İyi olduk, daha iyisiniz.
1: Böyle kıymetli bir gecede böyle güzel bir konuyu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir konuyu, her ne kadar konunun mahiyeti kalbimize çok defa dokunsa da Efendimiz'e dair her şey bizler için bir şifadır. Bu vesileyle böyle bir konuyu konuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah programımızın sonuna kadar çok güzel bilgilerle, çok güzel bir muhabbetle Efendimiz'i anarak inşallah maddi, zahiri, manevi hastalıklarımızı şifa bulmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Değerli hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifi sadece herhangi bir doğum değil. Değil mi? Herhangi bir doğum hadisesi değil.
2: Evet.
1: Bununla birlikte daha doğmadan yetim kalışı, dünyaya geldikten sonra öksüz kalışı, bunların her biri aslında bir şeye işaret ediyor diye görüyoruz. Dilerseniz buradan başlayalım. Nasıl bir ilahi hikmet var hocam?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ehli sıdkı ve safa. Kıymetli hocam, Allah razı olsun davetiniz için. Bu özel konuda, bu hakikaten gönlümüze dokunan konuda dilimizin döndüğünce Cenab-ı Allah'ın rızası için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu belki de en dokunaklı dönemini olabildiğince işleyerek onlardan ibret almayı, nasiplenmeyi, örnekliğini elde etmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Allah müstefil edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin.
2: Şimdi 1500 yıl önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettiğinde babasını zaten kaybetmişti. Sizin de buyurduğunuz gibi daha 25 yaşlarındayken babası Abdullah, daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnındayken bir kervan yolculuğunda, ticaret için gittiği yolculukta Medine civarındayken ciddi bir rahatsızlık geçiriyor ve vefat ediyor. Hatta vefat etmeden önce hastalığı ağırlaştığı zaman babası Abdülmuttalib'e haber gönderiliyor. Hani evladın burada çok rahatsızlık geçirdi diye. O da hızlıca bir hekim ve birilerini gönderdiğinde bir gidiyor bakıyorlar ki Abdullah vefat etmiş. Tabii babasız olarak zahiren babasını dünyada hiç görmeden doğmuş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kısaca özetleyecek olursak yetim olarak dünyaya gelmiş oluyor. Daha sonrasında ise 6 yaşına kadar ki bir dönemi var. Zaten bunun yaklaşık 3 yıl kadar.

0: Süt anneyle hani o zamanki
1: Evet.
0: adeti biliyorsunuz, gitme gelme gibi durumları var. 6 yaşına kadar da sadece annesi ve olabildiğince dedesinin himayesinde hayatı geçiyor. 6 yaşındayken de bu sefer öksüz kalıyor.
1: Evet ki annesinin yanına geldiğinde, hatta gelmeden önce de bir takım tehlikelerle de karşılaşıyor değil mi hocam?
0: Tabii, tabii hocam. Daha sonra bu öksüz kalması hadisesinden sonra da, yani ben sadece özetle şimdi söylüyorum. Evet. Dedesi Abdülmuttalib'in kanatları altında bir iki yıl daha geçiriyor. 8 yaşında olduğu sıralarda da Abdülmuttalib de vefat ediyor ve daha sonra amcası Ebu Talib'in yanına gidiyor. Şimdi biz özellikle yoğunlaşmamız gereken babasının vefat ettiği ve yetimliği hadisesine gelecek olursak da, zaten şimdi sırasıyla söylediğim 12 yaşına kadar ki bu yaşadıklarını bile biz söylerken zorlanıyoruz. Yani hep herkes sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması olarak değil, insan olarak da sadece baktığımızda kimin ne kadar başına gelmiş olabilir ki yani? Daha doğmadan babanız vefat edecek, 6 yaşındayken anneniz, daha sonra size sahip çıkacak hani usul furu olarak da tek ata olarak bildiğiniz dedeniz var. O dedeniz de ondan 2 yıl sonra daha 8 yaşındayken, yani çocukluğunuzun ortasındayken zahiren sizi bir koruyacak herhangi bir kimse kalmamış oluyor. Sonra da amcasının yanına geçmiş oluyor. Tabii bu durumun hikmetlerine bakacak olursak, tarihsel olarak baktığımızda da hocam, Cenab-ı Allah tabii ki burada neyi murad ettiğini en doğru kendisi bilir. Fakat biz baktığımızda, alimlerin yorumlamasına baktığımızda ise, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetim olarak dünyaya gelmesi, bir çocuğun sadece babasız olarak dünyaya gelmesi olarak görülemez. Çünkü bir çocuğun babasız olarak dünyaya gelmesi onun eksik kalması anlamına gelir. Onun zorluklara karşı dayanacağı bir limanın, bir sığınağın, böyle sırtını dayayacağı bir direğin olmaması anlamına gelir. Fakat bunlar insani, beşeri olarak böyle olmakla beraber Cenab-ı Allah burada öyle bir şey aslında murad etmiş oldu ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde türlü meşakkatler, türlü sıkıntılarla karşılaştığında dahi hiçbir zaman o normalde insanın dayandığı, sığındığı bir liman olan babasını görüp bilmediğinden dolayı o güvencesini, o dayanağını sadece Cenab-ı Allah'a yöneltmiş oldu.
1: Allah Allah.
0: Yani babasız olmasının Cenab-ı Allah'ın işindeki aslında hikmeti buydu. Yani onun güvencesini ve tevekkülünü sadece kendisine has kılmış oldu. Daha küçük yaşta öyle hissiyatlarla büyümüş oldu ki, yani biz canımızdan düşünelim. Herhangi birimizin kendi evladı olsun, kendi babamızla yaşadıklarımız olsun fark etmez. Yani bir evin reisi diyebileceğimiz insanın varlığının yokluğunu ancak onu yaşayan bilecektir. Biz burada yaşamayan bir insanın bunu anlama şansı yok. Yani yetimlik dediğimiz hadisenin yaşanmadan tarif edilebilecek bir şey olduğunu muhtemelen hiç kimse iddia edemez. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şartlarda dünyaya gelerek, bakın hani babasını görüp sonra yetimde kalabilirdi, hiç görmüyor. Dolayısıyla onunla böyle bir bağ bile kurmadan direkt olarak Cenab-ı Allah'a güvencesini ve tevekkülünü kendisine geçirmiş oldu. Ve Cenab-ı Allah'a olan bu inancı, bu tevekkülüyle beraber, olmasıyla da değil, yani yetim kalmakla beraber bakın devamında öksüz kalması, devamında dedesi var, dedesinin vefat etmesi. Böyle baktığımız zaman Cenab-ı Allah onu tek bir kişinin gözetimine ve eğitimine de has kılmadı.
1: Evet.
0: Yani tek annesinin yanında belki 20 yıl, 30 yıl, yani nübüvvete kadarki süreci de Cenab-ı Allah kaderine yazabilirdi. Ama öyle de istemedi Cenab-ı Allah. O müddete kadar işte ihtiyaç duyduğu kadar annesi, daha sonra amcası, daha sonra dedesi, daha sonra amcası derken aslında hiç kimsenin tek elinde yetiştirmedi. Sadece kendi ilahi koruması altında ve gözetimi altında yetişmesini sağlamış oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin.
1: Hani bir hadis-i şerifte var ya, beni Rabbim terbiye etti buyurmuş, evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tabii evet. Rabbimizin terbiye etmesinden mütevellit Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlara karşı en şefkatli, en merhametli, insanlara yardım hususunda zirveye yükselmiş bir şahsiyet olarak karşımızda duruyor, bir örneklik teşkil ediyor. Bu da Allah-u Teala'nın az önce bahsettiğiniz hikmetine binaen karşımıza çıkıyor. Değerli hocam, dolayısıyla Efendimizin böyle güzel örnekliği varken, bunu Rabbimizin hikmetlerine mebni olduğunu düşünürsek, buradan bir takım somut örneklerle isterseniz devam edelim.
0: Olur hocam. Şimdi Böyle bir hadiseye bakacak olursak eğer şöyle tarihsel olarak baktığımızda bu yetiştirilme tarzında bir çocuğun normal şartlarda bir çocuğun iyi bir eğitim almasını, iyi bir şekilde aile hayatında yetişmesi çok fazla söz konusu olamaz zahiren. Çok büyük zorluklar yaşaması gerekir. Tamam. Ama işte Cenab-ı Allah'ın burada yedi kudretinde olan eğitimiyle, gözetimiyle beraber çok başka bir eğitimle eğitilmiş oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o hayatı yaşadı. Hangi hayattan bahsediyoruz? Bugün işte sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Gazze'de bugün yaşanılan hadiselerde olduğu gibi bugün o çocuklar yetim de kalmış olsa, öksüz de kalmış olsalar bugün onların halinden anlayan bir peygamberin ümmeti oldukları akıllarına geldiği zaman sabırlarına sabır eklenmeye başladı. Tevekküllerine tevekkül eklenmeye başladı. Tabii ki hani işin içinde çok girdiğimiz zaman belki dallanıp budaklanıyor konu ama yani oradaki hadiseler zaten ayrı bizim kanayan yaramız. Yani söylemekle sadece yetmiyor olsa da bize şu anda düşen, en azından şu anda bize düşen onların bu durumunu hatırlatmak ve onların bu durumda sabretmelerini ve tevekkül etmelerini sağlamak için onlara hatırlatıcı olmaktan şu an için elimizde en azından bizim başka bir şey gelmez. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ilahi korumayla yetiştirildiğinden dolayı Cenab-ı Allah onun bu belki de acıları, imtihanları, musibetleri yaşamasını istedi. Yani yetim kalmalıydı ki belki o bugün yetim kalan ümmeti kendisini örnek olarak alabilsin. Öksüz kalmalıydı ki yine öksüz kalanlar kendisini örnek alabilsin. 8 yaşında dedesi vefat etti. Büsbütün atalarının tamamı dünyadan göç edip gitmiş oldu. Dolayısıyla bütün bu acıları yaşadı. Bütün bu acıları gördü ki bunları yaşadıktan sonra ümmeti kendisini örnek alabilsin. Peki bu safhada Cenab-ı Allah onu hep diyoruz ya işte çok iyi bir eğitimle eğitilmesine sebep oldu. Cenab-ı Allah bunu bu şekilde yetiştirdi. Rabbim beni terbiye etti dediniz ya az önce hocam. Şimdi bu hadis-i şerife baktığımız zaman somut örneklere gelecek olursak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğu çok başkaydı. Çocukluğu herkesin dilinde, herkesin çok sevdiği, hem yetim olmasından dolayı ayrı bir şefkat besledikleri, hem de kendisinde ara ara zuhur eden ama işte anlam veremedikleri, bilemedikleri bazı hallerden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayrı bir muhabbet beslerlerdi. Özellikle de annesinin vefatından sonra dedesi Abdülmuttalib'in yanında durduğu dönemlerde onun da ayrı kendisine ilgi alakası vardı. Şimdi bu somut örnekler dediniz. Somut örneklere gelecek olursak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha küçük yaştan beri hiçbir zaman hocam bu, yani kaç yaşında olursa olsun hiçbir zaman o dönem biliyorsunuz putperestlik yaygın, içki yaygın yani türlü fuhşiyat ve küfür yaygın olduğu bir dönem. Çünkü Fetret döneminden bahsediyoruz. Yaklaşık 600 yıl kadar bir peygamber hiç gelmedi ve evet. Son peygamberin gelmesi çok yakın. Oradaki Hristiyan ve Yahudi bilginler, alimler orada hep artık son peygamberin gölgesi bizim üzerimize düştü dediği zamanlardan bahsediyoruz. Yani zamanı iyi anlamamız ve bilmemiz gerekir ki daha iyi durumu tahlil edebilelim. O dönemlerde dahi çocukluğundan itibaren hiçbir zaman yalan söylememiş, hiçbir zaman ağzına içki sürmemiş, hiçbir puta el sürmemiştir. Bunlar da zaten kendisi farklı hadis-i şeriflerinde ifade etmişlerdir. Her zaman insanlara yardımcı olan, onların sözüne kulak veren, onlara itaat eden ama kendisini de her zaman Allah'ın koruduğu kişilerden olmuştur. Mesela bir hadis-i şeriflerinde kendisi buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben hiçbir zaman içki içmedim, hiçbir zaman puta el sürmedim. Ne zaman ki Cenab-ı Allah'ın hoşnut olmayacağına yakın böyle bir meseleye eğer niyet etmiş olsam hep o meselelerde bir şekilde ben bu işten men olundum buyuruyor. Örnek olarak verdiğinde de bir gün arkadaşıyla beraber hayvanlarını otlamaya çıktıkları zaman akşama doğru aşağı vadinin aşağı tarafından bir eğlence sesi kulaklarına geldiğinde ne olduğunu merak ediyor ve arkadaşına soruyor. O da bunun bir bazı rivayetlerde düğün, bazı rivayetlerde bir eğlence, bir panayır olduğu söylenir. Olduğu söylenince hani işte defler, ilahiler, yani ilahi değil de defler, erkek, kadın sesleri vesaire geldiğini hissettiği zaman, duyduğu zaman merak edip gidip bakmak istiyor.

0: Diyor ki sen o zaman benim hayvanlarımın başında dur, daha çok küçük yaştayken. Ben gideyim bir ne olduğunu göreyim diyor. Diyor ki gittiğimde sesler bana biraz daha yaklaştığında, kulaklarım tam duymaya başlayıp gözlerim de tam görmeye başlayacağı sırada Allah benim gözlerime öyle bir uyku hali verdi ki benim gözlerim kapandı, kulaklarım da duymaz oldu ve ben o an ta ki diyor sabah güneşinin üzerimde o sıcaklığını hissedene kadar uyuyakalmışım. Ne bir şey görmüş oldum, ne bir şey hissetmiş oldum. Sabah olduğunda arkadaşımın yanına gittiğimde arkadaşım dedi ki ne yaptın? Bir şey görüp bir şey duydun mu? Hiçbir şey yapmadan geri geldim diyor. Ertesi gün hatta bunun yine tekrar olduğunu ve yine aynı şekilde Cenab-ı Allah'ın kendisine uyku verdiğini, hem haram görmesinden hem haram işitmesinden sakındığını kendisine buyuruyor ve daha sonra ben böyle bir şeye hiç tevessül etmedim diyor. Bir örnek daha verecek olursak, bir gün şimdi orada taş taşıma gibi bir iş var. Böyle bir iş yapacaklar. Bu iş yapılırken de Araplarda adet olduğu üzere altlarındaki hocam izar dedikleri alt elbiseyi hani sırtında taş taşırken iz olur, yara olur diye altlarındaki elbiseyi çıkartıyorlar. Hani
1: omuzlarına atıyorlar.
0: Omuzlarına atıyorlar.
1: Onun üzerinde taş
0: burada da
1: taşır.
0: Yani burada da artık ayakları görünür hale geliyor yani. Bir üste kadar bir çıplak kalmış oluyorlar aslında. O dönemde yapılan işi yapılırken de bu şey görülen bir hadise, kerih görülen bir iş değil. Hepsinin yaptığı bir muamele. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tek ben normal sırtımda omuzumun üstünde taşırken bana hatta Hazreti Abbas olduğu söyleniyor amcası olarak diyor ki yani izarını çıkar da bunu yapsana diye dediğinde hani bana da mantıklı geliyor. Bunu tam yapacağım sırada diyor. Gayipten görmediğim bir yerden bir yumruk, bir darbe hissettim. Çok ağrı verici, acı verici bir darbe hissettim ve izarını belinden çıkarma diye bir ses işittiğini söylüyor. Hatta başka rivayette bir baygınlık hadisesinin bir anda kendisine geldiğini söylüyorlar. Ve bu durumlardan sonra da ben asla böyle bir şeye hiç yeltenmedim. Böyle bir şeye de hiç bulaşmadım diyor. Zaten çok küçük hani bu, aslında bu meseleler. Ama bunlardan dahi Cenab-ı Allah onu muhafaza etmek için, onun hiç bu hallere bulaşmasını engellemek için her zaman onu böyle ilahi, hatta unutmadan şunu da söyleyeyim. Çok önemli bir hadisedir. Yine Ebu Talib'in yanında bulunduğu sırada yani 8 yaşından sonra 12 yaşına kadarki dönemde Ebu Talib ve zevcesi Fatıma ile beraber bir put panayır var. Yılda bir kere düzenlenen. Buna mutlaka gidilmesi gerekiyor. Yani eşrafın tamamı katılıyor. Dolayısıyla onu da çocuk olduğu için yanlarında götürüyorlar. Aslında gitmek istememesine rağmen içinde hiç gitme isteği olmamasıyla beraber.
1: Halaları diyor değil mi hocam?
0: Evet.
1: Gitmesini söylüyor. Siyer kaynaklarında halaları da olduğunu
0: evet.
1: ifade ediliyor.
0: Şart koşuyorlar. Yani gitmesinin zorunlu olduğunu yoksa hani hatta sana bir elem azap da gelir falan diye de söylüyorlar. O tabii ki buna aldırış etmese de amcası zor edince gitmek durumunda kalıyorlar. O panayır o putun etrafında herkes dururken de bir anda ortadan kayboluyor. Hem Ebu Talip hem de eşi arıyorlar. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir anda ne kadar bir zaman geçtiği bilinmeksizin daha sonra onların yanına çıka geliyor. Yalnız beti benzi atmış. Yüzü sararmış bir halde yanına geliyor. Ne oldu sana diye sorulduğunda diyor ki bana bir cin bir şeyin musallat olmasından korktum diyor. Öyle bir halde çünkü geldiği için. Yok diyorlar senin şanın ve şerefin büyüktür çünkü herkes onun çocukluğundan beri o var olan iyi hasletlerini, temiz ahlakını bildiği için
1: İsmi Muhammed
0: evet
1: bir kere,
0: sana onların dokunma şansı yok diyorlar. Fakat ne oldu diye sorulduğunda şöyle söylüyor. O putun yanında dururken o puta hani merak ediyor, gidip bakacak. O sırada diyor böyle uzun boylu beyaz bir adam, büyük cüsseli. Ona sakın elini sürme diye çok ciddi bir ikazla bir anda bir görüntü işte belirince o korkuyla geri dönüyor ve hani zaten el sürme amacıyla gitmemiş olmasına rağmen ama yaklaşmasına bile Cenab-ı Allah müsaade etmiyor. O hadiseyi de daha sonraları anlatır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun gibi bazı küçük Cenab-ı Allah'ın muradına uygun olmayacak meselelerden dahi Allahu Teala onu hep korumuş, hep muhafaza etmiş. Ona anne baba veya dedesi olmamasının acısını ve o eğitimdeki o eksikliğini asla hissettirmemiş. Tam tersine bizim eksiklik olarak gördüğümüz şeyleri Cenab-ı Allah sadece kendisine yönelterek onda daha da fazla fayda sağlayan ve onun yetiştirilmesinde önemli hikmetler oluşmasına sebep olmuş oluyor.
1: Evet hocam, bahsettiğiniz üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesini kaybetmesi,

0: gitmesinden sonra dedesi Abdülmuttalib'in himayesine gidiyor. Evet. Aslında o himaye de Allah-u Teala'nın bir hikmeti var tabii burada da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi o dönem için Mekke'nin reisi, önde evet. geleni, seyidi. Evet. Oradaki kavimlerin söz sahibi kişisi, ulu evet. kişisi diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı yaklaşımını zaten biliyoruz ki Efendimiz'e ismi verilirken Muhammed ismi konusunda çokça ısrarcı olduğunu, bunu diğer insanlara anlatma hususundaki rivayetlerinde biliyoruz. Dolayısıyla Efendimiz'e karşı onun merhametli olması, sevgi, yüksek bir sevgi besliyor olmasını nasıl okumak lazım? Bir de bu dönemin onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahi bir himaye altında olduğunu hem kendisine hem de Mekke toplumuna nasıl hissettirdiğini merak ediyoruz.
1: Evet. Hocam şimdi babası vefat etmiş, annesi de 6 yaşlarındayken vefat etmiş olan bir çocuğun halini düşündüğümüzde zahiren zaten korunmaya, bakınmaya ihtiyacı olan bir kişiden bahsediyoruz. Burada Abdülmuttalip sizin de söylediğiniz gibi zaten doğduğundan itibaren kendisine özel ilgi ve alaka gösteren evet. oğlu yani babası da vefat ettiği için ona daha fazla üzerine titreyen bir şahsiyetiydi. Fakat annesinin vefatından da sonra hiç kimsesi kalmayıp sadece atalarından kendisi var olduğundan dolayı onu artık yanından hiçbir zaman ayırmadı ve ona daha da ihtimam göstermeye başladı. Şimdi Abdülmuttalip'i biraz da tanımak lazım. Abdülmuttalip dediğiniz gibi Mekke'nin ulu kişisiydi. Fakat ulu kişisi sadece yani para sahibiydi de mal sahibi, mülk sahibi olduğu için sözü geçen birisi değil. Hasletleri bakımından da insanlar nezdinde çok şerefli ve yüce bir şahsiyet olduğundan dolayı insanlar nezdinde çok sevilip sayılan, sözü de dinlenen birisiydi. Sadece mal varlığı iyi olduğu için değil ki o dönem biliyorsunuz. Tamam soy çok önemli ama bununla beraber mal da yanında olacak ki biraz daha tabii. itibarı artsın. Ama Abdülmuttalip'te bunların hepsi vardı. Bunların hepsi olmakla beraber mesela kendi reisliği döneminde zinayı ve içkiyi yasaklamış olduğuna dair rivayetler var. Yüksek rivayetlerde zinayı ve içkiyi yasaklamış ve bunlardan herhangi birini yapan olursa da açık bir şekilde kırbaçlattığı söylenir. Kendi eliyle birçok aslında Cenab-ı Allah bir şeylere vesile olmuştur. Mesela Zemzem kuyusu bir dönem kayboluyor. O yaşanan bazı işte afetler, hadiselerden sonra Zemzem kuyusunun yerini kaybediyorlar. Bunu o kayboluştan sonra bulan, onun eliyle düzeltilen kişi yine Abdülmuttalip'tir. O ilk buluyor yerini ve orada hatta işte havuz yaptırıyor ve hacılara su verilmesini sağlıyor. İşte o Ficar savaşları dediğimiz o savaşlarda buna en çok karşı çıkan yani haram aylarda evet. asla savaşılmasına müsaade etmeyen, kendi kavmini her zaman bu konuda ikaz eden ve kendi halkı arasında da yani Kureyşliler arasında, Mekkeliler arasında da sözü her zaman çok dinlenen böyle kıymetli bir şahsiyetti. Evet.
0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Bununla birlikte Hanif dinden değil mi hocam?
1: Evet, tam.
0: Dolayısıyla bu da ona aslında ona karşı hürmet ve onun tazim edilmesi gereken bir etken olarak
1: şu cümleyi söylüyorlar hocam ona. Şimdi ben unutmuştum çok iyi hatırlattınız. Şu cümleyi söylüyor zaten kendisi. Vallahi bu dünyanın arkasında başka bir dünya daha var. Ve o dünyada burada herkes iyilik yaptıysa iyilik, kötülük evet. yaptıysa kötülüğün karşılığını bulacak diye söylüyor. Yani o Hanif dinine mensup ve bu iyi hasletlerinden dolayı halk arasında ikinci İbrahim diye de anılırdı bazı kimseler tarafından. Şimdi böyle bir şahsiyetin torunu olmak, böyle bir otorite sahibi aynı zamanda.
0: Tabii.
1: Şimdi böyle bir otorite sahibinin torunuyla oynadığını, hemhal olduğunu falan düşünemeyiz. Hele ki o günün coğrafyasına baktığımız zaman, o günkü o gözümüzün önüne getirmeye çalıştığımızda çok böyle şeyler beklemeyiz. Hani biraz daha sert fıtrat, otorite sahibi hani o Ebre hadisesinde falan evet. biliyoruz nasıl bir yapıya sahip olduğunu. Ama işte o otorite sahibi, o mizaca sahip olan kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir şefkat ve merhamet besliyordu ki şöyle anlatılır. Mesela Abdülmuttalip normalde herhangi bir odada eğer yalnız başına bulunuyorsa asla izinsiz yanına girilemez. Eğer odada uyuyorsa da yanına izinsiz asla girilemez bir şahsiyet iken sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o izinsiz onun yanına girer. Hem uyurken hem de tek başınayken onun yanına girermiş. Yemek yiyeceği zaman asla onsuz yemek yemezmiş. Hatta zaman zaman az önce söylediğim gibi bakın o profili düşündüğümüz zaman beklemeyeceğiniz belki bir şey.
0: Yani ailesiyle birlikte yemek yemeyen bir lider.
1: Çok

0: Bu zaman evet
1: Profil edesin
0: ailesiyle
1: dediğimiz
0: beraber bile
1: zaman.
0: yemiyor ki, sofrasını alıyor. Hatta zaman zaman işte önüne kucağına oturtup yemeğinin en lezzetli tarafından sadece ona ikram ederek devamını kendisinin yediği hadiseler zuhur bulmuştur. Bununla beraber Kabe'nin her zaman yanı tarafında, o Mekke'nin işte ulularının yani şerefli insanların diyelim, o günün tabiriyle kendilerini o eşraftan olduklarını
1: Evet.
0: söyledikleri için, yoksa haslet olarak belki bazıları öyle değil ama söz sahibi dediğimiz o insanların bulunduğu ama Abdülmuttalib'e özel olarak hazırlanan o minderlerin olduğu yere de normal şartlarda kendi evlatları dahi oturamaz yani. Sadece orası hazırlanır, orada bekler durumda olurlar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her defasında o minderler hazır olduğu zaman gidip oraya otururmuş. Hatta bir gün oraya oturmuş, artık oradaki evladı mıdır veya oradaki kişilerden bir tanesi kolundan tutup onu oradan kaldırıyor. Yani burası Abdülmuttalib'in yeri. Yani çık burada, senin oturmaya
1: Makamı,
0: makamını
1: makam.
0: tabii işgal etmemelisin gibi. Ağlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durumu görüyor Abdülmuttalib. Çünkü 7 yaşlarında. 8 yaşında vefat ettiğine göre 7 yaşlarında. 6-7 yaşlarındayken Abdülmuttalib de görüyor. Niye ağlıyor benim evladım? Niye ağlıyor benim oğlum diye sorduğunda, ona diyorlar ki böyle böyle senin yerine oturdu diye kaldırdık. Oğluma karışmayın. Çünkü onun şanı ve yüceliği dünyada hiç kimseye bahşedilmeyecek dereceye ulaşacaktır. Ben onun böyle olacağını biliyorum ve o da bunu kendisinde hissediyor ki o mindere oturuyor. Oğluma karışmayın, oraya otursun diyor. Şimdi hocam, bu anlattıklarımız sadece bir dedenin torununa olan şefkati değil. Bunun böyle olmasını tabii biz bu taraftan sadece bakıyoruz ama ilahi hikmet olarak da hani olaya bakacağımız zaman, hocam böyle büyük bir otorite sahibinin hiç kimseye göstermediği ilgi alakayı sadece bir çocuğa göstermesi toplum nezdinde nasıl hissettirir? Şöyle bir düşündüğümüz zaman bakalım. Bir çocuk var. Bugüne kadar bu şahsiyet, ki yani krallara konuşabilecek, kelam edebilecek olan şahsiyet,
1: Evet.
0: bu çocuğun peşinde dedelik yapıyor yani. Şimdi bu çocuktan o zaman ne beklersiniz? Bu çocuk özel bir çocuk. Yani insanlar nezdinde Abdülmuttalib'in ona...
1: Bir anlamda böyle veliahtmış gibi
0: Evet,
1: bir
0: ha,
1: otorite
0: aynen öyle
1: noktasında
0: hocam.
1: bir pay veriliyor
0: Evet
1: gibi
0: hocam.
1: değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani bu bir aslında diğer başka bir krallık düşündüğün zaman o kral için risk olması açısından böyle bir şeye yanaşmazlar.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla böyle bir riske rağmen bir
0: Evet.
1: otorite payı veriliyormuşçasına bir hürmet
0: Evet.
1: tazim var aslında.
0: Ve insanların nezdinde bu artık biliniyor. Yani zaten çocuklar, yani herkes tarafından bu bilinen bir gerçek. Onun çocuk yaştan beri güzel ahlak sahibi olduğu, diğer çocuklar gibi kötü işlere bulaşmadığını herkes biliyor, tanıyor. Ama bu özel ihtimam aslında toplumu da Cenab-ı Allah bu durumda, yani bu genç adamda, bu çocuktan ileride bir şey olacak, bir şey gelecek. Cenab-ı Allah bunu aslında topluma hazırlamış oluyor böylelikle. Çünkü Abdülmuttalip gibi bir otorite sahibi birisinin yani kendi yerine oturtması demek, sizin de buyurduğunuz gibi işte yani buraların sahibi zaten bu olacak gibi bir yerde işaret olmuş oluyor. Ama bunlar siyaseten veya bilerek yapılan değil. Tamamen Cenab-ı Allah'ın kendi gönlüne attığı, ulaştırdığı ve onun da bu Allah'ın vermiş olduğu sevgiyi onunla paylaşmaktan kaynaklanıyor. Bu da dediğimiz gibi hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
1: Evet.
0: ilahi bir terbiye metodu ve onu himayesine almasının mesajıyken, hem de topluma yani diğer insanlara mesaj olarak da bu çocukta başka şeyler var. Bu mesajı vermiş oluyor.
1: Evet hocam. O dönem tabii ki cahiliyenin yani cahiliye diyoruz. Geçenlerde mesela bir konuk hocamız çok güzel izah etti. Cahiliye dediğimiz zaman biz tamamen dünyevi maddi anlamdaki yoksulluk gibi de düşünmemek lazım dedi. Belki de içlerinde çok zenginler vardı ama fakir olanlar da çok muhtaç durumda olanlar da vardı. Yardımlaşma yoktu. İnsaniyet onuruna yakışacak güzel ahlak ve erdem gibi davranışlar yoktu.
0: Enaniyet üzerine sadece.
1: Evet. Yani güçlünün haklı olduğu, güçsüzün her zaman haksız olduğu, güçlünün her
0: Maalesef.
1: daim güçsüz karşısında mutlak şartta haklı olup onu ezdiği bir dönemden bahsediyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifi o karanlık içerisinde bir nur olarak, aydınlık olarak geldi. Dolayısıyla öyle bir karanlık dönem içerisinde Efendimizin yaşadığı yetim olarak dünyaya gelmesi, daha sonra öksüz kalması, himayesiz olması, bunların her biri gönlümüze dokunan kısımlara, evet. Çok zor kısımlara.
0: Evet.
1: Bununla birlikte, tüm zorlukla birlikte Allah-u Teala kolaylığı da veriyor. Ona

0: Hikmetlerini sizden yine dinledik hocam. Evet. Çok güzel hikmetlerinin olduğunu idrak ettik. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesinden sonra da yaşadığı zorluklar bitmiyor hayatının her aşamasında. Tabii. Şimdi bizler hayatımızın birçok alanında böyle meşakkatle, zorluklarla karşılaşıyoruz ama bizim yaşadığımız bu zorlukların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduğumuz zaman, hatırladığımız zaman gerçekten ne kadar küçük, anlamsız, evet, gereksiz yani belki diyebileceğimiz, evet, miktarda küçük duruma geldiğini anlıyoruz, görüyoruz. Bu bağlamda, evet, dedesinden sonra amcası Ebu Talib'in himayesi konusu da var hocam. Evet. Oraya da değineceğiz ama öncesinde bir soluklanalım inşallah.
1: Tamam hocam.
0: Efendim şimdi kısa bir aramız var. Araya gideceğiz. Aranın akabinde huzurlarınızda muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Efendim hasbihalde muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhammed Raşit Serdar hocamızla birlikteyiz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifinin 1500. seneyi devriyesini idrak ederken bu akşam hasbihal programımızda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetim kalışı ve onu Allah Teala'nın ilahi bir kudretle himaye edişini, himaye ederek yetiştirmesini konuşuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle zorluklarla, meşakkatlerle dünyaya getiren Rabbimizin Celle Celaluhu, birinci bölümümüzde de konuştuğumuz üzere bir takım hikmetlere mebni olduğunu öğrendik. Efendimiz'i yetim, öksüz bırakarak aslında onun terbiyesini kendisi üstlenen Rabbimiz Celle Celaluhu, yedi kudretiyle terbiye etmiş, onu en güzel ahlakla donatmıştır. Ona acziyeti, zayıflığı vererek, tattırarak aslında kendisine daha sonra gelecek olan nübüvvet nuruyla insanları aydınlatmasını, insanlara karşı yüksek şefkat, merhamet ve yardımda bulunma gibi güzel ahlakı kendisine vermek istemiştir. Değerli hocam, birinci bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetim kalışı, daha sonrasında öksüz kalışı ve dedesi Abdülmuttalib'in himayesini konuşmuştuk. Dedesinden sonra da amcası Ebu Talib'in himayesinde özellikle Şam'a giden ticaret kervanlarında bulunması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvete hazırlanma sürecinde de sanki önemli bir role sahip, değil mi hocam?
1: Evet hocam. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi 8 yaşına kadar ki durumlar ilk bölümde bahsettiğimiz gibiydi. 8 yaşından sonra artık gençlik hayatına doğru yavaş yavaş adım atılmaya başlanıyor. Dedesi Abdülmuttalip vefat ettikten sonra iki oğlundan bir tanesi, yani Zübeyir bin Abdülmuttalip veya Ebu Talip bin Abdülmuttalip, ikisinden bir tanesi, yani her ikisi de kendisinin himayesini üstlenmek istiyorlardı. Aralarında kura çektiler ve kura Ebu Talip'e çıktı. Ebu Talip'e çıkınca da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o andan itibaren o amcasının yanında kalmaya devam etti. Şimdi Ebu Talib'in haline, Kureyş kavmi içerisindeki durumuna bakacak olursak, babasının vefatından sonra Haşim oğullarının soy olarak Kureyşliler arasındaki mertebesinden dolayı evet yine sözü dinlenen, itibar edilen ulularından bir tanesiydi. Fakat maddi durumu biraz sıkıntılı olduğu için kendisinden daha fazla sözüne dikkat edilen ve riayet edilen kimseler de vardı. Özellikle bazı durumlarda. Ama bu demek değil ki tabii ki Ebu Talib'i kimse herhangi bir konuda karşısına alamaz. Çünkü Haşim oğulları var. Evet. Haşim oğulları arkasında onu reis olarak seçmişler. Çünkü iyi hasletlere sahip, yumuşak huylu bir insanda olduğu için kendisi kavmi tarafından sevilen, sayılan, sözde dinlenen birisiydi. Ama maddi durumu zayıftı. Maddi durumunun böyle olmasından dolayıdır ki belki yani, biz şimdi hani hikmetleri de arıyoruz ya burada. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine işte o yaşta annesi babası olmayan ve dedesi olmayan birisi olarak amcasının evine artık sığınmış oldu. Ve amcası ona himaye eder hale geldi. Hanımı Fatıma da kendisini çok sever sayardı ama o çocukluk haliyle düşünün ki ne kadar zor bir durum. Yani dünyada neredeyse hiç kimsesi kalmamış olarak belki de düşünecek iken ama tabii ki işte o İlk doğduğundan beri Cenab-ı Allah onun gönlündeki o dayanağı kendisine çevirdiğinden, tevekkülü ve sabrı kendisine çevirdiğinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bu konularda o sıkıntıyı yaşamamasında Cenab-ı Allah hep ona yardımcı olmuştur. Nusretini esirgememiştir.
0: Hocam Ebu Talib'in eşi validemize karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet, çok saygı, hürmet gösterdiğini biliyoruz. Buraya böyle kısa bir parantez açıp da orayı bir dinlesek mi sizden?
1: Evet, şöyle söyler. O vefat ettiği zaman hatta evet, çok hüzünlenir. Kendisini mezara...

0: bizzat kendisi defneder. Ve mezarının başında da...
1: Öncesinde de giriyor kendisi, uzanıyor
0: öncesinde,
1: değil mi?
0: Öncesinde doğru, mezara giriyor, ısındırmak istiyor. Evet. Ve daha sonrasında hatta gözyaşı da döküyor.

0: merhametliydi. Onu çok severdi. Bir annesinden sonraki anne şefkatini onun evinde bulmuştu.
1: Hocam çok büyük bir nimet ya.
0: Çok
1: yani
0: büyük bir nimet.
1: Kendi evlatlarından önce evinde bulunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yemek yedirmesi. Kendi evet. evlatlarından önce yine Efendimiz'i giydirmesi. Bu çok büyük bir şey ve o baktığı o zaman hani dışarıdan bir gözle bakılacak olursa baktığı çocuk aslında alemlere rahmet olan bir peygamber. Allah-u evet. Teala'nın en sevgilisi. Bizlerin rehberi, tüm evet. insanlığın rehberi. Dolayısıyla Allah-u Teala makamlarını âli eylesin deyip böyle bir kısa bir parantezle değinmiş olduk hocam.
0: Şimdi hocam normalde zahiren dışarıda bu kadar hani dedik ya fetret dönemi insanlık artık insanlıktan çıkmış durumda olduğu evet. bir insanlıktan bahsediyoruz. O dönem öyle dönemler. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zaman zaman bazıları şey diye dalga geçmeye de çalışmışlar. Ebu Talib'in yetimi diye dalga da geçmeye çalışıyorlar. Hani bu yetimlik normal şartlarda işte korunaksız, bir sığınağı olmayan hani biz ona rahatça zarar verebiliriz, dokunabiliriz diye insanlar düşünür ya. Yani bu cihetten bakarak onunla dalga da geçmeye çalışan Allah. Bazı gruplar da olmuş maalesef ki. Ama işte Ebu Talib ve eşinin ona olan merhameti mutlaka onlar yani Cenab-ı Allah'ın o taraftan baktığımızda bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki bir şeyi, etkisi. Yani onda o başında kimse olmama, anne baba dede olmamasının zahiri o hissiyatını onların sevgisiyle aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidermiş oldu. Ama zorluklara sabır ve tevekkül meselesine gelecek olursak da baktığınız zaman belki de Ebu Talib'in değil de öbür amcasının yanında kalsaydı daha bolluk bereket içerisinde rahat bir yaşam sürebilirdi. Fakat Cenab-ı Allah öyle bir yine hayat ona murad etti ki zaten bak bu kadar dönem hocam zorluklarla yaşadı. Bundan sonra da yaşarken yine Cenab-ı Allah istedi ki yokluk ve sıkıntı ne olduğunu bilerek Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem yetişsin. Öylece büyüsün ki yarın yine ümmetine en büyük örnekliğimiz o olsun. Çoğu zaman günde bir öğün sadece yemek yenilmiş. Ve o bir öğün yemeğin de zaman zaman yetmediği durumlar olurmuş. Ebu Talip'le eşinin işte az önce siz bahsettiniz ya kendi çocuklarından evvel yemek yedirme hadiseleri falan. Zaten Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem onların evine gelmesiyle beraber bir bereket artışı söz konusu. Onun sofrada yemeğe ilk başladığı zaman yemeğin herkese yetmesi ve herkesin karnının doyması. Onun işte bir süt veya su içileceği zaman önce onun içtiği zaman geri kalan herkesin Cenab-ı Allah'ın bereketiyle onlara yetmesi gibi hadiseler vuku bulduğundan dolayı Ebu Talip de hiçbir zaman onsuz yemek yemez. Hem onu çok sever hem de bu sebeplerden dolayı. Zahiri bir bereket de söz konusu. O sofrada olmadan yemek yemez. O başlamadan yemeğe de başlatmazmış. Tüm bunlara rağmen zaman zaman işte kendisini annesinden sonra annelik yapan Fatıma validemiz de yine ona zaman zaman sorarmış. Hani açlığın var mı sana yemek hazırlayayım mı diye. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman ekseriyette ben tokum diye cevap verilmiş. Şimdi öyle bir evde yetiştiğiniz zaman hocam Cenab-ı Allah ona öyle bir şey vermiş ki kanaat ve gözü tokluluk meselelerini de Cenab-ı Allah daha o yaşta ona vermişti. Eğer Cenab-ı Allah murad etseydi saltanat içerisinde de yetiştirebilirdi. Ama o zaman hani yetimlerin halinden anlamak, öksüzlerin halinden anlamak diye konuştuk ya. Bunlar yetmiyor. Yetim öksüz olabilirsiniz ama durumunuz iyidir maddi durumunuz. Bu sefer fakirlerin halinden anlamayabilirsiniz. Çünkü yetimlik yani eşitliğiyle fakirlik olarak değil. Bu farklı durumlarda evet. olabiliyor. Ama Cenab-ı Allah bunu da istedi. Daha gençliğine ulaşmadan çünkü küçük yaşta bunlara tahammül etmek zaten çok zor ya. Evet. Küçük yaşta bunlara tahammül etsin. Gözü tokluluğu, kanaati öğrensin diye muhtemel ki hikmetlerden bir tanesidir ki kura Ebu Talib'e çıkıyor ve onun yanında himaye edilmeye başlanıyor. Peki sonra ne oluyor? Şimdi bütün bu anlattıklarımız bir şeye gene evriyor işi. Ebu Talip maddi durumu böyle olduğu için kendisi bizzat ticaret yapmak zorunda kalan ve ailesinin geçimini sağlamak zorunda olan bir insan. O yüzden de sık sık ticaret kervanlarıyla beraber Medine'ye, ekseriyetle Medine'ye yolculuk yaparlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşlarında bulunduğu sırada yine bir gün ticaret kervanıyla beraber yola çıkacak Ebu Talip. Düşünüyor Efendimiz'i de götürmeyi. Fakat bunu ailesine söylediği zaman ailesi diyor ki bu yaştaki bir çocuk böyle bir ticaret yolculuğuna hazır değil. Bedenen Medine'de de o dönemler biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret edene kadar orada çok ciddi bir hastalık var.
1: Evet.
0: O dönemlerde de bu hastalıktan çok çekilen belki de babasının vefatının bile sebebi aslında o. Öyle olduğunu söylenir.

0: zaten. Şimdi Medine'ye git gel, yani bu çocuk bunu kaldıramaz. Hem yeme içmek konusunda sıkıntı yaşar. Çünkü yol şartları malum şimdiki gibi değil. Hem de o hastalık gibi bir durumdan dolayı Allah muhafaza zarar görür diye vazgeçiriyorlar fikrinden. Fakat gitmeye hevesli
1: Götürme
0: Efendimiz.
1: istemesinin aslında sebebi de bir önceki bölümde kısaca bir değinmiştik.
0: Evet.
1: Efendimizin bir takım tehlikelerle karşılaşması da olabilir. Gözünün önünden ayırmamak değil mi hocam amcasının
0: Tabii
1: biraz
0: o
1: da
0: bereketinden
1: isteği?
0: hiç ayrılmak istemiyor zaten. O artık alışılmış, yaklaşık 4-5 yıl olmuş. O yaşlara geldiğinde 4 yıl olmuş oluyor. Onun o bereketinden hiç istifade etmekten ayrılmak istemiyor zaten. O yüzden de artık hani yetişti, benle beraber gelsin diye niyet ediyor. Fakat söylenenlere de hak verdiği için iptal ediyor. Diyor ki tamam siz haklısınız götürmeyelim. Yalnız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca çok üzülüyor ve ağlamaya başlıyor. Ağladığı halini Ebu Talip gördüğü zaman sana ne oldu, niye bu hale geldin, götürmeyeceğimi duyduğun için mi üzüldün de ağlıyorsun diye soruyor. Evet diyor ve işte o develerinin yularını tutarak hani oysa ki benim ne annem var ne babam var dediği zaman o zaman işte o kalbi rikkate geliyor. O zaman çok üzülüyor onun haline ve diyor ki vallahi diyor seni bugünden sonra hiçbir zaman yanımdan ayırmayacağım diyor. Ve ondan sonra kervanla beraber yola çıkıyorlar. Şimdi kervanla beraber yola çıkmaları bize başka bir şeyi işaret ediyor. Yani bakın 12 yaş normal şartlarda hani ailenin diğer fertlerinin bu işe şer koyması, bu işi istememesinin sebeplerinden bir tanesi de hakikaten o zamanki ticaret yollarının git geli şartları çok ağır. O yaş grubu için de çok meşakkatli bir durum.
1: Evet.
0: Ama bakın o genç yaşında bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün zorluklarına binaen daha o yaşta böyle bir ticaret ahalisinin içine giriyor ve bu kervanla yola çıkıyor. Kervanla yola çıkmak ne demek hocam? Yani yarın düşünün ki nübüvvet geldiği zaman, vahiy geldiği zaman bu vahiy yani Hatem-i Enbiya olduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesajı iletecekleri evrensel olacaktı. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi daha 12 yaşındayken bakın Mekke'den çıkıyor ve türlü türlü insanla, türlü türlü kavimle karşılaşıyor. Yani bugünün tabiriyle sosyokültürel olarak diyelim, birçok insanın, birçok şehrin yapısını, birçok insanın bizatihi kendisini, onların ahlaklarını, adetlerini, öflerini görüyor. Dillerini görüyor, inançlarını görüyor. Bu yolculukta mesela Rahip Bahira meselesi var. Çok detaylı bir konu.
1: Evet.
0: Yani Rahip Bahira ile karşılaşması, hani o küçük yaşta daha süt annesinin onu evine götürüp getirirken az önce söylediğiniz o karşılaşmalarda Yahudi milletinden bazılarının onu fark etmesi ve öldürmek isteyişi meseleleri var zaten.
1: Evet.
0: Bunun aslında tam olgunlaşmış hali Rahip Bahira hadisesidir. Yani bu yolculuk esnasında hem insanlarla tanışması, farklı milletten insanlar, farklı örf, farklı adetlerle tanışması yarın nübüvvet sırasında ona çok fayda verecek olan şeyler olduğu için Cenab-ı Allah onları da işte öğretmek istediğinden dolayı daha o yaşta onu ticaretle göndermiş oldu. Hikmetlerinden bir tanesi de bu.
1: İlahi hikmetin bir tecellisi.
0: Tecellisidir tabii ki. Burada da bu sadece zahiren, bir de manen, şimdi sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları görmesinden de bakmamalıyız olaya. İnsanların onu görmesi olarak da bakmalıyız. Çünkü ticaret kervanıyla yola çıkmak günlerce süren bir yolculuk. Kendi kavmi içinde de daha fazla tanınan, daha fazla bilinen birisi haline gelmesi ve o iyi hasletler var ya.
1: Evet.
0: Onun bir kısmını bilen var, tamamını bilen var. Hiç bilmeyeni de mutlaka vardır. İşte hem kendi kavmi içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani yolculuk hallerinde dahi o iyiliğini, yardımseverliğini, dürüstlüğünü hem kendi kavmi hem gittiği yerlerdeki tüm beldedeki insanlar yavaş yavaş onu tanımaya başlıyorlar. Hem de farklı inanışa sahip olan insanlar onu görüp tanımaya ve bazı ilahi işte hikmetleri ortaya çıkmasına sebep olmaya başlıyorlar.
1: Evet hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nitekim nübüvvetten sonraki ilk yıllarda henüz Müslümanlar baskıyla karşılaştığı zaman Müslümanların ilk hicreti var değil mi hocam?
0: Evet, Habeşistan'a.
1: Habeşistan'a yapılan ilk hicret. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında çevresine sadece kendi şehri, ülkesi de değil, bulunduğu Mekke,
0: Çok
1: Medine de
0: doğru.
1: değil, şehirlerin sınırlarını, ülkelerin sınırlarını aşan bir bilgiye sahip
0: Coğrafya
1: olmasından,
0: olarak.
1: evet,
0: Evet.
1: coğrafyaya hakim olduğundan dolayı, bu kadar bir kültürel bilgiye sahip olduğundan dolayı oradaki hükümdarın adil olduğunu, oraya hicret edin buyurmuştu.

0: Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetten önceki olayların içerisinde bulunması, Allah-u Teala'nın yedi kudretiyle onu yetiştirmesi aslında olduğunun bir yine tecellisinden bir tanesi. Bunu nübüvvetten çok sonra doğru. ilk burada görüyoruz.
1: Çok doğru.
0: Dolayısıyla hocam Rahip Bahira hadisesinden bahsettiniz. O hadiseyi isterseniz değinelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şam yolculuğundayken orada bir rahiple karşılaşıyor ve onda nübüvvet alametlerinin görülmesi ve amcasına onu geri götürmesini söylemesinde evet. ne gibi hikmetler varmış?
1: Bu hadiseden biraz önce aslında sizin hani programın ilk bölümünde söylemiş olduğunuz konuda vardı ya, zaman zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha bebeklik zamanlarında zaten bazı Yahudilerin, bazı Hristiyanların kendisinin o muhtemel son peygamber olduğundan şüphelenmelerinden sebep onu öldürmeye kalkmaları gibi hadiseler zaten var. Tarihte evet. bu olmuş. Çünkü bazı hasletler var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de yer alan. Bazı vasıflar var, bazı alametler var.
0: Mucizevi alametler var.
1: Evet, yani sadece belki Yahudi ve Hristiyanların bilebildiği ama. O mucize, yani zahiri mucizeler ayrı. Bir de zahiri mucizelerin haricinde bir takım alametler var ki bu alametleri en iyi Yahudiler ve Hristiyanlar biliyor. Çünkü bu Cenab-ı Allah ayet-i kerimede de buyuruyor. Onların içindeki hani bir takım insanlar var ki onlar peygamberi kendi evlatlarından daha iyi tanırlar.
0: Evet.
1: Diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Kendi evlatlarından daha iyi tanırlar. Şimdi bu hadisenin en büyük tecellisi de aslında daha hem de o genç yaşta olması hasebiyle en olgunlaşmış hali Rahip Bahira hadisesidir. Mekke'den yola çıktıklarında Busra denen şehirde konaklıyorlar. Busra bugün Şam içerisinde yer alan, hala da varlığını devam ettiren, tabi savaş sebebiyle ne halde olduğunu maalesef bilemediğimiz ama hala da varlığını devam ettiren
0: Ürdün
1: bir şehir.
0: Ürdün sınırında ve Ürdün'deki Pera bir galiba değil mi hocam? Siz evet. daha iyi bilirsiniz. Oradaki o çok daha eski medeniyetlere dair kalıntıların evet. aslında yaşandığı bir yer.
1: Evet, oraya sınır.
0: Kültürel olarak çok eski bir yer yani. Evet.
1: Burada bir manastır var. Çok eski bir manastır. Bu manastırın rahibi, Rahip Bahira, Hristiyan bilginlerinin en bilgini. O gün şartlarında. Bunun sebebi de şu. Hocam bu manastır, o dönem onlar arasında en bilgin, en alim olan rahip, vefat etmeden önce diğer rahibe bütün o ilimleri, bütün kitapları devir teslim eder, emanet edermiş. Bunları muhafaza et diye. Daha sonra hatta bir kitap olduğu söylenir. Hristiyan aleminde yazılan, çizilen tüm ilimlerin o kitapta toplandığından bahsedilir. Her vefat eden rahip ölmeden önce diğer rahibe bunu teslim edermiş. O yüzden de oradaki kişi Hristiyan aleminin en bilgini olarak kabul edilmiş. Rahip Bahira böyle birisi.
0: Evet.
1: Şimdi Rahip Bahira için şöyle denir. Zaten orası ticaret yolu üzerinde olan bir manastır. Rahip Bahira her defasında Mekkeliler, Kureyşliler buradan ticarete giderler, gelirler. Rahip Bahira'nın hiç umurunda olmaz. Bugüne kadar da hiçbir zaman oradan gelip gidene nereye gidiyorsunuz, niye geldiniz, bir şeye ihtiyacınız var mı diye sormuşluğu da yoktur. Fakat Rahip Bahira tabii çok geçmişte zaten hani bildiğimiz hadiseler var ya, ilk doğumunun olduğu gün olan bazı mucizevi hadiseler, bilgin olan Yahudi ve Hristiyanlar zaten o hani son peygamberin gölgesi üzerimize düştü denenler olduğu için hepsi bir beklenti içinde. Hepsi biliyorlar artık zil çalmak üzere tabiri caizse. Evet. Hepsi bunun farkındalar.
0: Hatta Medine'den nübüvvetin yayılacağı da bilinenler arasında.
1: Tabii Tevrat'ta ve İncil'de zaten evet. bazı rivayetlerde bu geçtiği söylenir. Mekke'de zuhur edeceği, evet. Medine'ye de hani farklı isimler, hicret. Teybe falan diye geçiyor hatta farklı kaynaklarda. Medine'ye de hicret edeceği, yani yurdundan çıkarılacağı falan hadiseleri bizzat geçer. O yüzden Cenab-ı Allah ayet-i kerime diyor ya, kema ya'rifune ebnâehum diyor Cenab-ı Allah. Yani evlatlarını bildiği gibi, estağfurullah, kema ya'rifune ebnâehum diyor. Evlatlarını tıpkı bildiği gibi o son peygamberin şeyini bilirler diyor, vasıflarını bilirler. Rahip Bahira da bu konulara tamamıyla hakim olduğu için bir taraftan da sürekli gözü bu şeylerin peşinde, yani merak ediyor ve arıyor böyle bir peygamber, bakalım gelecek mi diye. Bu kavmin geldiği sırada bu sefer fark ediyor ki yukarıda bir bulut bu kervanı takip ediyor.

0: kervanı gölgeliyor bulut. Orada bir zat olduğunun farkında. Sonra çok uzak mesafeden yine bir ağacın altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinlendiğini, bu ağacın dallarının da hafifçe öne doğru eğilip ona gölge yaptığını fark ediyor. Diyor ki herhalde son peygamber çıktı ve bu olsa gerek ki yani burada bir şey var diyor. Ve hiç adeti olmadığı üzere diyor ki işte ey Kureyşliler işte çok yorulmuşsunuzdur. Buyurun gelin size ben hepinize yemek yapacağım, yemek ikram edeceğim diye hemen adamlarını emrettiriyor. Büyük bir sofra kurduruyor. Onlara da diyor ki sakın lan bir yere ayrılmayın. Konaklama yeri zaten onların orası. Ben size burada yemek yedireceğim. Hatta Kureyşliler de diyorlar ki Rahip Bahira sen bugüne kadar bize ne geldiğimizi sorarsın ne gittiğimizi. Hani hayırdır gönlünden nasıl koptu bu iş diye soruyorlar. Evet haklısın bugüne kadar yapmadığım bir şeydi ama bugün öyle içimden geldi. Ama diyor bir şartım var. Küçük büyük diyor sizden hiç kimse geride kalmayacak bu yemeğe teşrif edeceksiniz diyor. Evet. Tamam diyorlar tabii ki böyle yaparız. Yemeğe gelecekleri sırada bu kadar mal var mülk var. Hocam birinin bekçi olması lazım. İçlerinde en küçük olan kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Yaşça.
0: Yaşça en küçük olan o. Diyorlar ki sen bizim malımızın başında dur biz yemeğe gidelim. Sonra yemeğe gittikleri zaman Rahip Bahira şöyle bütün konuklara bakıyor. Baktığı zaman o gördüğü alametler hissettiği şeyin karşılığı bu sofrada yok. Bu sefer soruyor. Hiç kimseyi dışarıda bıraktınız mı? Herkes tamamen geldi mi yemeğe diye. Onlar da diyorlar ki ey Rahip Bahira çağırdığın herkesi buraya icabet ettirdik. Sadece yaşça en küçüğümüz olan bir tane bekçi olarak dışarıda bıraktığımız bir gencimiz var diyor. O şekilde olmaz. Ben size bir şart koşmuştum. Hepiniz buradan geleceksiniz. Onun da hakkı var. Bunu nasıl gözetmezsiniz diye söylüyor. Hatta işlerinden bir tanesi de diyor ki gerçekten Bahira bu konuda bize serzenişte bulunmakta haklı. Biz yanlış yaptık diyorlar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de getiriyorlar. Gelir gelmez Rahip Bahira onu iyice bir süzmeye başlıyor. Hem yüzündeki peygamberlik alametini, mührünü fark etmeye çalışıyor. O bir nurdan bahsedilir ya hocam. Evet. Hem onu anlamaya çalışıyor. Hem gözlerinin içindeki mesela en büyük alametlerden bir tanesi yine Tevrat'ta bize geçen. Evet. Yani o beyazın içinde hafif bir kırmızılık hadisesi. Biliyorsunuz eskiden de o Yahudiler bebekken ki halinde bakıyorlar mesela diyorlar ki bu gözündeki kırmızılık geçici mi? Yoksa bir hastalıktan dolayı mı yoksa doğuştan mı? İşte süt annesi de doğduğundan beri böyle deyince öldürmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki tamam kesin. Çünkü iki omzunun arasındaki peygamberlik mührü de var.
1: Evet.
0: Bunu görüyorlar. O gözünün akındaki hafif kırmızılığı da görüyorlar. Diyorlar ki bu kesin son peygamber. Rahip Bahira da burada inceliyor. İşte hatta bazı uzuvlarına bakıyor. Bazı alametlerini anlamaya çalışıyor. Ve sonra diyor ki sana çocuk diyor sana Lat ve Uzza hakkı için bir şeyler soracağım ama bana doğru cevap vereceksin diyor. Şimdi bunu söylemesinin sebebi de şu, kendisi normalde Hristiyan. Evet. Yani o Lat ve Uzza ile işi yok da Kureyşlilerin Lat ve Uzza adına birbirlerine yeminleştiğini ve ahitleştiğini bildiği için ona bilerek öyle soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki bana Lat ve Uzza adını vererek sakın bir şey sorma. Çünkü ben bu dünyada onlardan nefret ettiğimden daha başka hiçbir şeyden nefret etmem diyor. En çok onlardan nefret ederim. Öyle deyince diyor ki tamam o zaman sana Allah hakkı için bir şeyler soracağım. Bana sen de doğruyu söyle diyor. Tamam istediğini sor diyor. Ve ona uyku halini bir de günlük bazı durumlarını soruyor. Uykudaki hallerini bir de günlük yaşadığı bazı hallerinden sorular soruyor. Aldığı cevaplardan sonra son olarak bir de sırtındaki işte o iki omzunun arasındaki peygamberlik mührüne bakıyor ve orada olduğunu görünce aldığı cevaplardan sonra da hemen Ebu Talib'e dönüp diyor ki sen hiç vakit kaybetmeden bu çocuğu al ve memleketine geri dön. Eğer buradan Şam'a gidecek olursanız Yahudiler mutlaka bu çocuğu öldüreceklerdir. Öldürmeye kalkışacaklardır. Hatta öldüreceklerdir de diyor. Tabii ki Cenab-ı Allah müsaade etmeyecek o ayrı bir konu. Fakat Ebu Talib'e diyor ki bu gelmesini beklediğimiz son peygamberdir. Sen hiç vakit kaybetmeden bir adım bile daha buradan atmadan gerisin geri dön. Bir daha da sakın bu tarafa getirme. Yahudiler benim onda gördüğüm alametleri görüp fark ederlerse mutlaka bu çocuğu öldüreceklerdir diyor. Ebu Talip de hem şaşırıyor hem heyecanlanıyor hem de

0: korkuyor.
1: Evet, bir de Şam'a da çok geri yakın bir yakın, yer kalmış. Tabii,
0: dibin, yani dibinde çok aslında. Yakın. Ve geri dönüyor hocam. Ebu Talip sözünden etkilenip bu sözüne itimat ediyor. Çünkü korkuyor, gerçekten evet. Korkuyor. Endişe duyuyor. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle geri dönüyorlar. Yani şimdi burada ilahi hikmetlere bakacak olursak, yani hani dedik ya, ticaret kervanına katılması, bir kanaat timsali olması için o evde yetişmesi, sonra ticarete katılması, insanlarla olan münasebeti, insanları tanıması, insanların onu tanıması, hani bunlardan falan bahsettik. Bir de hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar tarafından tanındı ve o zamanki din adamları tarafından da tanınmış oldu böylelikle. Bilinmiş evet. Oldu yani.
1: Ki daha sonrasında Rahip Bahire'ye gelip arkadaşları da soruyor galiba, değil mi hocam? Böyle evet. Bir şey de anlatılır.
0: Evet.
1: Yani onların art niyetli olduğunu da söylüyor hatta.
0: Üç kişinin daha olduğu söyleniyor. Bu alametleri uzaktan görüp evet. Manastıra geldiği söyleniyor. Ve Bahire'ye diyorlar ki sen bizim gördüğümüzü gördün. Biz de farkındayız. Biz bu çocuğu öldüreceğiz diyorlar. Bahire de bunları Allah'la korkutuyor.
1: Evet.
0: İsteseniz de zaten yapamayacağınızı siz de biliyorsunuz. Hani durduk yere başınızı yakıp helak olmayın. Allah'tan korkun. Çünkü isteseniz de buna zaten muvaffak olamayacaksınız diyor.
1: Evet.
0: Öylelikle onları vazgeçiriyor.
1: Eyvallah hocam. Hocam Rahip Bahire konusunda bir takım yine böyle kafa karıştırıcı bir takım hadiseler de var. Yani şöyle, bunu daha sonrasındaki bir takım böyle farklı yorumlamalar var. Bunu size soracağım ama öncesinde bir soluklanalım. Evet. Buraya bir virgül koyalım istiyorsunuz.
0: Tamam hocam.
1: Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Araya gideceğiz. Kısa ara vereceğiz. Aranın akabinde tekrar hocamızla muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ezel mesturun olmazsa

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim hasbihalde muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliğindeki kendisine verilen en büyük nişanlardan biri Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ünvan, bu vasıf hiç şüphesiz sadece Kabe hakemliğinden mütevellit ortaya çıkan bir hadise veyahut da bir vasıf değildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek ticaret hayatındaki o üstün ahlakı, gerek insanlarla iletişimindeki o güzel ahlakının yansımalarından dolayı tüm Mekke toplumu tarafından tasdik edilmiş bir vasıftı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliğini konuşarak inşallah muhabbetimize devam ediyoruz. Değerli hocam, bir önceki bölümümüzün tam son kısmında Rahip Bahira ile alakalı yaşanan hadiseyi anlattınız. Orada şöyle bir anekdot da bahsetmek lazım. Bazı asılsız iddialar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahi bilgisinin kaynağının Rahip Bahira olduğunu

0: olduğunu iddia ediyorlar. Asılsız iddia olarak diyorum. Yani şüphe uyandırmak gayretinin içerisinde olanların bir takım iddiası var. Aslında bu olay bile Efendimizin peygamberliğinin bir ispatı niteliğindedir. Ancak bu hususta neler söylemek istersiniz?
1: Evet hocam. Hocam tarih kitaplarında da apaçık bir şekilde zaten bu olayın yaşanış şeklinin böyle olduğu bahsedilir. Ve bu söylediğiniz iddialar da gariptir ki son yüzyıllarda ortaya atılmıştır. Şimdi aslında bunun direkt olarak birinci cevabı zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olmasıdır.
0: Evet.
1: Birincil bu tutarsız ve dayanaksız olan iddianın zaten çürütülmesinin birinci cevabı ümmi olmasıdır. Ümmi olması bizim açımızdan zaten Kur'an-ı Kerim'de delil olarak bize yeter. Kaç defa Resulü ümmi olarak geçer. Ama zahiren de herkes çok iyi bilir ki o dönemde okuma yazma bilme sayısı ve insan sayısı çok çok azdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de anne baba olmaması, işte dede olmaması zaten iyi bir eğitim vesaire, hani zahiren okuma yazma öğrenme ve benzeri şeylerin olmadığını tüm Arap kabileleri, Kureyş ve Mekkeliler, yani ona en çok düşman olanlar dahi hepsi onun ümmi bir insan olduğunu zaten bilirlerdi. Evet. Şöyle düşünelim. Onun ümmi olduğunu bilen Mekkeliler ve Kureyşliler, hepsi çok iyi biliyorlar böyle olduğunu. Bir anda inanılmaz belagata sahip, inanılmaz veciz kelamlarla ayetlerin indiğini söyleyen bir insana dönüşmesi zaten herkes tarafından akla hayale gelmeyecek bir durum iken, okuma yazmayı bilmeyen birisinin sadece şu bahsettiğimiz işte hadi 2 saatlik bir yemek, hadi diyelim ki tüm gün orada kaldıklarını düşünelim. Okuma yazması da olmayan bir insandan bahsediyoruz, evet, zahiren. Gidip bir günde ne öğrenebilir ki geldiğinde alsın. Evet. Ve diyelim böyle bir ihtimal varsa eğer, sizce Mekkeli müşrikler o dönem, yani öyle düşmanlık yapan Mekkeli müşrikler bunu iddia olarak veya onun peygamberliğini yalanlamak için kullanmazlar mıydı? Yani evet, bunu onlar bile akletmedi. İşte sonradan gelen, sonraki yüzyıllarda gelen bazı işte kısa akıllıların boş lakırdıları olmuş oldu böylelikle. Bu yoksa hem Kur'an'da zaten net olarak reddedilir ki Kur'an'ı hadi reddeden bir insan bunu iddia ettiğini düşündüğümüzde tarihsel olarak baktığımızda her türlü iddiayı atan Mekkeli müşriklerin bile atmadığı bir iddiayı ortaya atmış oluyorlar.
0: Evet hocam.
1: Dolayısıyla bu bir kadar... yani dediniz ya az önce hocam ispat meselesi dediniz ya. Bırakın öğrenmeyi, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan bir şey öğrenmesi değil. Bu hadise aslında Hristiyan ve Yahudi aliminin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığından haberdar olma ve onu bilme hadisesidir. Onun onlardan bir şey öğrenmesi değil, onların Efendimiz'den haberdar olması ve artık herkes o günden sonra duymuş bilmiş oluyor ki kesin kanaat ediyor ki, çünkü zaten doğduğunda birçoğu öğrenmişti, gördüler ve gördükten sonra bu fısıltı hocam öyle bir yayılır ki, siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet. Çünkü onlar bile kendi işlerinden peygamber çıkmasını bekliyorlardı. Öyle bir yayılmış oldu ki bırakın bir şey öğrenmeyi, tam tersine Cenab-ı Allah'ın onlar nezdinde de bu işi tasdik etmesi anlamındadır bu hadisenin kendisi.
0: Eyvallah hocam. Zaten o kısa bir zaman aralığı bu. Hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet, çocuk yaşta denebilecek 12 tabii, yaşlarında bulunması. Tabii. Ve farklı inanç esaslarının da olduğu düşündüğümüz zaman evet, her türlü bu çürütülebilir evet, bir konu. Efendimizin çocukluğundan ziyade hocam biraz da gençliğine değinelim istiyoruz. Ve gençliğine baktığımız zaman da karşımıza Muhammedül Emin vasfı çıkıyor.
1: Evet.
0: Güvenilir Muhammed sallallahu evet, aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu eminlik vasfını nasıl okumamız gerekir ve onun bu eminliği peygamberliğine hazırlanışının bir süreci midir?
1: Evet. Şimdi üstün ahlak ve yardımsever insanlar arasında çok muteber bir noktaya ulaştığından dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü yardıma muhtaç olan birisi varsa ona yardım eder.
0: Evet.
1: Söz söylediği zaman doğruyu söyler. Genç yaşından beri ticaretlere katılır. Ticaret hem yollarda yaşadıkları hem ticaret esnasında tavırları alırken de satarken de hiç fark etmez. Her yerde her şekilde mazlumun yanında olan, insanlara söz söylediği zaman doğruyu söyleyen, yani işi olmayan bir şeye müdahil olmayan ve kendine bir şey emanet edildiği zaman da emanete sonuna kadar sahip çıkan gibi özetle söyleyebileceğimiz bu hasletlerinden dolayı kendisine güvenilir Muhammed, Muhammedül Emin lakabı Kureyşliler tarafından verilmiştir. Ve bu da ilahi öyle bir tecelli ki aslında, bakın nübüvvet daha gelmemiş olan bir insandan bahsediyoruz. Ama

0: Cenab-ı Allah toplumu öyle bir hazırlıyor ki, insanları öyle bir hazırlıyor ki, yani küçüklüğünden beri var olan bazı mucizeler, bazı hasletler, bazı şeyler, hem zorluk hem güzellik olarak söylüyorum. Öyle bir noktaya geliyor. Fakat sonra toplum onu kendi kendine öyle bir benimsemiş ki, bakın daha nübüvvet gelmemiş, bir şey olmamış yani. Hiçbir şey yok aslında ortalıktan. İnsanlardan bir insan olarak görebiliriz. Toplum ona Muhammedül Emin demiş. Nitekim öyle bir safhaya ulaşmış ki, hatırlayalım ilk vahiy geldiğinde bu vahyi Kureyş halkına nasıl tebliğ etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem?
1: Dağın arkasındaki ordu.
0: Dedi ki,
1: ordu
0: yukarı çıktı, dedi ki verdi. Ey Kureyş halkı, şimdi şu dağın arkasında atlılar ve savaşçılar hazır bulunuyorlar, size doğru geliyorlar diye söylesem, bana ne dersiniz, bana inanır mısınız? Evet, sana inanırız ya Muhammed. Çünkü sen bize bugüne kadar hiçbir zaman yalan söylemedin. Bizi hiç kandırmadın. Ve bunun hani başta da söylediğimiz ortamı hayal ederek bir de konuşalım. Sadece bu bugünü konuşmuyoruz. Mesela bugün de gerçi belki ahir zamanın ahirindeyiz. Bugün de çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız ama yani o günün toplumundaki o fuhşiyatlar, sıkıntılar göz önünde bulunduralım. Ve bir insan çıkıyor ve bu insana o türlü melanetleri yaşatan ve bunları yapan insanlar dahi şehadet ediyorlar ki sen Muhammedül Emin'sin. Sen eğer arkada asker var olduğunu, savaşçılar var olduğunu söylersen biz bunu kabul ederiz diyorlar. Ulaştığı seviyeyi düşünelim. İşte Cenab-ı Allah bütün gençliği ve çocukluğu boyunca öyle bir yetiştirilmiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, toplum onu zaten kabullenmiş. El Emin olarak kabullenmiş. Şimdi bir de tersinden olaya bakacak olursak eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumun işlemiş olduğu bazı kötü hallerden bazılarını işlemiş olsaydı, ilahi vahiy geldiğinde, bu vahiy söylediğinde, mesela emanete bir kere hıyanet etmiş olsaydı, eğer bir kere daha yalan söylemiş olsaydı, haşa, o zaman toplum demez miydi ki, bu adam bize daha önce yalan söyledi. Veya bu adam bizim işte daha önce falanca malımıza hıyanet etti. Böyle bir insanda Allah nasıl hayır murad etsin? Demezler miydi o zaman?
1: Evet.
0: İşte toplumu hazırlama. Bakın hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah'ın terbiyesiyle terbiyelendi. Onun terbiyelenmesi, nübüvvet elçiliğindeki vazifesi gereği, yani bunları Cenab-ı Allah ona öğretti, gösterdi, böyle yetiştirdi, zorluklarla yoğurdu. Hem de toplum hazırlanmış oldu. Hani dedik ya ta çocukluğundan o Abdülmuttalib'in ona saygısı, sevgisi vesaire buradan bir başladı. Bakın gençliğindeki o ticaret kervanı vesaire. Mesela az önce söylediğiniz Elemin sıfatının en meşhur hadiselerinden bir tanesi de o Kabe örtüsünün konulması meselesidir. Yani Hacer-i Esved'in yerleştirilmesi meselesi. Kısaca isterseniz söyleyeyim hatta. Tabii. Bu önemli bir hadise çünkü. Yani o dönem zaten Araplar birbiriyle kavga çıkması için hiç, çok bahaneye gerek yok. Çok rahat herhangi bir şeyden dolayı, çünkü asabiyet denen bir şey var hocam. Yani kavimcilik öyle bir noktada ki ben başka kavimdenim, siz başka kavimdensiniz, beraber yaşıyoruz. Halbuki işte sizin evleriniz burada, bizimkiler bu taraftalar. Bizden olan herhangi birisine küçük bir taş atmanız bile iki kavim arasında burada kavgayı, iki aile arasında kavgayı direkt getiriyor. Evet. Kan davası öyle sonuna kadar da gidiyor. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Kabe'nin duvarlarının bazı sel vesaire bazı afetler var. Çok zarar görmesinden dolayı duvar yapım o hadise de bayağı uzundur ama ben sonuna geleyim sadece. Her şey bitiyor. Duvarları inşa ediliyor vesaire. Şimdi herkes kendine düşen duvarı yaptı. Dört tane şeye ayrılıyorlar. Dört fırkaya ayrılıyorlar. Kureyş ahalisi. Dört fırkada kendine düşeni yapıyor. Hepsi de Kabe'ye hizmet etmek istiyor. Bunun hayır bereket olduğunu biliyorlar. Onların inancındaki sorun Allah'a değil. Bunlar müşrik. Yani putu aracı kılıyorlar. Burada evet. Sorun o. Puttan istemeye başlıyorlar. Allah'a biz ulaşamayız diye puttan istiyorlar. Burada sorun orada zaten. Şimdi Allah'tan bunun hayırlı bir iş olduğunu ve buna hizmet etmeyi çok istediklerinden dolayı Hacer-ül Esved'in de yerleştirilmesi lazım. Şimdi ama bu şimdi bir kişinin yapabileceği bir iş. Şimdi nasıl yapacağız? Kavga başlıyor ve yaklaşık 5 gün her şey bittikten sonra Hacer-ül Esved'in yerleştirilmesi için anlaşma sağlanamıyor. En son Kabe'nin yanında yine bir aradalarken işte büyüklerinin araya girmesiyle beraber diyorlar ki ya buna bir şey bulalım, yani bir şey söyleyelim, yoksa hani kan çıkacak burada. Hayırlı bir iş yapalım derken bu sefer kan çıkacak, birbirlerini öldürecekler bu durumdan dolayı.

0: İşte işlerinden bir tanesi diyor ki mescit tarafından birazdan şuradan birisi gelecek olursa, kim gelirse onu hakem tayin edelim. O nasıl derse öyle yapalım. Kabul ediyor musunuz? Tamam diyorlar, kabul ediyoruz. O sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan çıka geldiğinde bir görüyorlar. Hepsi inanılmaz mutlu oluyor. Çünkü bu Muhammedül Emin'dir. Ondan daha iyi bir hakem biz bulamayız diyorlar. Hepsi direkt ön kabul olarak zaten olaya kabul etmiş oluyorlar. Hakemliğe aslında zaten kabul etmişlerdi ama gönül rızalığıyla. Evet. Öyle bir hakem geliyor ki zaten daha iyisini bulamayız. Ve o da diyor ki bir örtü getirtiyor, taşı üzerine koydurtuyor. Diyor ki dört kabileden de birer adam çağırıyor. Her bir dört o fırkaya ayrılmışlar diye. Her birinden birer tanesini örtünün birer ucuna tutturuyor. Kaldırın diyor örtüyü. Kaldırdıktan sonra o Hacer-i Esved'i yerine yerleştirme esnasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşı alıyor ve yerine yerleştiriyor. Dolayısıyla onların hepsinin ortak olduğu ama en nihayetinde Hacer-i Esved'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yerleştirdiği hadiseyle burada da gördüğümüz üzere yani velhasıl El Emin sıfatı herkes tarafından ön kabuldü.
1: Evet hocam. Hocam programımızın da böyle sonuna doğru yaklaşıyoruz. Böyle güzel bir muhabbet ilerliyor. Efendimiz'den bahsettikçe gönüllerimiz, ruhumuz ayrı bir tabii ki rahmetten istifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliğinden bahsederken Ficar Savaşı'na katılması durumuna değinmeden geçmemek lazım. Bir de Hilful Fudul var. Bunlar Efendimiz'in nübüvvete hazırlık sürecinde nasıl bir yer alırlar?
0: Şimdi El Emin sıfatını söyledik. Böyle bir sıfatı elde etmek için çocuk ve gençlik yaşlarında işte her şeye dikkat eden insanlar tarafından kabul gören hasletlere ihtiyacınız var. Mesela Ficar Savaşları çocukluk yaşlarına denk geldiği döneme tekabül eder. Ficar Savaşları dediğimiz hadise haram aylar denen, bugün İslamiyet'te de haram aylar olarak kabul edilen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında savaşmak Araplarda eskiden de haram kabul edilirdi. Yasak aylar diye evet. Söylenirdi. Ama yani öyle yozlaşmış durumdalar ki o dönem artık o aylara da dikkat etmez ve hatta buna dikkat eden kavimlerin üzerine savaşmaya giderlerdi. Niye bunlar nasıl savaşamıyor diye biz bunlara galip çalalım. Yani böyle hiçbir had hudut bırakmaksızın Allah'ın evet. Tüm haram kıldığı, ya onlar nezdinde de haram olarak bilinen tüm işleri hiç yüksünmeden işlemeye başlamışlardı. O dönemden bahsediyoruz. Evet. Ve gaye de yok. Gaye sadece benim ırkım, benim soyum üstün gelsin. Hani bir ilahi kelimetullah gibi bir gaye de yok. Tabii. Fetih yok, bir şey yok. Tamamen kan dökme, tamamen asabiyet, enaniyet üzerine bir savaş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çocukluk yaşlarında bu savaşa yine genç işte katılmak zorunda olduğunda dahi arkalarda durmuş. Sadece düşen okları toplayıp amcalarına geri verirmiş. Orada bile kan dökmemiş. Çünkü istemiyor. Fıtri olarak Cenab-ı Allah onu öyle yetiştirmiş ki bunun bir parçası dahi olmak istemiyor. Ama zahiren orada bulunmak zorunda olmuş. Aslında yine orada barışın elçisi gibi hareket ediyor. Yani baktığımız zaman gene orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kan dökülmesi değil, kan dökülmemesi için ileride uğraşacak olan bir hani evrensel bir mesaj olmuş olacak ya onun evet. Nübüvveti. Bunun için yine orada kan döken değil, hiç o işe bulaşmayan tarafta ve ona işaret etmiş oluyor o günkü o hali. Hülful Fudul meselesi de hocam yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikten sonra dahi bu konudan şöyle bahseder. O çok güzel bir antlaşmaydı. O öyle bir antlaşmaydı ki eğer ben İslamiyet döneminde dahi bu antlaşmaya çağrılıyor olsam muhakkak ona icabet ederdim dediği bir antlaşmadır. Hilful Fudul ismi de şeyden gelir hocam, onu da söyleyeyim. Aslında hilf yani ant, yemin o manalara gelir. Fudul da faziletlilerin antlaşması, faziletlilerin andı, yemini. Ama burada faziletlilerden kasıt da bundan yıllar evvel Cürhüm kabilesinden 3 tane adam varmış. Bunların da 3'ünün de adı Fadıl.
1: Evet.
0: Fadıl bin falanca, Fadıl bin falanca diye. Bu 3 kişinin yine böyle yozlaşmanın fazla olduğu, Mekke civarının emniyetin sağlanamadığı dönemlerde 3'ünün bir araya gelerek oluşturduğu bir, aynı buna benzer bir şey varmış. Bir antlaşma, bir ahitleşme. Yine onlar da mazlumu koruyacaklar, zalimden hakkını alana kadar da durmayacaklarına dair yemin etmişler. O yüzden Fudul da o Fadıl'ın hani cemisi olarak o kimselerin andı olarak ismi buradan gelir. Yine bu dönemde de Yemen tarafından gelen bir tüccarın malında hile hurda olmasından dolayı, ona kandırılmış olmasından dolayı hakkını istiyor. As bin Vail'den istiyor hatta bunu. Evet. As bin Vail de o hani Ebder meselesindeki hakkında ayet inen. Müşriklerin başlarından yani en azınlarından As bin Vail'den bunu istiyor.

0: Asbin Vail de onu def ediyor. Nasılsa Mekke'deyiz, güçlüyüz, hiçbir şey yapamaz. Tabi bu da o zaman Mekke ulularının eşrafının yanındayken şöyle tabiri caizse okkalı, manidar bir şiirle benim hakkımı burada alacak kimse yok mu? Hani biz burada böyle rahat bir şekilde zulme mi uğrayacağız yani? Ben nasıl bir daha ticaret yapacağım gibi şeyler söyledikleri zaman başını Zübeyir bin Abdülmuttalib'in çektiği. Bu da çok mesela bilinmeyen bir şeydir. İlk atılan kişi Zübeyir bin Abdülmuttalib'dir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Talib'in kardeşi olan diğer amcası. Onun başını çektiği bir grup diyorlar ki bu iş böyle gitmez. Gitgide durum çok kötü oldu. Yani gelen karısından kızından emniyette değil. Ticaret yapan ticaretin emniyette değil. İnsanlar yakında Kabe'ye gelmemeye başlarlar. Allah da bize bundan azap eder diye. Bu insanlar bir ahitleşme kuruyor, sistemi kuruyorlar. Denizlerdeki su kuruyuncaya kadar mazlumun hakkını zalimden alacağız. Bunun için de diyorlar ki denizdeki sular kuruyana kadar mücadele edeceğiz diye bir ahitleşme, bir sistem kuruyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de canı gönülden koşarak bu antlaşmaya dahil oluyor. Ve o dakikadan sonra bu tip durumların tümünde bir müessese ortaya çıkmış oluyor. O günkü belki tabirle, yani bugünkü tabirle belki evet, o vakıf eliyle de bu sıkıntılar olunduğu zaman hemen onlara müracaat edilir. O ekip de direkt olarak bu duruma karışan kim varsa müşriklerde onların kapısına gider ve onlardan hakkını alana kadar da bırakmazdı.
1: Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin de sonuna geldik. Son cümlelerimizi inşallah konuşalım istiyorum ama burada tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel hayatından öğrendiklerimizi göz önünde bulundurarak bugün Gazze'deki kardeşlerimizin o mazlumların hakkını savunma noktasında bize nasıl bir sorumluluk yükler, bununla birlikte son cümlelerimizi alabiliriz.
0: Hocam, ya bütün bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından çıkaracağımız derslerin başında öncelikle şunu görmemiz gerekir ki ne kadar zorluktan geçersek geçelim, yetim olarak hayata başlayıp öksüz devam da etse vesaire de olsa, demek ki eğer Cenab-ı Allah'ın hakkını, hukukunu bizler ne kadar muhafaza etmeye çalışırsak, Cenab-ı Allah da bizim hakkımız ve hukukumuzu o derece bize ve diğer insanlara karşı koruyacaktır. Yani sığınacak tek limanın, sığınacak ve tevekkül edilecek tek merciğin Cenab-ı Allah olduğunu bilirsek ve ona eğer dayanırsak, onun bizi korumasıyla Cenab-ı Allah bizleri korumuş olacaktır. Öncelikle bu zorluklarla karşılaştığımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasene var ya ayet-i kerimesinde, evet, olduğu gibi muhakkak ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Biz onu örnek alarak bizim o örneklikten yola çıkarak bu sıkıntılı durumlarda onun yaşadıklarını aklımıza getirerek sabretmeyi ve Cenab-ı Allah'a tevekkül etmeyi kalbimize getirmemiz lazım. Bunu arttırmamız lazım. İkinci olarak da mazlumların yanında olma hadisesi. Az önce söyledik ya Hilful Fudur meselesi. Yani bugün Gazze'nin yanında olmak, bugün Filistin'de yaşananların karşısında durmak, olabildiğince de fiilen yapamadığımızda elimizle yapamadığımızda da kalbimizle karşısında durmak. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hilful Fudul esasına tabi olmak demektir. Eğer bu esasa biz de tabi isek, biz de eğer bu hayattan örnek alarak bu antlaşmayı eğer biz de güzel görüyorsak ve bunun böyle olduğu, yani Efendimiz madem buna katılmış biz de buna katılmalıyız diyorsak, o zaman bugün Filistin meselesinde, Gazze meselesinde de biz de o mazlumların yanında elimizle, dilimizle, gönlümüzle, artık hangisiyle olursa, ama bunu yapmak zorundayız. Çünkü bugünün dünyasındaki Hilful Fudul cemiyeti de o Filistin'in yanında olmayı gerektirir.
1: Eyvallah. Bunu Allah yapsak, razı olsun hocam. İnşallah dualarımız bu minvalde. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Allah sizden de razı olsun hocam. Sağ olun.
1: Efendim, bugün Muhammed Raşit Serdar hocamızla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifinin 1500. yılında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetim ve öksüz olarak dünyaya gelmesi ve Allah-u Teala'nın himayesinde yetişmesini konuştuk. Malum haliniz, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu yıl Efendimizin dünyaya teşrifinin 1500. yıl dönümü olması hasebiyle sadece bir haftalık bir zaman diliminde Kutlu Nebi etkinlikleri değil, bir yıla yayılmış etkinliklerle aile ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın temasıyla etkinlikler düzenleniyor. Bu minvalde biz de önceki haftalarda olduğu gibi bu haftada Hasbihal programımızda rahmet peygamberi, kainatın övünç kaynağı, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu

0: aleyhi ve sellemin o güzel hayatından örnekleri sizlere ekranlarınıza taşımaya gayret ettik. Rabbimizden niyazımız Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine cümle ümmeti Muhammed'in nail olmasıdır. Ondan öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik edip onun tüm sünnet-i seniyyesine ittiba ederek onu kendimize rehber kılmaktır. Efendim hayırla kalın, geceniz mübarek olsun, Allah-u Teala'ya emanet olun, dualarınızı eksik etmeyin.
1: Hasbihal. Hasbihal. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya devam ediyoruz. En son peygamberlerin masum oldukları şeklindeki görüşün faydaları faslında kalmıştık. Bu fasıldan devam edelim. Ey okuyucu! Yaptığımız açıklamalardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı ve sıfatlarını bilme hususunda cehaletten veya bütün bunları bilmeye zıt bir durumda olmaktan, nebi olduktan sonra akıl ve icma yoluyla, nübüvvetten önce ise nakil yoluyla tamamen masum olduğunu, peygamberlikten sonra Allah'tan aldığı vahiy tebliğ etme ve şeriatla ilgili olarak ortaya koyduğu hükümler konusunda cehaletten kesin olarak aklen ve şer'an masum olduğunu, Allah'ın onu nebi olarak görevlendirmesinden itibaren, kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak yalan söylemekten ve sözünden dönmekten şer'an, icmaen ve akli delil yoluyla masum olduğunu, ayrıca peygamberlikten önce de bundan kesin olarak masum olduğunu, büyük günahlardan icmaen ve küçük günahlardan da doğru olan görüşe göre masum olduğunu, ümmete tebliğ ettiği şeriat hususunda unutmakta, gaflette, hatada devam ve ısrar etmekten masum olduğunu, hoşnutluk, öfke, ciddiyet ve şaka hallerinde her zaman masum olduğunu anlamış olmalısın. Dolayısıyla bu hakikatleri ve bilgileri kabul etmeli, sıkı sıkıya bağlanmalı ve bu konuların önemini ve tehlikesini bilmelisin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin vacip olduğunu, neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu bilmeyen biri, onun hakkında yanlış inançlara sahip olabilir. Ve ona yakıştırılmaması gereken şeyleri ona yakıştırarak, farkında olmadan helak olabilir ve cehennemin en alt katına düşebilir. Çünkü Peygamberimiz hakkında yanlış inançlara sahip olmak ve hakkında düşünülmesi imkansız olan şeyleri düşünmek, kişiyi cehenneme ve felakete sürükler. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mescitte itikaf halindeyken Hazreti Safiye validemizle birlikte oldukları sırada onları gören iki kişiye dikkat etmiştir ve onlara "Bu benim eşim Safiye'dir." buyurmuştur. Ardından onlara "Şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Sizin kalbinize bir şey atmasından ve helak olmanızdan endişe ettim." buyurmuştur. Allah seni yüceltsin. İşte bunlar bahsettiğimiz bu konulardaki faydalardan biridir. Belki de cehaletinden habersiz bir kişi bunlardan birini duyduğunda bu meseleler hakkında konuşmanın gereksiz olduğunu ve susmanın daha uygun olduğu düşünülebilir. Ancak bu meseleler hakkında konuşmanın gerekli olduğunu ve bahsettiğimiz fayda için önemli olduğunu anlamış olmalısın. İkinci bir fayda daha vardır ki bu da usulü fıkıh konularında kendisine ihtiyaç duyulan bir faydadır. Ayrıca bunun üzerine pek çok fıkıh meseleleri bina edilmiştir ve bu meselelerden bazıları özelinde farklı fakihlerin ihtilaflarından kurtulmaya yardımcı olur. Bu da dinde hükmün Peygamberimizin sözlerinden ve fiillerinden elde edileceğidir. Bu büyük bir konudur ve usulü fıkhın önemli bir ilkesi olup Peygamberimizin haber ve tebliğlerinde doğru sözlü olduğunun kabul edilmesi ve bu konularda yanılmasının imkansız olduğu ve büyük günahlardan ve kasıtlı olarak davranışlarında Allah'ın emrine aykırı hareket etmekten masum olduğu temeli üzerine bina edilmelidir. Alimlerin küçük günahların olup olmaması konusundaki ihtilaflarına göre, bu fiillerde onlara uyulup uyulmayacağı konusunda da ihtilaf oluşmuştur. Bu konunun detaylı açıklaması usulü fıkıh kitaplarında yer almaktadır. Bu yüzden burada sözü uzatmayacağız diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Üçüncü bir fayda da hakim yani devlet başkanı ve müftünün Peygamber Efendimiz'e bu tür meseleleri isnat eden ve onu bu şekilde tanımlayan bir kişiyle ilgili karar vermesi gerektiğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla Resul-i

Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu ve bunlardan icma ile kabul edilen ve hakkında ihtilaf edilen konuları bilmeyen biri bu konularda nasıl fetva verebilir? Ve söylenen şeyin Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir eksiklik mi yoksa bir övgü mü olduğunu nasıl bilebilir? Bu durumda ya bir Müslümanın kanını haksız yere döker veya bir hak

olmuştur. Bir diğer faslımız meleklerin ismeti hakkında. Müslümanlar meleklerin iman sahibi ve faziletli oldukları konusunda ittifak etmişlerdir. İslam dünyasının önde gelen alimleri, meleklerin peygamberlerinin insanların peygamberliğiyle benzer şekilde ismet sıfatına sahip olduklarını ve meleklerin peygamberlerinin ümmetlerine tebliğde bulunma konusunda insanların peygamberleri gibi olduklarını ittifakla kabul etmişlerdir. Alimler, peygamber olan melekler dışında kalan meleklerin ismeti hakkındaysa ihtilaf etmişlerdir. Bir grup tüm meleklerin günahlardan masum olduğunu savunmuş ve bunu şu ayetlerle delillendirmiştir. Tahrim Suresi 6. ayeti kerime mealen, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Saffat Suresi 164-166 ayeti kerimeleri mealen, putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler. Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. Enbiya 19 ve 20. ayeti kerimeler mealen, onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bakıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tensih ederler. Araf 206. ayeti kerime mealen, Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Abese suresi 15-16. ayeti kerime, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Vaka suresi 79. ayeti kerime, ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Ve daha benzeri ayetlerle bu görüşlerini delillendirmişlerdir. Başka bir grupsa bu ayetlerin sadece peygamber ve Allah'a yakın olan melekler için geçerli olduğunu savunmuş ve bunu tarihçilerin ve müfessirlerin zikrettiği bazı şeylerle delillendirmişlerdir. Biz de inşallah onları daha sonra zikredecek ve buralarda doğru olanı açıklayacağız, diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Doğru olan görüş tüm meleklerin ismet sahibi olduğu ve onların yüce makamlarının her türlü düşüklükten ve onların değerini azaltacak her şeyden arınmış olduğudur. Bazı hocalarımız, fıkıh alimlerinin meleklerin ismeti hakkında konuşmasına gerek olmadığını belirtmişlerdir. Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh ise şöyle söylüyor, bu konuda konuşmanın, peygamberlerin ismeti hakkında konuşmanın sağladığı faydalar gibi faydalar sağladığını düşünüyorum. Ancak peygamberlere söz ve fiillerinde uymanın gerekliliği hakkında söylediklerimizin burada söz konusu olmadığını ve bunun bu konuda istisna edilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Tüm meleklerin masum olmasını vacip ve zorunlu görmeyenlerin delillerinden biri Harut ve Marut'un kıssası. Bu kıssa hakkında tarihçiler ve müfessirler tarafından zikredilenler ve Hz. Ali Keremallahu Veçh ile Hz. İbni Abbas radıyallahu anh, İkisi ve karşı karşıya kaldıkları sınav hakkında rivayet edilenlerdir. Bil ki, Allah seni muvaffak kılsın. Bu haberlerin hiçbiri ne sahih ne de zayıf bir şekilde Resulullah'tan rivayet edilmemiştir ve bu konuda kıyas yapılması da doğru değildir. Kur'an'da bu kıssadan bahsedilen ayetin anlamı, tefsirciler ihtilaf etmişlerdir bu ayette. Bazılarının bu ayet konusunda söylediklerini seleften birçok alim reddetmiştir ki bunları ileride zikredeceğiz. Bu haberler Yahudi kitaplarından ve onların uydurmalarındandır. Allah ayetlerin başında onların Hazreti Süleyman'a iftira atıp onu tekfir ettiklerini belirterek bu durumu açıklamıştır. Kıssa büyük çirkinlikler içermektedir. Bu konudaki şüpheleri ortadan kaldıracak açıklamaları inşallah burada sunacağız. İlk olarak Harut ve Marut'un melek mi yoksa insan mı oldukları, iki melek tabiriyle kastedilenlerin onlar olup olmadığını konuşacağız. Çoğu müfessir, Allah'ın insanları sihri öğretmek ve açıklamak için iki melekle sınadığı, sihrin küfür olduğunu bildirdiği ve bu sebeple sihri öğrenenlerin küfre düştüğünü, terk edenlerin ise imanla müşerref olduğunu belirtmişlerdir. Allah bu meleklerin şöyle dediklerini nakletmiştir Bakara Suresi 102. ayeti kerimede. Biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma. Bu meleklerin insanlara sihir öğretmesi, onlara öğrenmeyi arzu ederek gelenleri uyararak bunu yapmayın çünkü bu kişiyle eşi arasında ayrılık çıkarır veya bunu yapmayın çünkü bu bir sihirdir ve küfre düşmeyin demeleri şeklinde olmuştur. Bu durumda meleklerin yaptığı iş bir itaat ve onların kendilerine emredileni yapması da günah değildir.

Oysa bu başkaları için bir fitnedir. İbn-i Vehb, Halib bin Ebu İmran'dan şöyle nakletmiştir. Onun yanında Harut ve Marut'un sihri öğrettikleri bahsedilince şöyle demiştir. Biz onları bundan tenzih ederiz. Bazıları bu ayeti okuduğunda Halid onlara indirilmedi demiştir. Halid üstün ilim ve değere sahip olmasıyla beraber Harut ve Marut'u sihir öğretme işinden tenzih etmiştir. Oysa diğerleri ise onların sihrin küfür olduğunu ve Allah'tan bir sınav olduğunu açıklamak şartıyla bu sihri öğretmelerine izin verildiğini belirtmiştir. Bu durumda Harut ve Marut'u o haberlerde zikredilen büyük günahlar ve küfürden nasıl tenzih etmeliyiz? Halid'in onlara indirilmedi demesi, kelimenin olumsuz anlamda olduğunu belirtmek içindir. Ve bu, İbn Abbas radıyallahu anh'ın görüşüdür. Mekki ayetin anlamının, Süleyman hiçbir zaman kafir olmadığı olduğunu belirtmiştir. Yani, Hazreti Süleyman aleyhisselam, şeytanların uydurmuş olduğu ve Yahudilerin de onlara uyup yaptığı bu sihri hiçbir zaman yapmamıştır. Bu iki melek Cebrail ve Mikail'dir, demiştir Mekki. Yahudiler tıpkı Hazreti Süleyman'a yaptıkları gibi onların da bu sihri getirdiğini iddia etmişlerdir. Fakat Allah onların bu iddialarını yalanlamıştır. Bakara suresi 102. ayeti kerime mealen, gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Ayetinde ise bunların bu sihri öğreten iki kişi olduğunu söylemiştir. Hasan-ı Basri, Harut ve Marut'un Babil halkından iki adam olduğunu söylemiştir. Abdurrahman bin Ebza da aynı şekilde lam harfini kesre ile harekeleyerek okumuş, fakat burada hükümdarlar ifadesinin Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman olduğunu söylemiştir. Bu durumda lam harfi önceden geçtiği gibi olumsuzluk edatıdır. Başka bir görüşe göre ise bunların İsrailoğullarından iki kral olduğu ve Allah'ın onları lanetlediği yönündedir. Bu görüşü Semerkandî nakletmiştir. Lam harfini kesre ile harekeleyerek okuma şaz bir kıraat olup Mekke'nin tefsirine göre ayetin manası meleklerin yüceliğini ve temizliğini vurgular. Allah onları temiz, seçkin ve erdemli olarak tanımlamış ve onların kendisine asla karşı gelmediklerini belirtmiştir. Onların delil olarak zikrettiklerinden birisi de iblisin kıssası. Onun meleklerden olduğu ve onların başı olduğu, cennetin bekçilerinden biri olduğu ve onun hakkında bahsettikleri bu gibi özelliklerdir. Ayrıca Allah onu Bakara suresi 34. ayetiyle iblis dışındakiler derhal secde ettiler diyerek meleklerden istisna etmiştir. Oysa iblisin meleklerden olduğu ihtilaflı bir konudur. Çoğu alim, onun meleklerden olmadığını ve Hazreti Adem'in insanlığın atası olduğu gibi onun da cinlerin atası olduğunu belirtir. Bu Hasan-ı Basri, Gatade ve İbn-i Zeyd'in görüşüdür. Şehr bin Havşep, iblisin bozgunculuk yaptıklarından melekler tarafından yeryüzüne kovulan cinlerden biri olduğunu söyler. Çünkü Arapçada aynı cinsten olmayan şeyler arasında istisna yapılması yaygın ve caiz bir durumdur. Nitekim Allah Teala Nisa suresinin 157. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Mealen, bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur. Ayrıca bazı rivayetlerde meleklerden bir grubun Allah'a isyan ettiği, yakıldığı, Hazreti Adem'e secde etmeleri emredildiği fakat kabul etmeyip yakıldıkları ve daha sonra Hazreti Adem'e secde etmeyen bir başka grubun da aynı şekilde yakıldığı belirtilmiştir. Nihayet iblis hariç Allah'ın zikrettikleri ona secde etti. Bu rivayetlerin hiçbir aslı yoktur ve sahih rivayetler tarafından reddedilir. Bu tür haberlerle ilgilenilmemelidir. Allah en doğrusunu bilir. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant Radyo'da Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya gayret ettik. Üçüncü kısma geçiyoruz. Üçüncü kısımda peygamberlerin dünyevi halleri ve onların beşeri yönlerini haftaya salı günü saatleriniz 12 gösterdiğinde Semerkant Radyo'dan okumaya, istifadenize sunmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım.

senden gayrı gözüm yaşım. Kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar,

0: Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Riyazü's-Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin,
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu

vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü konumuz selam vermek, selam almak. Selam vermenin hükmü nedir? Almanın hükmü nedir? Selamı nasıl vermeliyiz? Bundan bahsedeceğiz. İlk öncelikle fadlu selam vel emr bi ifşaihi. Selamın fazileti ve onu yayma hususunda gelen emirleri okuyacağız. Ayet-i kerime ile başlayalım. Estaûzu billah ve kâle teâlâ ve izâ huyyitum bi tahiyyetin, size bir selam verildiği zaman fehayyû bi ahsene minhâ ev ruddûhâ, yani ondan daha güzel bir selamla karşılık verin. Ve kâle teâlâ, yine Allah-u Teala buyuruyor ki estaûzu billah. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين, sana Hazreti İbrahim'in değerli misafirlerinin haberi geldi mi? إذ دخلوا عليه, onun yanına girdikleri zaman فقالوا سلاما, onlar Hazreti İbrahim'e selam dediler. Hazreti İbrahim de onlara selam dedi. Bu ayeti kerimeyle selamın ispatıdır, delilidir. Şimdi bu konu hakkında Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhu tarafından gelen hadisi okuyalım. Enne raculen se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Eyyül İslami hayrun. Eyyül İslami hayrun. İbareye baktığımız zaman hangi İslam daha hayırlıdır? Aslında ama burada takdir var. Yani mukadder bir kelime var. Eyyü e'malil İslami hayrun. İslam'ın hangi ameli daha hayırlıdır? Kale, Allah Resulü de şöyle buyurdu. Tut'imut ta'ame, yani yemek yedirmek. Ve tekra'us selame, ve selam vermek. Ala men arafte ve men lem tarif. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam vermek. Yani İslam'ın en hayırlı amellerinden iki tanesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde bize açıklıyor. İşte hadisin faidesinde de diyor ki efadel hadis istihbabel it'am. Demek ki yemek yedirmek, misafirperver olmak, misafirperverlik nedir? Mustahaptır. Li'ennehu yu'allifu'l kulub. Çünkü kalplerdeki ülfiyeti, muhabbeti arttırır. Ve yezidel muhabbe ve yedullu ala keremin nefsi. Ve o kişinin neyine delalet eder? Cömert olduğuna delalet eder. Devamında başka neyi ifade etmektedir hadis? İstihbâbe selam alâ men ta'rif ve alâ men la ta'rif. Tanıdığın, tanımadığın, kim olursa olsun ona selam vermenin mustahap olduğunu. Ve huve sünnetun müekkedetun. Selam vermek sünnet-i müekkettir. Fî hakkil ferdi. Ferd kişi hakkında sünnet-i müekked. Ve sünne kifaye fi hakkil cemaa, cemaat hakkında sünneti kifayedir. Yani biz 5 kişiyiz, bir yere girdik, içimizden bir kişinin vermesi diğer kişilerden o yükümlülüğü ne yapmaktadır? Kaldırmaktadır. Yani sünnet-i müekkede ayniye ne demek? O kişi üzerine sünnettir. Ben tek başıma bir ortama girdiğim zaman o sünneti ben yapmalıyım. Başkası yerime yapamaz. Ama 5 kişi girdik. 5 kişiden bir kişinin selam vermesi o diğer 4 kişiden de o mükellefiyetini yapmaktadır, kaldırmaktadır. Bu selam vermek. وَرَدُّ السَّلَامُ وَاجِبٌ كِفَائِيٌ. Selamı almak ise nedir? Vaciptir. Vacibi kifayi بِحَقِّ الْجَمَاعَ, cemaat hakkında. Biz burada toplu bir şekilde oturuyoruz. Bir kişi geldi, bize selam verdi. Bizim o selamı almamız vaciptir. Ama nasıl bir vacip? Vacibi kifayi. İçimizden birinin alması yeterlidir. Ayniyum bi hakkil ferdi. Ama ben tek başıma bu odada oturuyorum. Bir kişi geldi dışarıdan, bana selam verdi. Bu selamı almam nedir? Vacibi aynidir. Vesselam afdalu minel raddi. Yani nadir yerlerden, sünnetin vacipten daha afdal olduğu nadir yerlerden biridir burası. Selam vermek, selam almaktan nedir? Daha afdaldır. Yani sünnetin vacipten.

vacipten daha afdal olduğu nadir yerlerden biridir. وَخَصَّهُ بِالذِّكْرِ مَعَ الْاِطْعَامِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةُ الْمُحَبَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Niçin it'amla beraber zikretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Aynı şekilde çünkü selam da Müslümanların arasındaki muhabbeti arttıran şeylerden biridir. Nasıl ki kişilere ikramda bulunmak, yemek yedirmek, misafir etmek muhabbeti arttırıyorsa, selam da aynı şekilde selamlaşmak, birine selam vermek o iki kişinin arasındaki muhabbeti arttıran sebeplerdendir. لَا يَقُمْ مَقَامَ السَّلَامْ غَيْرُهُ. Selamın yerine başka bir şey geçmez. مِنْ سِيَغِ التَّحِيَّ. Yani selamlaşma kalıplarından. Mesela صباح الخير, hayırlı sabahlar. اَوْ مَرْحَبًا اَوْ غَيْرَ ذَٰلِكَ. Merhaba, hayırlı sabahlar, günaydın ve diğer lafızlar. Artık bunlar neyin yerine geçmez? Selamın yerine geçmez. Evet, merhaba diyebilirsin ama ilk önce Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu de. Sonra merhaba de. Ama selamın yerine diğer karşılaştığımız zaman söylediğimiz kalıplar ne yapmaz? Selamın yerini alamaz. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisi. An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Lemma halaka Allahu Teala Adem aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala Hazreti Adem'i yarattığı zaman kâle izheb fesellim ala ulaike. Git şu falan kişilere selam ver. Allahu Teala Hazreti Adem'e dedi ki git şu falan kişilere selam ver. Bunlardan kastı kim? Neferin minel melaiketi culus. Oturan bir melek topluluğuna. فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ. Git selam ver, onların sana ne diyeceklerine kulak ver. فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ. Çünkü bu senin ve zürriyetinin, senin soyundan gelenlerin selamlaşma şeklidir. فَقَالَ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ. Hazreti Adem gitti, اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ dedi. فَقَالُوا اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ. Yani Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Onlar Esselamu Aleyke ve Rahmetullah. Rahmetullah kelimesini arttırarak ne yaptılar? Karşılık verdiler. Bu hadisin bize faidesi. اَفَادَ الْحَدِثِ اَنَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هِيَ التَّحِيَّةُ الَّتِي شَرَعَهَ اللّٰهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مُنْذُ خَلَقَ آدَمْ. Bu hadisten anladık ki selamlaşmak Allahu Teala'nın Hazreti Adem'i yarattığı andan itibaren bütün ümmetlere getirilen bir selamlaşma şeklidir. Ve hiye vahidetun fil edyan. Yani bütün dinlerde bulunan bir şeydir. Bir devamında ve fil hadis meşruiyetu ziyade fir raddi alel ibtida. Yani selam veren kişiye arttırarak cevap vermenin ne olduğu? Meşru olduğu. Yani o sana Esselamu Aleyküm dedi. Sen ona Esselamu Aleyke ve Rahmetullahi arttırarak cevap verebilirsin. Zaten ayeti kerimede de okumuştuk. Biri size selam verdiğinde o verdiği selamdan daha güzeliyle karşılık verin. Bir diğer hadis. An Ebi Umara El-Bara'i bin Azib radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale. Emrana Rasulullah sallallahu aleyhi bi seb'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Bi iadetil maridi. 1. Hasta ziyaretini bize emretti. Yani hasta ziyaretinin güzel olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize bildiriyor. Ve ittiba'il cenaizi. Cenazelere katılın. Cenaze namazlarına, definlerine. Ve teşmitil atisi. Yani hapşuran kişiye yerhamukallah demek. Ve nasrid daifi. Zayıf kişiye yardım etmek, yani darda kalmış kişilere yardım etmek. Ve avnil mazlumi, zulüm altında olan kişilere yardım etmek. Ve ifşâis selami, selamı yaymak. Ve ibraril maksimi, yemin edilen şeyi yerine getirmek. Yemin ettiğiniz bir şey üzerine, o şeyi ne yapmanız? Yerine getirmeniz, yeminizi bozmamanızı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bu 7 şeyi emretmiştir. Peki bu hadisin bize verdiği fayda, efadel hadis et-tergibe bi

hadihi l-adabil islamiyye. Bu İslami edepleri teşvik etti. Lima fiha min temtini revatibil uhuvveti. Bunların hepsinin ortak noktası nedir? Kardeşliği kuvvetlendirmek. Baktığınız zaman bakalım işte hasta ziyareti, cenazelere katılma, zayıfa yardım etme, selamlaşma, bunların hepsinin ortak noktası nedir? Aradaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmektir. Zaten söylüyor, min temtini ravabitil uhuvveti beynel muslimin. Müslümanların arasındaki kardeşlik bağını ne yapar? Kuvvetlendirir. Ve tahkikil ulfe ul muhabbe, muhabbeti arttırır. Bir diğer faydası da nedir? İntişara selami. Bu hadisin bize verdiği fayda, diğer fayda selamın yayılmasıdır. Zaten bizim konumuz da budur yani. Selamın yayılması hakkındaki hadislerden bahsediyoruz. Yani bu hadisteki asıl konumuz, bizi ilgilendiren nokta ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize selamı yayma hususundaki emridir. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tedhulune el cennete, cennete girmezsiniz, giremezsiniz hatta tu'minu, mümin olmadıkça. Ve la tu'minu, mümin olmazsınız hatta tehabbu, birbirinizi sevmedikçe. Evvela edullukum ala şeyin izâ fealtumuhu tehâbebtum. Size yaptığınız zaman aranızdaki sevgiyi arttıracak bir şeyi söyleyeyim mi? Efşu esselâme beynekum. Aranızda selamı yayın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir diyor ki, cennete girmek için mümin olmanız lazım. Sizde imanı kamilin oluşması için birbirinizi sevmeniz lazım. Ve bize şu tavsiyede bulunuyor. Sevgiyi arttıracak bir şey söyleyeyim size. O da selamlaşmaktır. Birbirinize selam verirseniz aranızdaki ülfet, muhabbet artar ve aranızda sevgi oluşur. Yani hepsi birbirini ne yapmaktadır? Tetiklemektedir. Efadel hadis, hadisin verdiği fayda, enne duhulel cenne la yekun illa bi aslil iman. Bir kere cennete girmek ancak iman ederek olur. Ve enel iman la yekmul illa bil muhabbeti beynel muslimin. İman kemale nasıl erer? Müslümanların birbirine sevgi duymasıyla. Ve enel muhabbete la tenşe'u fihim illa bi ifşai selam. Muhabbet ancak ve ancak selamı yaymakla ne yapar? Artar. Yani aramızda birbirimize selam vererekten o muhabbet bağını kuvvetlendirebiliriz. Selam hakkında bir diğer konu, babu keyfiyeti selam. Selam nasıl verilmeli? Lafızları nelerdir? İmam Nevevi girişte aslında bir özet yapmış. Yüstehabbu, müstehaptır en yekûlel mübtedi'u bisselami. Selam veren kişinin şu sözü söylemesi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Feye'ti bidamiril cem'i. Burada yani çoğul zamirini kullanır. Aleykum. Ve in kanel muslimu aleyhi vahiden. Her ne kadar karşındaki Müslüman bir kişi olsa da çoğul zamirini kullanaraktan selam verirsin. Esselamu aleykum. Zaten genelde de biz böyle veriyoruz. Yani bir kişi olduğunda esselamu aleyke, yani baktığınız zaman dil kurallarına göre karşındaki bir kişi ise aleyke, çoğulsa aleykum, iki kişi ise aleykuma. Ama burada ne diyor? Siga değişmez. Bir kişi olsa da esselamu aleykum diye verilir. Ve yekulu el mucibu, selam veren böyle selam verir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamı alan kişi nasıl? İcabet eden kişi. Ve aleykum esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Feyeti bi vavil atfi fi kavlihi ve aleykum. Yani cevap verdiği zaman ve aleykum diye vavı getirerekten söyler. Yani İmam Nevevi selam veren kişinin ve selam alan kişinin nasıl selam verip alacağını burada bize özetlemiş. Şimdi hadisler üzerinden bakalım. İmran bin el-Hüseyin radıyallahu anhuma rivayet ediliyor. Kale, câe raculun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

yanına geldi. Fakale esselamu aleykum. Resulullah'a esselamu aleykum dedi. Faradde aleyhi, Resulullah selamını aldı. Sümme celese, o adam oturdu. Fakale ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem aşrun. Resulullah 10 dedi. Sümme caa ahar, en sonunda açıklayacağım bunu. Sümme caa ahar fakale esselamu aleykum ve rahmetullahi. Bir diğer başka bir adam geldi. Esselamu aleykum ve rahmetullah kelimesini arttırdı. Faradde aleyhi, Resulullah onun da selamını aldı. Fecelese, adam oturdu. Fakale işrun, Resulullah 20 dedi. Sümme caa ahar, sonra başka bir adam içeri girdi. Fakale esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Adam hem rahmetullah kelimesini hem berekat kelimesini getirdi. Faradde aleyhi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını aldı. Fecelese, adam oturdu. Fakale felâthûne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 dedi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk giren kişiye 10, ikinci giren kişiye 20, üçüncü giren kişiye 30 demesi, burada kullanılan sayı, yani kullanılan lafız karşılığında aldığı sevabı ne yapmaktadır? Temsil etmektedir. Birinci giren sadece kısa tuttu. Esselamu aleykum dedi ona. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sevap 10 sevap aldı. Esselamu aleykum ve rahmetullahi, ikincisi rahmetullah kelimesini attırdı. 20 sevap aldığını ifade etti. Üçüncüsünde esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diye, yani hem rahmetullah kelimesi hem berekatuhu kelimesini getiren kişinin ise 30 sevap aldığını ne yapmakta? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ifade etmekte. Ve esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu'nun diğerlerine nispeten daha afdal olduğunu. 30, 20'ye daha göre daha afdaldır. 20 de 10'a göre nedir? Daha afdaldır. Bir diğer hadis, Hazreti Aişe radıyallahu anha tarafından rivayet ediliyor. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. Bu Hazreti Cebrail'dir, sana selam veriyor. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. Burada da neyi ifade etmekte? Beyanu fadli seyyidati Ayşe, Hazreti Ayşe'nin faziletini ifade etmekte. Hazreti Cebrail ona selam veriyor. Ve teslimul melaike alennas, meleklerin insanlara selam verebileceğini. Meşru'iyetü tebliğü selam minel gâib ve vücubir raddi aleyhi. Yani gâib olan bir kişiden selamı ne yapabilir? Taşıyabilir. Mesela bir kişi bana dedi ki falan kişiye selamımı ilet, ben onu taşırım. Getirdiğim zaman da o kişinin alması da nedir? Vaciptir. Yani selamın ne yapılabildiğini, yani başka bir kişiden başka bir kişiye nakledilebildiğini, getirilebildiğini ne yapmaktadır? Bize ifade etmektedir. Bir diğer hadis, Hazreti Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ tekelleme bi kelimetin a'âdehâ thelâthen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimeyi karşıdakine açıklamak istediği zaman onu 3 defa ne yapar? Tekrarlardı. Hatta tufheme anhu, ta ki anlaşılana dek. Ve izâ etâ alâ kavmin, bir kavmin yanına geldiği zaman feselleme aleyhim, selleme aleyhim telâthen. Onlara 3 defa selam verirdi. Bu hadis niçin 3 defa selam verirdi sorusuna şu cevap ve وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا اِذَا كَنَ الْجَمْعُ كَثِيرًا. Bu şuna hamle. Niye 3 defa selam vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü cemaat kalabalıktı. Ne olsun, kimsenin gönlü kalmasın diye, Resulullah bize selam vermedi olmasın diye her topluluğa ayrı ayrı ne yaptı? Selam verdi diye söylenmektedir. Bir diğer hadis, Mikdad radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Anil Mikdad fi hadithihi at-tawil kâle, uzun bir hadisi var. Bu hadisinden bir kısaltma yapıyor. Kâle kunnâ nerfa'u linnebî nasîbehu minel lebeni. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sütten payını kaldırıyorduk. Feyecî'u minel leyli, gece gelirdi. Feyüsellimu teslimen la yûkidu nâimen. Öyle bir selam verirdi ki uyuyan kişiyi uyandırmayacak bir şekilde. Ve yusmi'u el yakdâne. Uyanık olanları da işittirebilecek bir şekilde selam verirdi. Fecaa'en nebiyyu feselleme kema kana yusellim.

önceden selam verdiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip bize ne yaptı? Selam verdi. Bu hadisin faidesi, bize verdiği bilgi nedir? Efadel hadis meşru'iyyete selami fi kavmin fihim niyamun. Yani bir yere girdiğiniz zaman uyuyan kişilerin olduğu bir yere selam verilir mi? Bu hadisten anlıyoruz ki uyuyan kişiler olduğu bir yerde de selam verilebilir. Ama velakin es-sünne en la yerfa savtahu. Sünnet burada ne? Sesini yükseltmeyecek bir şekilde. Bihaythu yuqiz en-naim, yani uyuyanı uyandıracak bir şekilde sesini yükseltmeyecek. Ve la yahfathu bihaythu la yusmi'al yakzan. Yani uyanık olan kişilerin de işitmeyeceği derecede çok kısık da olmayacak. Yani ne yapacak? Uyanık olanlara işittirecek, yatanları da yani uyuyanları da uyandırmayacak bir şekilde selam verecek. Bir diğer hadis Ebi Cüreyh el-Hüceymi radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Fekultu aleyke esselamu ya Resulallah. Kale la tekul aleyke esselamu. Aleyke'yi öne alıp böyle söyleme, aleyke esselamu. Fe inne aleyke esselamu tahiyyetul mevta. Çünkü aleyke selam kimlere verilir? Mevtalara verilir. Yani kabristana gittiğiniz zaman aleyke selam denilir. Aleyke öne alınır. Bu da ölülerin selamıdır. Yani kabristandaki kişilere, ölü olan kişilere verilen bir selamdır. Onun için böyle kullanma diye onu ne yaptı? Uyardı. Bir diğer konumuz selam hususunda babu edebisselam. Selamın edepleri. Kim kime selam vermeli? Bu konu hakkındaki birinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Şöyle buyuruyor. Yusellimu errakibu alel maşi. Binek üzerinde olan yürüyen kişiye selam verilir. Yusellimu errakibu alel maşi. Vel maşi alel qaid. Yürüyen oturana selam verir. Vel kalilu alel kethir. Az olan topluluk, çok olan topluluğa ne yapar? Selam verir. Bu hadisin bize vermiş olduğu faide, efadel hadis istihbabet teslim alel vechil mezkur. Bir kere bize zikredilen yöntem üzerine selamlaşmanın mustahap olduğunu bildiriyor. Vel hikmetu min zalike. Peki niçin binek üzerinde olan yürüyene, yürüyen oturana, az olan çok kişiye selam verir? Buradaki hikmet nedir? Vel hikmetu min zalike kema kale el muhallab en el maşi yushbih ed-dahil. Yani yürüyen kişi içeri giren kişiye benzer. Fekane evla bil bed'i bisselami. Onun için maşi oturana selam vermesi daha uygundur. Ve's-sagir me'murun bi tevkiril kebir. Küçük olan büyük olana saygı göstermekle nedir? Emrolunmuştur. Onun için onun selam vermesi daha uygundur. Ve'r-rakib binek üzerinde olan لِأَلَّا يَتَكَبَّرْ بِرُكُوبِهِ. Binek üzerinde olan selam veriyor ki ne olmasın? Zaten bineğin üzerinde bir de kibri artmasın. وَالْقَلِيلِ يَبْدَأْ بِالتَّسْلِيمِ. Az olan kişi selama başlar, az olan grup. مُرَاعَاتًا لِحَقِّ الْكَثِيرِ. O çoğunluğun hakkına riayet etmek için. لِأَنَّ حَقَّهُمْ اَعْظَمْ. Çünkü çoğunluğun hakkı azınlıktan daha çoktur. وهكذا يكون الأدب في إلقاء السلام في الإسلام. İşte İslam'da selamlaşmanın edebi böyledir. Yani binek üzerinde olan yürüyene, yürüyen oturana, az olan çoğunluğa selam vermesi daha uygundur. Bir diğer hadis Ebi Umame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. Yani إن أولى الناس بالله, Allahu Teala'ya daha yakın olan kişi, yani أحقهم بالقرب منه, Allahu Teala'ya kurbiyet yakından, yani yaklaşma bakımından daha çok hak sahibi olan kişi

0: selama ilk başlayandır. Yani burada selama başlamanın selam almadan daha afdal olduğunu ne yapmaktadır? Bize bildirmektedir. Yani inne evlennâs billah, Allah'a daha akrab olan, yakın olan, men bede'ehum bisselami, selama başlayan kişidir. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle İzâ lakiye ahadukum ahâhu felyusellim aleyhi. Sizden biri kardeşiyle karşılaşırsa selam versin. Fe in halet beynehuma şecere, eğer aralarına bir ağaç, ev cider, bir duvar, ev hacer, bir taş girerse, thümme lakiyehu, sonra onunla bir daha karşılaşırsa, felyusellim aleyhi, bir daha ona ne yapsın? Selam versin. Bu hadis-i şerif bize neyi bildirmekte? Efadel hadis istihbâbe selam inde kulli likâin. Her karşılaşmada selam mustahaptır. Yani az önce daha selam verdim ona deyip selam vermemek değil. İslam diyor ki her karşılaştığında, az önce karşılaştın, araya bir duvar girdi, bir daha karşılaştın, bir daha selam ver. وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَ الْلِقَاءَيْنِ كَشَجَرَةٍ اَوْ جِدَارٍ. İsterse o iki karşılaşma arasına bir duvar girsin, bir ağaç girsin, bir taş girsin, fark etmeksizin, kısa bir aralık olsa da bir daha karşılaştığın zaman selam vermenin mustahap olduğunu bu hadis-i şerif bize bildirmekte. Selam hakkındaki bir diğer konu babu istihbabi selam izâ dehale beytehu. Kişi evine girdiği zaman ne yapması? Selam vermesi. Bu konuyu da okuyup ne yapalım? Bitirelim. Ayet-i kerime ile başlıyor bu konu. قال الله تعالى استعوذ بالله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Evinize girdiğiniz zaman ne yapın? Selam verin diyor Allah-u Teala. Söyleniş şekli de şu şekilde: Esselamu aleyna ve ala ibadillahi as-salihin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi as-salihin deyip evinize girin. Bu konu hakkındaki hadise gelecek olursak Hazreti Enes radıyallahu anhu rivayet ediliyor. Kale kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: Ya buneyye, ey evladım, izâ dehalte ala ehlike, evine girdiğin zaman, ailenin yanına girdiğin zaman, fesellim, selam ver, yekun bereketen aleyke ve ala ehli beytike, bu yapacağın selam senin için ve ehli beytin için ne olur? Bereket olmuş olur. Yani Allahu Teala'nın zikriyle evine girmiş olursun. Allahu Teala'nın zikriyle eve girmek de neye sebeptir? Bereketin meydana gelmesine sebeptir. Burada konumuzun sonuna geldik. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alem.
1: Riyazü's-Salihin Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zahiri terbiyesi ve batini tesiri öyle bir iksirdi ki, daha evvel yarı vahşi, çoğu insanlıktan habersiz bir cahiliye toplumunu, çok kısa bir sürede insanlık tarihinin hala gıpta ettiği sahabe hüviyetiyle hayal edilmez bir mertebeye ulaştırdı. Onları bir tek din, bayrak, hukuk, kültür, medeniyet ve idare altında bütünleştirdi. Cahil ve cani insanları kültürlü, vahşi kimseleri medeni, mücrim ve süfli karakterli kişileri muttaki, yani Allah sevgisi ve korkusuyla yaşayan fevkalade salih kimseler haline getirdi. Asırlar boyu kayda değer bir tek adam yetiştirememiş olan cahiliye toplumu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin irşat ve ruhaniyeti sayesinde ulvi vasıflarla beslenmiş pek çok insan çıkardı. Ve bunlar taşıdıkları feyzi birer iman, ilim ve irfan meşalesi halinde dünyanın dört bir bucağına taşıdılar. Şöyle inen nur, sonsuzluğu gölgesine alarak bütün insanlığa hak, adalet ve füyuza tevzi etti. Levlake levlake sırrı zahir oldu. Kainatın yaratılış gayesi tahakkuk etti. İnsanlık alemi için en mükemmel bir örnek olan Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen asr-ı saadet insanları bir marifet toplumuydu. O devir derin bir tefekkür devri, Cenab-ı Hakk'ı ve Resulü'nü daha yakından tanıma devriydi. Sahabi düşüncenin ve idealin merkezine tevhidi yerleştirip kalpten dünyevi menfaatleri, yani ilahları atmaya muvaffak oldu. Mal ve can vasıta hükmüne girdi, imanın lezzeti tadıldı, merhamet enginleşti, hizmet hayat tarzı oldu. Büyük bir fedakarlık ve İslam şahsiyeti sergilendi. Bir hadis almak için sahabi bir aylık yol gitti ve döndü. Atını kandıran ravinin hadisini almadı. Sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne almıştı? Akislenme, yansıma, Allah Resulü'nün haliyle hallenme. Ve Allah'a yaklaşma, onu kalple tanıyabilme.

Bu sayede onların hayatında hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve batıl da bütün çirkinliğiyle netleşti. Ashab-ı kiramda Allah, kainat ve nefis üzerinde yeni bir anlayış meydana geldi. Güneşin küçük bir aynaya aksetmesi gibi Allah Resulü'nün haliyle hallenme gayeleri oldu. Medine'de kurulan ve yaklaşık 400 aileden müteşekkil küçük İslami site devletinin hudutları 10 senede Irak'a ve Filistin'e ulaştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı esnasında Bizans ve İran'la harp hali yaşanıyordu. Lakin ashabın 10 sene evvelki hali, tavrı, yaşayış tarzı, refah seviyesi ve evlerinin hendesesi değişmemişti. Riyazat halinde yaşamaya devam ettiler. Aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş, sahabe toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Onlar daima, yarın bu nefsin konağı mezar olacaktır, idraki içindeydiler. Bu sebeple dünya nimetlerini kendi nefislerine tahsis etmekten ve haddinden fazla kullanmaktan daima kaçındılar. İmanın lezzet ve heyecanıyla bu nimetleri insanlığın hidayet ve saadeti için vasıta olarak kullandılar. Hayatlarını Allah'ın rızasını kazanma istikametinde şekillendirdiler. Nitekim İslam'ın mazlum, ezilmiş, itilmiş ve sömürülmüş insan toplulukları arasında sabahın fecri gibi süratle ve berrak bir şekilde yayılmasının başlıca sebeplerinden biri de ashabın ulaştığı her yerde mükemmel bir İslam kimliği sergilemesiydi. Zira Allah Resulü'nün has talebeleri olan ashab-ı kiram, Allah'ın kullarına hakkın şefkat ve merhamet nazarıyla bakan, diğer gam, dürüst, adil, gani gönüllü, risalet nuruyla dolu müstesna müminlerdi. Onlar dostluğun merkezine Mevla ve Resulünü yerleştirmişlerdi. Böylece okuma yazma bilmeyen bir toplum medeniyete zirveleşti. Bütün kalpler Allah bizden ne ister, Resulullah bizi nasıl görmek ister diye ulvi bir heyecan içindeydi.

O insanlarla çağlar ve zamanlar şekillendi, insanlığa bir asr-ı saadet ikram edildi. Onlar nefsi emarenin şerrinden kurtulup nefislerini sorgulayan bir mümin haline geldiler. Vahşi ve bedevi insanlar melekler misali oldular. İslam hukuku metodolojisinin en mühim simalarından Karafi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka hiçbir mucizesi olmasaydı, yetiştirmiş olduğu ashab-ı kiram, Allah Resulü'nün nübüvvetini isbata kâfi gelirdi demiştir. Onlar, Kur'an mucizesinin canlı birer misaliydiler. Onlar firaset, dirayet ve insani değerleri temsilde zirveye ulaşmış, insanlığın fazilet zirvesi olmuşlardı. O devirde mümini kemale erdiren akıl ve kalp fonksiyonları büyük bir ahenk içinde ve müştereken kullanıldı. Müminde heyecan ve aşk unsuru canlı tutularak tefekkür derinleşti. İnsanlar bu cihanın bir imtihan dershanesi olduğunun idraki içinde yaşadılar. Kalpler ilahi azamet ve kudret akışlarına aşina oldu. Emir bin Maruf ve Nehi-i Anil Münker için Çin'e, Semerkant'a ve arkadan gelenler de Endülüs'e kadar yolculuk etti. O cahiliye toplumu gerçek bilenlerden oldu. Geceler gündüze döndü, kışlar bahar oldu. Tefekkür gelişti, insan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın ve meyvelerin yok kadar bir çekirdekten meydana gelişleri ve emsalleri üzerinde derin tefekkürler başladı. Hayat, Allah rızasına endekslendi. Merhamet, şefkat, hakkı tevzideki derinlik

zirveleşti. Sahabiler için hayatın en zevkli ve manalı anları, insanlara tevhid mesajını ilettikleri zamanlar oldu. İdam edilmek üzereyken, kendisine 3 dakika zaman tanıyan nasipsiz bedbahta, sahabi teşekkür etti ve "Demek ki tebliğ için 3 dakikalık vaktim var," dedi. Velhasıl ashab-ı kiram Kur'an'la beraber ve Kur'an için yaşadılar ve hayatlarını Kur'an'a adadılar. Onlar tarihte görülmemiş bir gayret ve hizmet sergilediler. İşkenceye, baskıya, zulme maruz kaldılar. Lakin inandıkları değerlerden asla taviz vermediler. Allah'ın gönderdiği ayetleri yaşayabilmek için mallarını, mülklerini, yurtlarını bırakarak hicret ettiler. Bu uğurda her şeylerini feda edebilmeyi bildiler. Her bir ayeti gereği gibi öğrenme ve onu yaşama gayreti içindeydiler. Onlar en tehlikeli anlarda bile Kur'an'dan ayrılmadılar. Peygamber Efendimizin bir sefer esnasında nöbetçi bıraktığı Abbad radıyallahu anh ancak 2-3 oktan sonra nöbetçi arkadaşı Ammar'a haber verdi. Hazreti Ammar, "İlk oku yediğinde niçin haber vermedin?" deyince, "Bir sure okuyordum. Onu bitirmeden namazı bozmak istemedim. Ama oklar peş peşe gelince okumayı kesip rüküye vardım. Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü'nün korunmasını emrettiği bu gediği kaybetme endişesi olmasaydı, sureyi yarıda bırakıp namazı kesmektense ölmeyi tercih ederdim," cevabını verdi. Ashab-ı kiram Kur'an eksenli bir hayat yaşıyordu. Dinin her rüknü onlar için doyumsuz bir lezzetti. Nazil olan her ayet onlar için sanki gökten inen bir sofra gibiydi. Bütün gayretler Kur'an'ı telakki edebilmek, yaşamak, yani güzel bir numune olabilmek içindi. Nikah esnasında bir sahabi hanımın mehir olarak kocasının kendisine Kur'an'dan bildiği kısımları talim etmesini yeterli görmesi, onların iman heyecanını gösteren ne muhteşem bir fazilet tablosudur. O sahabiler gece kalkıp namaz kılmayı, seherlerde evrad-ı eskârlarını ifa etmeyi ve Kur'an okumayı sıcak yataklarına tercih ediyorlardı. Hatta gece karanlığında evlerinin yakınından geçenler arı uğultusu gibi zikir ve Kur'an nameleri işitiyordu. Peygamber Efendimiz onlara en zor şartlarda dahi Kur'an talim ediyordu. Enes radıyallahu anh'in anlattığına göre Ebu Talha radıyallahu anh bir gün Efendimizin yanına varmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta ashab-ı Suffe'ye Kur'an öğrettiğini gördü. Allah Resulü açlıktan 2 büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. İşte onların meşguliyeti Allah'ın kitabını anlamak ve öğrenmek, arzu ve iştiyakları da Kur'an'ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti. Sahabe-i kiram Allah Resulü'nü örnek aldılar, nihayetinde Medine-i Münevvere hafız ve alimlerle doldu. İşte asr-ı saadet böyle bir devirdi. Acaba dünyadaki bütün psikologlar, sosyologlar, pedagoglar, sosyal antropologlar, toplum mühendisleri, filozoflar ve emsalleri bir araya gelseler, asr-ı saadet toplumunun kabına varabilecek kıvamda yüce hasletlerle donanmış küçük bir toplum meydana getirebilirler mi? Ne mümkün? Farabi'nin hayalinde kurduğu ideal toplum projesinden ibaret, Medine-tül Fazılası bile sadece güvelerin ağızlarında yem olarak kaldı.

Değerli dostlar, sağlam bir ruh yapısına ve karaktere sahip nesiller yetiştirilmesi insanın çocukluk çağlarından başlar. Bu çağlar çocuğun aile içinde yorulduğu zamanlar olduğu için onların ilk mürebbileri, ebeveynleri, özellikle de bebeklikten itibaren annedir. Anne baba ağacın yaşken eğilmesi gibi çocuğunun cisminin sağlığına ehemmiyet verip üzerinde titrediği gibi kalbi ve ruhi hayatı üzerinde de titremelidir ki yaratılmışların en şereflisi ünvanına layık beşeriyete yararlı fertler kazanabilsinler. Muallim-i Ekber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadis-i şerifi, üzerine düşen her şeyin iz bırakacağı donmamış bir betona benzeyen çocuğa daha küçük yaşlardan itibaren doğruluğun, verilen sözü yerine getirmenin ehemmiyetinin aşılanmasını vurgulaması açısından çok önemlidir. Abdullah İbni Amir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem, "Hele bir gel, sana ne vereceğim?" diyerek beni çağırdı. Efendimiz anneme, "Çocuğa ne vermek istemiştin?" diye sordu. Annem, "Ona bir hurma vermek istemiştim." deyince, hayatı hep sıtlıkiyet yörüngesinde dönen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Dikkat et, eğer ona bir şey vermeyecek olursan, üzerine bir yalan yazılacak." Bir yol buldun öteye geçerek gözlerinden, işte yeni bir dünya, peygamber sözü.

Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuğun adı olan hicretin üzerinden 10 yıl geçmişti. Bu 10 yıl zarfında Bedir, Uhud, Hendek, Mekke fethi derken, İslam'ın şanlı sancağı Hicaz topraklarına iyice yayılmaya başlamıştı. Civar kabileler grup grup girip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek kurtuluşa eriyorlardı. Bu kurtuluş davetine icabet edip Medine'ye gelen Beni Muharip temsilcileri içinde bir adam vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dikkatle baktı. Adam herhalde beni tanıdınız ya Resulallah dedi. Efendimiz galiba bir yerlerde seni görmüştüm buyurdu. Adam evet dedi. Sen beni görmüş ve benimle konuşmuştun. Bense sana çirkin sözler söyleyerek karşı koymuştum. Hadise Ukas panayırında olmuştu. Sen o zaman Arap kabilelerine dolaşıp İslam'a davet ediyordun. O zaman arkadaşlarım içinde sana benden daha katı ve kötü davranan olmamıştı. Hamdolsun Allah'a ki sana inanacak kadar bana ömür verdi. Halbuki o gün benim yanımdaki arkadaşlarım kendi dinleri üzerinde şirk içinde ölüp gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalpler Allah'ın dileğine tabidir. Onun elindedir buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü, bağışlanmam için dua et dedi. Rahmet çağlayan Efendimiz, Müslüman olmak önceki günahları ortadan kaldırır buyurdu. Evet, Hakk'a çağrının gürü soluğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Evet. Hakk'a çağrının gür soluğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ışığa hamile kapkaranlık bir dünyanın beklenen şafağı olarak Hicaz Yarımadası'nı şereflendirdiğinde insanları nübüvvetin diriltici iklimine davet etmişti. Lakin Einstein'ın ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur dediği gibi hüsran içindeki gözleri perdeli yığınlar kaç bin senedir bekledikleri sonsuz nuru görmediler, görmek istemediler. Fakat o hidayet sancağı sallallahu aleyhi ve sellem evrensel insani faziletler manzumesi olan İslam davetiyle geçen çileli 23 yıl boyunca bütün alay, hakaret ve işkencelere göğüs gerdi, boykotlara karşı direndi. Geniş sadru sinesiyle, engin hoşgörüsüyle, muazzam sabrıyla, muhteşem tevekkülüyle kötülüklere karşı koymasını bilen şanlı Nebimizi Allah sonunda muzaffer kıldı. Taş atanlara gül atarak, düşmanlık yapanları affederek can evinden vuran peygamberler serveri, Muhammed İkbal'in enfes ifadesiyle yol kesenleri yol göstericiye dönüştürdü. Böylece tarihin akışı değişti ve çağ gül çağı oldu. Mutluluk çağrısı, kurtuluş daveti kıyamete kadar devam ettiğine göre biz de şimdiye kadar güllerin efendisinin ıtırlarına burunlarını tıkamış, güneşler güneşinin ışığına gözlerini kapamış, Hakk'ın gür sesinin davetine kulaklanmış,

kanatlarını kapamışlara seslenerek, Müslüman olmak önceki günahları ortadan kaldırır diyor ve davetimizi tekrarlıyoruz.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: ezanı Arapça olarak okuyanların cezalandırıldığı, Kur'an öğrenmenin yasaklandığı bir dönemde o burada Kur'an dersi veriyor, ilim talebeleri yetiştiriyordu.
1: Kur'an okumanın yasak olduğu dönemde imanı kavi insanlar her şeye rağmen gizli de olsa bu tedrisatı devam ettirmeye gayret etmişler.

0: Hazretleri Alvar'da insanlara hiç taşkınlık yaptırmadan onlara da efendim temkin tavsiye ederek dinlerini, inançlarını muhafaza etmelerini sağlayacak bir manevi ortam hazırlıyor.
1: Efe Hazretleri hem alim hem veli bir zat. İlim tahsil etmeyi isteyenlere, ilim tahsili içerisinde olanlara son derece sevgisi, muhabbeti ve teşviki olan bir zat. Efe Hazretleri döneminde okuyan, medreselerde okuyan talebelerin hemen hemen tamamından haberi olundu.
2: Erzurum'un manevi şemsiyesiydi. Şimdi o zatın yaşantısı hakikaten bir mahfiyet içindeydi. Dünya ile hiç ilişiği yoktu. Dünyaya karşı sevgisi, muhabbeti yoktu.
0: Bu zatın sofrasında hiç misafir eksik olmaz ve etrafındakiler de yahu bu nasıl bir gelir ki hiç bitmiyor. Çünkü Halilurrahman bereketi.
3: Yenir, içilir. Bunlar nereden gelir, nasıl gider, nasıl şey eder? O zaman bizim kafamız böyle pek şeyimiz almıyordu. Ama sonra öğrendik ya. Demek ki Rabbim dilerse her şey oluyor.

0: Alvarlı Efe Hazretleri 90 yıllık ömrü boyunca zahidane bir hayat sürmüş, dünya malına iltifat etmemiş, gerek ilim ehline ve yoksullara yardım etmesi ve gerekse tevazu ve vakarı, cömertliği ve misafirperverliğiyle herkesin takdir ve beğenisini kazanmıştır. Bugün görevi icabı dahi olsa, Erzurum'da bulunup onun adını duymayan, onun menkıbe ve kerametlerini dinlemeyen, dolayısıyla da kendisine karşı saygı ve hürmet duyguları beslemeyen pek az insana rastlanır. Kendisini yakinen tanıyanların anlattıklarına göre, Alvarlı Efe Hazretleri, etrafındaki herkese bir baba gibi şefkat gösterir, dertlerine çare ararmış. O bir beytinde şöyle der: "Dertli olanın derdine derman ne güzeldir. Mümin olanın affına ferman ne güzeldir."
1: Gelen giden misafirler olurdu. Onlara da ilgi gösteririm diyor. Her türlü ikramda bulunmaya çalışırdı. Misafirsiz sofraya oturmazdı efendim. İhtiyaçlı olanlar da gelir, ondan ihtiyaçlarını gidermek için direkt demese bile, yani şeyle böyle hüzünlü durmalarından mübarek sorar, nedir derdi, neyiz? İşte onları da anlatırlardı. O ihtiyaçlarını giderirdi, efendime söylüyorum. Sonunda da o adam memnuniyetle bir zorundan ayrılırdı. Gelen ondan feyiz alırdı, zevk alırdı. Evliyullah'ın bir sıfatı de bu tabii, Allah sevdirdikten sonra. Evet. Ve yaşantısı böyleydi.
0: Erzurum'da yoğun olarak irşat ve tekke faaliyetlerini yürüten Efe Hazretlerini görmek için içlerinde paşalar, bürokratlar, müftüler de dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelirdi. 1942 yılında kendisini ziyaret eden merhum Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi hatıratında Alvarlı Efe Hazretlerini şöyle anlatmaktadır:

0: Nakşibendi tarikatının büyük mürşitlerinden olan Muhammed Lütfi Efendi Hazretleri de hamiyetperver zatlardan biriydi. Yalnız Erzurum'da değil, tüm şarkta şöhret kazanmış büyük bir mürşitti. Fıtraten mümtaz olan bu zat, fıkıh, hadis, tefsir ve kelam gibi şeriat ilimlerinde de fevkalade vukufiyete sahipti. Kendisiyle tanışmamız 1942 yıllarına dayanır. O tarihten beri zaman zaman sohbetlerinde bulunmuş ve çok istifade etmişimdir. Tekkesi hiçbir zaman boş kalmazdı. Dikkatimi çeken mühim bir meziyeti de onun cömertliğiydi. O eşe, dosta, ihtiyaç sahiplerine ikram etmekten çok zevk alırdı. Herkesin isteklerini ve ihtiyaçlarını büyük bir sürur içerisinde yerine getirmeye gayret eder, böylece gönüllere muhabbet ve uhuvvet tohumlarını ekerdi.
1: Medreselerin mutfağından, işte talebelerin beslenmelerinden, efendim talebelerin ilimle ne kadar meşgul olduklarından bir hakkın haberi olan bir zat. Çünkü Efe Hazretleri ilmin ne demek olduğunu bilen mübarek bir insan. Okumanın, okutmanın ne demek olduğunu bilen bir zat. Hatta Efe Hazretleri Kur'an öğrenmeye, öğretmeye de son derece ehemmiyet veren bir zat. Bir sözünde, bir gazelinde efendim şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı, okutanı tarif ederken müftü, müderrisler hep ona kurban, okur, hem okutturur dersi Kur'an'ı. Yani şimdi tabii hem bizatihi Kur'an-ı Kerim'in okunmasını efendim teşvik eden, hem Kur'an-ı Kerim'in ve Kur'an-ı Kerim'e götüren, Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla efendim ilgili olan ilimlerin okunmasına son derece ehemmiyet veren bir zat.

0: Efe Hazretlerinin Alvar köyünde ikamet ettiği 1 Kasım 1928 yılında Türkiye'de harf inkılabı yapılmış, bu sebeple Kur'an-ı Kerim dahil Arapça bütün eserlerin okunması ve okutulması yasaklanmış, toplumda cehalet baş göstermişti. Bu olaydan 4 yıl sonra da ezanın Arapça okunmasına yasak getirilmiş, okuyanlar çeşitli cezalarla karşılaşmışlardı. Böyle sıkıntılı bir dönemde ilim tahsiline ve talebe yetiştirmeye çok büyük önem veren Efe Hazretleri, canla başla çalışmış, ilim talebeleri okutmuş ve bu uğurda çaba gösterenleri de takdirle karşılamıştı. Alvarlı Efe Hazretlerinin Erzurum'un Dumlu köyünden gizlice Kur'an dersi veren Nurullah Efendi'ye Kur'an eğitimi konusunda gösterdiği cesur ve fedakar gayretlerinden dolayı ona takdir ve iltifatlarını ifade eden bir mektubu bunun ispatı niteliğindedir.
1: Ciğerim faresi Nurullah Paşa, Zülkerem'e seni emanet verdim. Hak yolunda başın çal taştan taşa, Zülkerem'e seni emanet verdim. Allah'a emanet cümle ihvanı, Kerim'den erişe daim ihsanın, himmeti ulaşa şah-ı merdanın, Zülkerem'e seni emanet verdim.
2: 1918'den 1939'a kadar Efe Hazretleri Alvar köyünde kalıyor. Şimdi Alvar köyünde geçirdiği dönem Türkiye'nin en hassas dönemleri. Efendim işte 1400 yıldır, 14 asırdır okunan ezan Türkçe okunsun denmiş ve zorla Türkçe ezan okutturuluyor. Eğer kazara birisi Arapça, yani aslı itibariyle ezan okursa efendim jandarma alıp götürüyor, işte her türlü eziyeti yapıyor. Peki Kur'an okumak yasak efendim ve o dönemde medreseler kapatılmış, tekkeler kapatılmış.

yapmış ama dini tahsil yapacak tek bir müessese bırakılmamış. Dolayısıyla halk dini nereden öğrenecek ve halkın dini ihtiyacını giderecek işte imamdır, müezzindir, efendim müftüdür nereden yetişecek? Böyle bir korkunç bir manzara efendim. Fakat yani bu saatler gerçekten insan hayran kalıyor. Hiç tehevvüre kapılmadan, paniğe kapılmadan, taşkınlıklar yapmadan, işte baş kaldırma gibi, isyan etme gibi, efendim, sokaklara dökülme gibi vesaire. Hiç bunlara tevessül etmeden etrafında bulunan Müslüman halkı şefkat kanatları altında onların maneviyatını, dinini efendim muhafaza edebildikleri kadar etmişler ve onların geleneklerini, ananelerini unutmamaları için doğrusu hayatlarını feda etmişler.

0: Halvarlı Efe unvanı ile meşhur Hacı Muhammed Lütfi Hazretleri 1868 yılında Erzurum'un Fasinler ilçesinin Kındığı köyünde dünyaya gelir. Efe Hazretlerinin annesi Seyyide Hatice Hanım'dır. Babası Hacı Hüseyin Efendi ise Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Hacı Feyzullah Efendi'ye müntesip olup gönlü saf, ruhu pak, nurani bir insandı.
1: Şimdi Efe Hazretlerinin tabii ta küçük yaşlardan itibaren yetişmesi gerçekten çok dikkat çekici. Bir kere tam bir alim, mükemmel bir alim ve maneviyat yönüyle de kemale ermiş bir babanın dizinin dibinde büyüyor. Çocukluk yıllarından itibaren onun terbiyesinde büyüyor ve babası çok ihtimam gösteriyor. Bütün oğullarının terbiyesi üzerinde fevkalade titizlikle duruyor. 5 tane oğlu var Hüseyin Efendi'nin. 2 tanesi Cihan Harbi'nde Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşüyorlar. Bir tanesi Hasbi Efendi genç yaşta vefat ediyor. Geriye 2 oğlu kalıyor. Muhammed Lütfi Efendi, Mahmut Vehbi Efendi. Her ikisinin hem ilmi tahsiliyle hem de manevi tahsiliyle bizzat Hüseyin Efendi kendisi meşgul oluyor. Tabii bunu kafi görmüyor. Oğlunu Erzurum'da medreselere gönderiyor. Orada alması lazım gelen ne gibi ilmi cihetten eksiği varsa onları da tamamlıyor.
2: İlk tahsillerini babasından ve o zamanın Erzurum'da yetişmiş büyük üstazlarından ilk tahsillerini bu şekilde görüyor. Ve 20-22 yaşları arasında Hasankale Sivaslı Camisi'ne imam oluyor.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: Yıl 1890. Efe Hazretleri henüz 22 yaşındadır. Erzurum'un Hasankale ilçesindeki Sivaslı Camii'nde imam olarak görev yapmakta olan bu mübarek zat, ilmi yeteneği ve güzel ahlakıyla herkesin takdirini kazanır.
2: Aynı sene babasıyla birlikte Bitlis'e gidiyorlar. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin dergahına gidiyorlar.

0: kendisine rehberlik eden babası Hacı Hüseyin Efendi, Bitlis'te ikamet eden Pir-i Küfrevi'nin feyiz dolu huzuruna çıkar, kutsi nazarına mazhar olur ve sohbetleriyle müşerref olurlar. Efe Hazretleri bu yolculuğu şöyle ifade eder:
1: 1307'de oldum revane, eriştim Ravza-i Darül Emane. Cihan gülzar içinde bir gülü ter, o şehri Bitlis idi verdi Ahmer. Mekin ile mekan bulur şerafet, kerim ile görülür her keramet. Mübarek bir zaman kıldım ziyaret, ziyarete var idi bir işaret. Verirdi feyzi feyyazdan nişanı, var idi Bitlis'in bir âli şanı.
2: Şimdi Hazreti Pir'in huzuruna gidiyorlar. Yani Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin. Buyuruyor ki o zat, Hüseyin Efendi bize kemalinden gelmiş, ihtiyacı yok. Çünkü Hacı Feyzullah Efendi'den terbiye görmüş, Mir Hamza-i Nigari'den terbiye görmüş ama son derece mahviyet sahibi bir zat. Kendinde hiçbir varlık hissetmiyor. Hazreti Pir Hüseyin Efendi'yi hemen halife nasip ediyor. Zaten bize ihtiyacı yok buyuruyor. Muhammed Lütfi Efendi'ye gelince, daha 21-22 yaşında bir delikanlı düşünün. Yani yeni medreseden mezun olmuş, bugünün tabiriyle üniversiteden mezun olmuş efendim. Hazreti Pir günde 2 saat sohbet ediyor. Ve huzurunda çok değerli alimler oturuyor. Sohbeti son derece ilmi, manevi bir seviyede. Ve huzuruna daima yaz kış rivayet edildiğine göre leğen dolusu kar getiriliyor. Bu zat 120 yaşında vefat etmiş. Son derece zayıf, nahif bir vücudu var ama müthiş bir hararet varmış o zatta. Sohbete başlarken mübarek iki elini leğene, karın içerisine koyar. Söze, hayrul kelam kelamullah, hayrul dua elhamdülillah diye başlar. Euzü besmele çekip bir ayet-i kerime okur ve onu tefsir edermiş.
0: Muhammed Küfrevi Hazretleri, Nakşibendi şeyhlerinin ve Doğu alimlerinin büyüklerinden olup, Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin kıdemli halifelerindendir. Pir-i Küfrevi olarak da anılan Büyük Veli, 1775 ile 1898 yılları arasında yaşamış, Bitlis ve çevresinde büyük irşat faaliyetlerinde bulunmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Barla Lahikası adlı eserinde, Silsile-i İlmiye'de son dersini Küfrevi Hazretlerinden aldığını şöyle beyan ediyor: Silsile-i İlmiye'de bana en son ve mübarek dersi veren ve haddinden çok ziyade şefkatini gösteren Hazreti Şeyh Muhammed el-Küfrevi kuddise sırruhudur. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin vefat haberini duyduğunda 18 yaşlarında olan Bediüzzaman Hazretlerinin Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretlerine ne derece muhabbeti olduğuna çok güzel bir örnek teşkil etmesi açısından şu hatıra gönülleri hoş edecek, ruhları sürurlandıracak keyfiyettedir. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin torunu Cesim Küfrevi'nin naklettiği üzere Küfrevi Hazretlerinin merkadı yapılırken Üstad Bediüzzaman, "Muhammed Küfrevi benim üstadımdır. Onun türbesine ben de taş taşıyacağım." demiş, sırtına koydurduğu taşları zahmet ve meşakkatle türbeye taşımak suretiyle Sadat'ın türbesine fiilen çalışarak hizmet etmiştir. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin vefatından sonra onun irşadını devam ettiren kıymetli oğulları Şeyh Abdülbaki Efendi de Birinci Cihan Harbi yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak hususunda büyük gayret sarf etmiştir. Bilhassa doğuda bölücülük yapmak isteyenlere karşı çıkmış ve çıkan isyanları sonuçsuz bırakmakta

0: büyük rol oynamıştır. Alimlere ve mürşid-i kamillere hürmet ve saygı abidesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, Şam'da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin türbe-i şerifini yaptırdığı gibi, Muhammed Küfrevi Hazretlerinin türbesini de İtalyan mimarlar göndermek suretiyle bizzat kendisi yaptırmıştı. Küfrevi Hazretlerinin yanında seyri sülûnu ikmal edip kısa zamanda yüksek derecelere kavuşan Efe Hazretleri, Pir-i Küfrevi Hazretlerini sonsuz sadakat ve samimiyetle, derin muhabbet ve hayranlıkla metheder.
1: Canan yolunda canım giderse canıma minnet el hükmülillah. Yarin eliyle şemam yanarsa devleti baki fazlun minallah. Pir-i Küfrevi, Emir-i Ebrar, Nur-i Manevi, Sultan-ı Ahyar, Şems-i Hidayet, Necm-i Saadet, Hadi-i Ümmet min keremillah.
2: Efe Hazretlerinin kendi ifadelerini ben size oğlu Hacı Seyfettin Efendi Hazretlerinden dinlediğim şekliyle naklediyorum. Buyuruyor ki, bir kuvvet beni yerimden aldı kaldırdı. İradem elimde değil. Hazreti Pir, oğlu Abdülhadi ve Abdülbaki Efendiler kollarına girerek dışarıya teşrif ettiler. Onun arkasından bir güç beni kaldırdı. İradem elimde değil. Kapıdan çıktığım zaman Hazreti Pir'in sofada ayakta beklediğini gördüm. İki yanında da o kıymetli oğulları Şeyh Abdülhadi ve Abdülbaki Efendiler. Hazreti Pir Muhammed Lütfi Efendi ile eliyle böyle işaret ediyor. Yaklaşıyor, tam karşısına geldiği zaman mübarek iki eliyle şakaklarından tutarak öyle bir nazar ediyor ki, Efe Hazretlerinin kendi ifadesidir, başım arşa değdi zannettim buyuruyor. Şimdi Efe Hazretlerinin terbiyesi burada bitiyor. Bir nazarla. Dünya ve ma fiha değer ehli nazardan bir nazar buyuruyor Efe Hazretleri bir şiirinde. Yani nazar sahibi velinin tek bir nazarı dünya ve onun içinde olan bütün her şeyden daha kıymetlidir. Onu ifade ediyor. Efe Hazretleri bu hadiseden sonra Hazreti Pir'in vefatına kadar 7 defa ziyareti var. Sonra tabi Erbain'e giriyor efendim, seyri sülükünü tamamlıyor. Babasından 5 sene sonra, icazet tarihi 1312'dir. 1312 tarihinde hilafetnamesi, icazetnamesi verilmiş ve kendisi de insanları irşad ile memur olmuştur.
0: Alvarlı Efe Hazretlerinin Muhammed Küfrevi Hazretlerinden aldığı icazet, Allah Teala'ya hamd ve Peygamber Aleyhisselam'a salavatla başlayıp şu şekilde devam eder.
1: Bu icazetin sahibi olan Fasinli Halife Hüseyin Efendi'nin oğlu Muhammed Efendi uzun bir müddet sohbetimizde bulunmuş, bizden Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye Saadatının adabını almış ve bu adabı ciddi bir bağlılıkla kendi nefsinde eda etmeye devam etmiş olup, kendisinde irşad etme, müritleri terbiye etme ve yol gösterme kabiliyeti müşahede ettiğimizden kendisine bu konuda hilafet icazeti verdik.
3: Delikanlı denilecek bir çağda Efe Hazretleri hilafete nail olmuş. Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin dergahından hilafetini almış. Şimdi tabii günümüzde elbette ki o yaşta da güzel insanlar vardır. Ama bir Efe Hazretleri gibi o yaşta, o çağda o noktaya gelebilecek insanlar çok az rastlanan müstesna şahsiyetlerdir. Dolayısıyla da Efe Hazretleri'nin o yaşta o noktaya ulaşmış olması hem Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı

0: hem neslinden gelen bir güzellik, hem de kendisinin istidat ve kabiliyeti ile ilgilidir.
1: Pir-i Küfrevi'den aldığı ilim ve icazetle insanları irşada memur edilen Efe Hazretleri, Erzurum'un Dinarkom köyünde 16 yıl imamlık yapar. Hususen methettiği, halkına dua ettiği Dinarkom'da ilim ve irfan alemine sonsuz bir iştiyakla ve samimiyetle hizmet eder. Dinarkom onu, o Dinarkom'u çok sever.
2: Dinarkom'da evlendiğini biliyoruz. İlk hanımı Hacı Feyzullah Efendi'nin torunu Feride Hanım. O kısa zaman sonra vefat ediyor. Daha sonra Esma Hanım'la evleniyor. Ve Esma Hanım'dan 4 çocuğu var. Bu 4 çocuğundan 3 tanesi Dinarkom'da küçük yaşta vefat ediyor. Sade Efendi, Hakkı Efendi, bir de Mukime Hanım. Seyfettin Efendi hayatta kalıyor ve Efe Hazretleri'nin hayatta tek evladı o. Esma Hanım da çocuklar daha küçükken zaten vefat etmiş. Ondan sonra tabii Hüseyin Efendi de Dinarkom'da ve dul olarak kalıyor. Evli değil yani o zaman. Çünkü Hatice Hanım, Efe Hazretleri'nin annesi, Kındığı köyünde vefat etmiş. Zaten kabri de orada. Hüseyin Efendi Hazretleri'nin bağlılarından ve Hasankale eşrafından Kürt Abdurrahman Efendi geliyor. Diyor ki Hüseyin Efendi Hazretleri'ne, kardeşimiz Muhammed Efendi yalnız kaldı. Eğer emir buyurursanız kızım Hafız Salihe Hanım'ı ona nikahlamak isterim buyuruyor. Söylüyor. Ve nikah kıyılıyor. Gelin arabası, bir kağın arabası tabii, çeyizleri yüklenmiş, Hasankale'den Dinarkom köyüne geliyor. Efe Hazretleri o sırada efendim ahırda hayvanlarına yem, alaf vermekle meşgul. Hemen haberciler geliyor. Efe, Efe, gelin alayı geliyor. Hele kıyafetini bir değiştir, üstünü başına düzenle. Tabii kılık kıyafetini değiştiriyor efendim, karşılıyorlar. Hafız Salih Hanım bir hafta sonra o kıymetli çeyizlerini, ki babası zengin efendim, zengin bir aileye mensup, oldukça yüklü çeyiz getirmiş. Fakat tabii düşündürücü, ibretamiz bir sahne. Muhammed Lütfi Efendi hiçbir şeysi yok, köyün imamı. Fakat Abdurrahman Efendi onu maddesiyle ölçmüyor, manasıyla ölçüyor. Onu görebilen bir insan. Bir hafta sonra efendim bütün çeyizlerini odanın ortasına sermiş, bohçalıyor. Efe Hazretleri, hayrola Salih Hanım, ne yapıyorsun diye sorunca diyor ki, efendi, bu evde bunlara ihtiyaç olmadığını anladım ben. Bunları gelinlik kızlara hediye etmek için böyle hediyelik bohçalar haline getiriyorum diyor. Hafız Salih Hanım da orada vefat ediyor. Dolayısıyla Dinarkom'da Efe Hazretleri'nin efendim Esma Hanım, Salih Hafız Salih Hanım ve 3 çocuğu, Sade Efendi, Hakkı Efendi ve Mukime Hanım Dinarkom kabristanında yatıyorlar. De Dinarkom hayatı Efe Hazretleri'nin Birinci Cihan Harbi sıralarında efendim Ruslar Erzurum'u işgal edince Yavi'ye nakletmesiyle bitiyor. Oradan Yavi'ye naklediyor.

Bir karıncayı dahi incitmeye çekinen Allah dostları, nebevi ahlakın bir gereği olarak vatanlarını savunmak ve zulmün hakim olduğu yerlerde zulme dur diyebilmek için gerektiğinde savaşmaktan çekinmemiş, bu yolda şehit olmak için can atmışlar. Erzurum'un Ruslar tarafından işgali, Alvar İmamı'nın cihadında yeni bir cephenin açılmasına sebep olacaktır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: ...12 Şubat 1916 günü... ...Birinci Dünya Savaşı'nın önemli aktörlerinden Rusya... ...Van, Bitlis ve Muş'tan sonra Erzurum'u işgal etmiş... ...evler yakılıp yıkılmış... ...kütüphaneler ve halkın elindeki mal varlığı yağmalanmış... ...kimi insanlar Erzurum Kalesi'ne götürülerek asılmış... ...ve yüzlerce genç tutuklanarak Rusya'ya sürgüne gönderilmişti. Bu durumu fırsat bilen Ermeni çeteleri... Her tarafı yağmalamış ve bu durum Efe Hazretleri'nin yüreğinde onulmaz yaralar açmıştı. O günkü dehşete şahit olan Efe Hazretleri Erzurum'un işgalini şöyle ifade eder.
2: Koptu bugün kıyamet. Yeryüzü alkan oldu. Görülmemiş alamet. Kandan bir tufan oldu. İslam hanümanıyla, kurtulmaz bir canıyla, herkesin öz kanıyla saçları elvan oldu. Lale yanak, gül yüzler, gonca dehan, dür sözler, hançerlendikçe sızlar, bedenleri kan oldu. Yavrular ağladıkça, ciğerler dağladıkça, hançerler bağladıkça, cesette bir...

0: can oldu.
1: İşgal sırasında Dinarkom köyünde imamlık görevine devam eden Efe Hazretleri, bu işgal ve katliama karşı arayışlara başlar ve işgal güçlerine karşı savaşan Türk ordusuna katılmak için Erzurum'a gelir.
2: Efe Hazretleri cepheye gitmek istiyor. Fakat o günün kurallarına göre ilmiye sınıfından olanlar, yani alimler, bir imtihan neticesinde askerlikten muaf tutuluyorlar. Sebebi ilim erbabının cephede telef olmaması için. Efe Hazretleri de aslında askerlikten muaf olan ulemadan, ilim erbabından. Ancak buna rağmen cepheye gitmek istiyor. Fakat bir komutan kendisine, efendim cephede askerlerimiz savaşıyor, sizin gibi kıymetli insanlarımızın geride halkımıza destek olması gerekir. Siz halkımızı irşad edin, vaaz-ı nasihatlerinizle onlara yön verin, daha faydalı olur diye ikna ediyor. Bunun üzerine işte Yavi'ye gidiyor.
1: Rus istilası sırasında Erzurum'dan Yavi köyüne geçen Hacı Muhammed Lütfi Efendi, buradan milli mücadeleye destek veriyordu. Bu sırada Ruslar, ülkelerinde yaşanan ihtilal nedeniyle Erzurum'dan çekilmeye başlamış, bunu fırsat bilen Ermeni çeteleri, özellikle Erzurum ve çevresinde büyük bir katliama girişmişlerdi. Rusların Erzurum ve çevresini işgaline başından beri büyük tepki gösteren Efe Hazretleri, Rus işgalini fırsat bilen Ermeni çetelerinin Yavi ve çevresinde başlattığı katliam üzerine harekete geçer.
3: Efendi Hazretleri orada hem imamlık görevi hem de Ermeniler ve Ruslara karşı bir sivilden bir cephe açıyor. Hatta Rusların cephaneliği Ermenilerin elindeymiş o zaman. O Ermenilere güvendikleri için Ermeniler bakıyormuş cephaneliğe.

0: Erzurum'un Yavi köyünde bir cuma günü. Efe Hazretlerinin cuma vaazını dinlemek için çevre köylerdeki halk Yavi köyüne akın etmektedir. Minberde Efe Hazretleri vardır ve cemaate şu şekilde vaaz eder.
1: Muhterem Müslümanlar! Şunu bilin ki biraz sonra kılacağımız bu namaz düşmanla savaşmadığımız sürece Allah katından makbul değildir. Ermeniler vatanımızı işgal etmişken, insanlarımızı öldürüp ırzımıza, namusumuza el uzatmışken bizim burada ve evlerimizde rahat oturup ibadet etmemizi, bakın yemin ederek söylüyorum, bütün bildiklerime dayanarak söylüyorum ki Allah kabul etmez ve etmeyecektir. Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi zaman canımızla ve malımızla cihad etme zamanıdır. Allah'ını, peygamberini, devletini seven herkes elinde neyi varsa alsın gelsin harbe katılsın. Namazdan sonra ben yola çıkıyorum.
0: Alvar ve Efe önderliğindeki halk, evlerinde savaşabilecekleri ne varsa yanına alarak Yavi'den yola çıkar. Oyuklu köyünde Ermenilerin elinde bulunan Rus cephaneliğini ele geçiren Efe Hazretleri, karşısına çıkan düşman birliklerini geri püskürtür ve yanındakilerle birlikte o sırada Haydari Boğazı yakınlarındaki Zergide köyünde bulunan Türk ordusuna katılır. Efe Hazretlerinin katılımı ordu içinde duyulunca askerlerimize büyük bir moral olur. Kendisinden ve yaptıklarından haberdar olan komutanlardan biri gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak askerlere şöyle hitap eder: Allah, millet, vatan yolunda şehit olmak için burada bulunan değerli kardeşlerim, yiğit askerlerim. Bakın, fazla söze ne

0: Hacet. Bugün aramıza katılan değerli hocamız Muhammed Lutfi Efendi ve cemaatini gören düşmanlarımız elbette şunu söyleyeceklerdir. Biz bu milleti nasıl yenebiliriz? Hacısı, hocası, yaşlısı, genci, sıhhatlisi, hastası, gelini, anası, ninesi tek bir vücut olmuş. Bu güce kim karşı durabilir ki?
1: Tabii bu cihat. Yani her Müslümanın üzerine farz olan bir şeydir. Efendim, o zaman tabii milli mücadelede malum, milli mücadelenin en önemli destekçileri tekkeler olmuştur. Yani Bektaşi tekkeleri, Mevlevi tekkeleri, Nakşi tekkeleri, bu meşayih-i kiram müridanıyla birlikte cephelere alaylar oluşturarak katılmışlardır. Efe Hazretlerinin de bu milli mücadelede böyle bir çalışması ve katkısı olmuştur. Zaten Erzurum'a geldiği gün müfrezesiyle birlikte tam 12 Mart'a tekabül ediyor. 12 Mart Erzurum'un kurtuluş günü. Hemen tabii babasının yanına koşuyor. Sevdiği bir ahbabına teslim etmiştir yaşlı babasını, mübarek babasını. Fakat yine bir Ermeni tarafından dipçikle, tüfek dipçiğiyle başına vurularak yaralanmış ve kucağında şehit oluyor. Ruslar Erzurum'u işgal ettiği zaman etrafında bulunan insanlar Hüseyin Efendi Hazretlerine soruyorlar hep. Ne zaman bu Ruslar içimizden çekilir diye. O da mübarek sakalını böyle sıvazlayarak bu aksakal ne zaman kana bulanırsa o zaman buyururmuş. Hakikaten mübarek başından akan kanlar aksakalını kırmızıya boyamış o gün. Ve o gün de Erzurum işte 12 Mart'ta kurtulmuş oluyor. Erzurum'un kurtuluşundan sonraki 1918 yılı oluyor. 1918'den 1939'a kadar Efe Hazretleri Alvar Köyü'nde kalıyor.
0: Alvar Köyü, Efe Hazretlerinin Allah yolunda yapacağı hizmetlerin yeni adresi olur. Ne yaşanan işgal ve savaşların ardında bıraktığı ızdırap, ne gittikçe artan yoksulluk, ne de ilim erbabına yapılan baskı ve sıkıntılar, Efe Hazretlerinin Allah yolundaki hizmetlerine engel olamamış, o burada cömertliği, teslimiyet ve sadakatiyle herkese örnek olmuştur.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Kuşadalı İbrahim Halveti Kuddisesi Ruh. 1188'de miladi 1774'te Aydın'ın Kuşadası kasabasının Çınarlı köyünde doğmuştur. Öğrenim çağına gelince okuma yazmayı annesinden öğrenmiş, Aydın, Denizli ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde öğrenim gördükten sonra Fevziye Medresesi'ne yerleşmiştir. Burada Hoca Emin Efendi adlı bir alimin öğrencisi olmuştur. Tahsilini tamamladığı bu yıllarda hücresine kapanarak vaktinin büyük bir kısmını ibadet ve mücahedeye ayırmaya başlamıştır. Düşündüğü bir ayeti gayet açık bir şekilde yorumlayan Beypazarlı Ali Efendi'ye intisap etmiştir. Daha sonra hilafet alıp kendisine tahsis edilen tekkede irşada başlamıştır. Kuşadalı Hazretlerinin bu dönemdeki faaliyetlerinin önemli tanığı Ahmet Cevdet Paşa'dır. Komşusu olması dolayısıyla kendisiyle zaman zaman görüşmüştür. Vezirlerden ve devlet ricalinden pek çok kişinin konağa gelip huzuruna girmek için sofada beklediği anlatılır. En büyük hoca efendilerden sorup halledemedikleri soruların cevaplarını ondan almışlardır. Nitekim dini ilimlerin hepsinde ve özellikle tefsire dair konularda oldukça bilgi sahibi bir zatmış. Kuşadalı Hazretlerinin günümüze ulaşan mektupları vardır. Medine'yi ziyaret ettikten sonra Mekke'ye giderken hacıların ihram giydikleri Rabi mevkiinde 1846 yılında beraberindeki bazı kişilerle koleradan vefat etmiştir. Kuşadalı İbrahim Halveti Hazretlerinin Seyyid Muhammed Allame Efendi'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görmek ve tabiri sorulan bir rüyanın yorumu hakkında gönderdiği mektup şu şekildedir. Faziletli, inayetli ve çok muhabbetli Seyyid Muhammed Allame Efendi Hazretlerine. Allah'ın selamı sizin ve sözlerimi seven kimselerin üzerine olsun. Cenab-ı Mevla dualarınızı kabul ve bütün hal ve tavırlarınızı Kur'an'a muvafık kılsın. Duaların gerçekleşmesi ve yakın zamanda icabet bulması temennisinden sonra. Misal

alemi dört kısımdır. Biri uykuda, biri uyuklarken, biri uyanıkken ve biri de göz yumulu olarak. Biri de yakaza halinde fakat gözleri açık bir halde hem nasuti hem de misali görür. Bu da az uyku, az yemek ve inziva haline göredir. Ayrıca son üç kısım dahi tabire ihtiyaç duyar. Misal de iki kısımdır. Biri hakikatler misali, biri de vehimler misali. Bu dört kısımdan biriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek hakikattendir. Zira şeytanın temsile girmesi mümkün değildir. Fakat kendi makamlarıyla görmeye kimse tahammül edemediği için rüya gölenin haline göre tenezzül buyururlar. Bu da o kişinin takvasına, haline göredir. Ancak o da tabire muhtaçtır. Maksudu suluk ve ihlasla enfusi tabir olunur. Afaki olansa maksut değildir. Bu dört kısımdan biriyle o nurlu yüzü görmek fena fillahın müjdesidir. Tabii ihlas şartıyla. Kişi dünyada ya ilahi cezbeli yahut mürşidine rabıtalı olursa, ahirette de bu ikisinden biri olmazsa irfansız kimse cennete giremez. Dolayısıyla bu görmenin sebebi inziva, az yemek ve az uyumanın gücüyledir. Yahut tevhid-i şerifin ikinci manası olan la maksude illallah'ladır. Ayrıca müridin dersinde huzur ve mücahedenin, kal ilminin üstün hal ilminin olması, muhkem ayetlerde mahir ve müteşabihlerin sırrını tadacak kabiliyet de bu noktada vesiledir. Aynı şekilde ihsan, zikirler, tilavet ve ibadette tat almaya başlamaktır. Rüyanda Naşir Efendi'yi tütün açar görmen, halleriniz arasında tezat olmakla birbirinizle arkadaşlıkta bir çeşit isteksizlik olmasındandır. Kıbleden suyun aktığını görmen, Naşir Efendi'ye muhabbet ve onun rabıtası olmakla birlikte Beytullah'ın ve Resulullah'ın sırrını rabıtayla gönül kıblesinden feyzinizdir. Ervah aleminden dünya ve ahirette bütün Peygamber aleyhisselamın ve evliya, arifler ve salihlerin cümlesinin mürşidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan ileri hakiki mürşitse Allah Teala'dır. Sır birdir, göründüğü yerler çoktur. Uçurum yerler görmen, Naşir'in kelamından gayret meydana gelip başlı başına Hak Teala ve Resulullah teveccüh edip kendinizi çok sıkmışsınız. İlahi cezbeli değilsiniz. Allah'ın nimetleri hakkında tefekküre dalın. Fakat onun zatı hakkında fikir üretmeyin buyurulmuş. Allah'ın zatına ait sıradan bahis açmak şirktir buyurulmuş. Mantıkça Allah Teala ve Resulullah cüz'i hakikidir. Genel olarak bilmenin adı ilimdir. Cüz'i olarak bilmenin adı irfandır. Akıl baştayken teveccühle bileyim demek, çökecek bir uçurumun yanında olmaktır. Onun için akıl sahipleri için lütuf olarak silsile halinde mürşitler inayet buyurulmuş. Rabbinize yönelin. Zümer suresi 54. ayet. Yani Rabbinize ulaşacak vekili bulun. Kadılar yanında hükmün yerine geçirmek caizdir. Sözlerinin manası dahi hükme naip bulmaktadır. İtaat edersen malik olursun demek bunun içindir. Kendi intisabınızı Üveys el-Karani Hazretleri rahmetullahi aleyhin intisabına kıyasınızın karşılığında Hoca Efendi merhumun bizzat küfürle cenk etmeli değil mi buyurmaları, hocaya hüsnü zanınız olmakla birlikte rüya meleği temessül ve irşad etmiş. Cevap makes içindir, bunun tersi için değildir. İrşad olunma maslahatı bitmiş, vara vara temkine varmış, kemale ermiş. Nefis ve nefis kuvvetiyle mücadelesi tamamen yüce şandadır. Onun için sahibi hümül cevabına cevap istemez. Sahibi humul zatınızdır. Ancak nefisçe sahibi humul demek, meleği alada şöhreti yok, ruhu gizlenmiş de.

zahiren küffarla cenk etmede, sultana bağlılık bir vasıtayla da olsa, lazım olduğu gibi ruh ve ruhun kuvvetleri, nefis ve nefsin kuvvetleriyle cenk etmede, fena fir Resul ve fena fillah ahlakın ve saltanatın giyip almadıkça cenk edemez ve sahibül hümül olmada kalır. Ancak ihlasını hoca bozar. Nefsine hoş gelmeyen maslahatta nefisle mücadeleyi bırakır. Tasarruf noktasında ihlasla kesbettiğini nefsani maslahata sarf ederken bazen nefsin istediği ortaya çıkar ve ihlastan düşer. Gayb'tan haber vermek, rüyanın müjdelemesi ve vahiy ile olur. Allah Resulünden vahiy gelmez. Rüya bakidir. Asıl sülukla bilinecek nesneler şehadet ve vicdaniyettir. Alemi misal füruudan, ilham ve feraset de füruudandır. Elhasıl akıl başlayken mürşitten de cüzi olarak bilmek lazımdır. O da mülakata bağlıdır. Bize ve size Allah müyesser kılsın. Ehlinden ehli zikir olmasanız zikir vermek dahi tehlikelidir. Şimdilik ikindi namazını kıldıktan sonra 100 kez Estağfirullah el azim ve ardından 100 kez Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve 24 saatin içinde cehren en az 300 La ilahe illallah. Ekser isteyen kişi için sınır yoktur. Yapılışını Naşir Efendi'den öğrenesiniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derdiyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada hem Türkiye hem de İslam alemi olarak bugün idrak ettikleri Aşure günü ve Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz etti. Bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtti. Erdoğan, AK Parti konferans salonunda düzenlenen partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem de kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığının görüldüğünü söyledi. Sosyal medyada mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramının anlamını yitirdiği, görünür olmanın gündeme gelmenin, tartışılmanın, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçtiğini belirten Erdoğan, ne pahasına olursa olsun gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. İlkelerini

İnanç özgürlüğü olduğunu belirten Erdoğan, anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz, üzerinde baskı kuramaz. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Şunu da burada açık açık ifade ediyorum. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır ifadelerini kullandı. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenlerin boş durmasa da görevde oldukları müddetçe o karanlık dönemlerin bir daha asla geri dönmeyeceğini söyleyen Erdoğan, bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına, kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesine kesinlikle göz yummayacağız. Türkiye'yi büyütmeye, cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her bir vatandaşımız için genişletmeye, 86 milyonun tamamını bir beraber ve eşit görmeye devam edeceğiz diye konuştu. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Mah-ı Muharrem'in manevi ikliminde katılımcılarla beraber olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetimize icabet ederek soframıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında Ehl-i Beyt'e ve temsil ettiği değerlere muhabbetle bağlı tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimizin Allah'ın ayı olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum dedi. Muharrem ayının ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu mübarek ayda tutulan oruçların, edilen duaların, yapılan hayır ve hasenatın hak katında kabul ve karin olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat ve hidayet pusulamız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun ehli beytine ve cümle muhibbanına selam olsun diyorum. Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan, Şah-ı Kerbela, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum diye konuştu. Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Son günlerde Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialar yer almaktadır. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin tutumunun açık, net olduğunu ve değişmediğini vurgulayan Aktürk, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişimin Türkiye açısından kabul edilemeyeceğini belirtti. Aktürk, NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Kürecik Malatya'ya konuşlandırıldığını ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşulan Amerika Birleşik Devletleri Patriot hava savunma sisteminden görevi devraldığını açıkladı. Hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini belirten Aktürk, mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar 2 adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir ifadelerini kullandı. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yaptı. Aktürk'ün açıklamasına göre son bir hafta içinde 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha

çalışmalarına da devam edildi. Tuamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasına varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını, mutabakatın korunması ve sürdürülen teknik müzakerelerde ilgili tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi konusundaki temennilerini yinelediklerini belirterek şu açıklamaları yaptı. İmzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir. Ülkemiz bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmeye ve bu yöndeki çabalara katkı sağlamaya devam edecektir dedi. Tuamiral Aktürk, envantere yeni giren silah sistemlerine ilişkinde şu bilgileri paylaştı. Yerli ve milli savunma sanayimizin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da arttırma çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Typhoon Block 2 füzesi, silah taşıyıcı araç, Karayel karinalı bot sistemiyle doğal afet kurtarma araç ve malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri de tamamlanmıştır dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Hazırlanan bilirkişi raporları, müşteki müteahhitlerin ifadeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu kayıtları, mali analiz raporları ve HTS incelemeleri doğrultusunda aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları NH ve İK, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi DB'nin de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler iki adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda 197 kilo 200 gram skunk, 1 kilo 81 gram kokain, 20 gram esrar, 2 uzun namlulu silah, 111 mermiyle 2 hassas terazi ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını bildirdi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve milletin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerin yüreğine su serpmeyi en büyük öncelik olarak gördüklerini kaydeden Gürlek, bu kararlılıkla bakanlık bünyesinde kurulan faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek incelediklerini vurguladı. Daire başkanlığımız faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatılmasını sağladık ifadesini kullanan Bakan Gürlek, kısa zamanda elde edilen bu başarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde devletin kurumları arasındaki sıkı koordinasyon ve sarsılmaz uyumun bir sonucu olduğunu aktardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, milletin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm suç odaklarına karşı sıfır tolerans anlayışıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Her alanda büyük bir hassasiyet, titizlik ve fedakarlıkla görev yaptıklarını ifade eden Mustafa Çiftçi şunları kaydetti. Güvenlik güçlerimizin sahada yürüttüğü kararlı çalışmalar, adli birimlerimizin etkin işbirliğiyle neticeye ulaşmakta, suçlular tek tek tespit edilerek yakalanmakta ve adalete teslim edilmektedir. Bu güçlü eşgüdüme sundukları

kıymetli katkılar dolayısıyla Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlüğe ve adli birimlerimize milletimizin huzuru uğruna canları pahasına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya, hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez ülkedeki depremlerde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi. Rodríguez ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi. Depremde 164 kişinin hayatını kaybettiğini ve 971 kişinin yaralandığını belirten Rodríguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi. Rodríguez, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 30 civarında artçı sarsıntı kaydedildiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Venezuela'da Yaracu eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21.9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal hesabından yayınladığı mesajında Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela'nın müthiş halkına az önce iki büyük deprem vurdu. Her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu ifadelerini kullandı. Trump paylaşımında yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil yorumunda bulundu. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aiwet eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre Aiwet eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem 51.7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından can ya da mal kaybı bildirilmedi. Malatya'da saat 16.22'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya Battalgazi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 9.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 4 kişi de tedavi altına alındı. Boğaziçi Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında engelli olduğu belirtilen Esra, Muhammed ve Abdülgani Saltalı kardeşler hayatını kaybetti. Yangında yaralanan diğer kardeş Mustafa Saltalı ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı ve aynı katta yaşayan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dairede hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre Urla açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sivas'ta iki tırın dorsesinde yapılan aramada 27 düzensiz göçmen yakalanırken göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D100 karayolundaki uygulama noktasında MC ve MM'nin kullandıkları tırları durdurdu. Tırların dorselerinde yapılan aramalarda 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla sürücüler gözaltına alındı.

0: Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğüne gönderildi. Derneğler Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında bugünün hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem'in içinde barındırdığı hikmetlere binaen Şehrullah olarak isimlendirildiğini ve hürmete layık görüldüğünü belirtti. Muharrem ayının 10. günü aynı zamanda Peygamber Efendimizin çok sevdiği torunlarından Hazreti Hüseyin ve beraberindeki sadık yol arkadaşlarının siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da acımasızca şehit edilmesinin seneyi devriyesidir. Hicri 61. yılın 10 Muharrem'inde yaşanan bu elim hadise, Ehl-i Beyt sevdasıyla dolu mümin yürekleri ağır bir hüzne gark etmiş ve Müslümanların zihin dünyalarında derin izler bırakmıştır. Kerbela, ırkı, mezhebi ve meşrebin ne olursa olsun tüm müminler için elbette bir yürek yarasıdır. Ne var ki bu hadise Müslümanlar arasında suni duvarlar örmek için asırlarca bir ayrıştırma zemini olarak istismar edilmiş ve aynı kıbleye yönelen, aynı peygambere tabi olan gönüllerin arasına nifak tohumları ekilmek istenmiştir. Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selimle hareket ederek İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içinde olmaktır. Bu vesileyle iman, sadakat, ahde vefa ve cesaret timsali Hazreti Hüseyin başta olmak üzere hak ve hakikat uğrunda canlarını feda eden tüm müminleri rahmetle yad ediyorum. Gönüllerde asırlara sari hüzün buğuları bırakan Aşura gününü kalplerimizin telifine vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum dedi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 17-31, Edirne 18-34, Kocaeli 20-31, Çanakkale 19-32, Balıkesir 18-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. İzmir 20-34, Aydın 21-38, Manisa 20-34, Denizli 20-36, Muğla 18-34, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-36, Kahramanmaraş 21-34, Hatay 23-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 14-31, Konya 16-32, Kayseri 12-29, Sivas 11-26, Eskişehir 14-29, Nevşehir 12-27 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 21-25, Rize 20-26, Samsun 18-28, Ordu 19-27, Giresun 19-26, Zonguldak 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 10-24, Erzincan 15-30, Malatya 15-32, Van 14-26, Hakkari 17-29, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-35 ve Siirt 23-35 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Felaket, Duvar ve Talat. Süleyman Mete. Bana ait şiirlerin okunmadığı, hikayelerin anlatılmadığı, gazellerin söylenmediği ucu bucağı olmayan sokağa giriş yaptığımda aslında yok oluşun da bir varoluş olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Bunu düşünmememin herhangi bir sebebi yoktu ama insan boşluğun sert zemininde adım atarken böyle şeyler düşünebiliyor. Bu süre zarfında mantık, kalp, ruh ve dahi birçok şey kendine bir köşe belirleyip öylece oturup olan biteni izliyor. Seyir zevkinin ne derece büyük olduğu muammasını kafa yormadan, izin almadan, soru sormadan öylece oturup izliyor. Hayatlarımızı mahvedecek şeyler her zaman vardır. Bunu herkes yaşar. Belli bir zümrenin tekelinde olan bir şey değildir mahvolma hali. Ama bunu ortak bir duygu olarak görene de pek rastlanmaz. Bana ait olmayan, eşyalarında izimin, aynasında kendimin olmadığı, portmantoda artık evimize gidelim diye ortalığı ayağa kaldıran çocukları andıran ceketlerimin olduğu eve girmek için cebimden anahtarları çıkardım. Kapıyı açacak olan anahtarı diğer işe yaramazlardan ayırıp yuvaya soktum. Bir mermi bir silahın yuvasına nasıl sokuluyorsa ben de anahtarı aynen öyle soktum. Bir elimle kapının tokmağını tutup diğer elimle tetiğe bastım. Tak! Eve girdiğimde sabah işlemiş olduğum cinayetlerin hepsinin yerli yerinde olduğunu gördüm. Pijama, terlik, yorgan, yarım kalmış kahve. Soğukkanlı bir şekilde tüm cesetleri ortadan kaldırdım ve ceketimi çıkarmadan koltuğa oturdum. Topladığım saçlarımı açtım, geriye attım, kenardan fırlamış olanları kulağımın arkasına sıkıştırdım, kabaran sakallarımı düzelttim. Karşımda diğerlerine hiç mi hiç benzemeyen, farklılığın tahrik ettiğini avaz avaz bağıran duvara gözlerimi diktim ve bakmaya başladım. Kimse onun gibi değil, yani diğer duvarlar gibi. Onlar düz, standart bir hayat yaşayan, sabah işe gidip akşam eve gelen, sofrayı kurmaya yardım eden ve sonrasında sofrayı toplamaya yardımcı olan, ajans izleyen, pijamalarını giyip yakın gözlüğünü takarak dergi, gazete okuyan duvarlar. Ama karşımdaki öyle değil. Parçalanmış kayalardan, eskinin kiremitlerinden oluşan, sıvaları simsiyah saçların arasından fütursuzca çıkan beyaz saçları andıran bir duvar. Duvar demeye pek dilim varmıyor ama duvar demezsem de ne diyeceğimi bilmiyorum. Uzun süredir hayatım yolunda gitmiyor. Gitmesi için bir neden var mı bilmiyorum. Soruların hakim olduğu bir hayatın içinde cevapların tutsaklığını varsayarsak ve adalet mekanizmasına sahip olan kişinin de ben olmadığımı düşünürsek bunun bir geri dönüşü yok demektir. Nitekim de yok. Bu sebeplerden ötürü eve gitmeden önce işimden izin alıp 2 gün önce randevu aldığım psikiyatrın yanında soluğu aldım. Talat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Geçin şöyle oturun. Ne içersiniz? Çay, kahve? Su alayım ben. Dışarıdan olsun. Soğuk olunca hasta oluyorum. Kızım bir su bir de çay getirir misin bize? Hayal ettiğim ortamla içine düştüğüm ortamın arasında dağlar kadar fark vardı.

çok güzel kokuyordu bir kere. Hoca diye hitap ettiğim kişi gayet bakımlı ve güler yüzlüydü. Bizim gibi hayatı yolunda gitmeyen insanların uğrak yeri olan bir adamın bu kadar sağlam kalabilmesi mucize olabilir miydi? Evet Talat Bey, nasılsınız? Anlatın lütfen, sizi dinliyorum. Vallahi hocam sen sor, ben anlatayım. Ben tavsiye üzerine geldim buraya. Ne konuşayım? Gerçekten de tavsiye üzerine geldim. Geçenlerde bir kafeye çay içmeye gittiğimde karşılaştığım arkadaşım, ''Seni iyi görmüyorum Talat, böyle mala bağlamış gibi bir halin var. Bir doktora görük, kafa doktoru ama.'' dedi ve bu bozuk Türkçeye sahip arkadaşım beni o an doktora gitmeye ikna etti. Normal ve akıcı bir şekilde bana bunu söylemiş olsaydı, ''Ne diyorsun kardeşim sen?'' deyip sağlı sollu girişebilirdim. Ama söylediği sözler bana inanılmaz samimi geldi. ''Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz?'' ''Kendimi hissetmiyorum.'' Kendinizi nasıl hissetmiyorsunuz peki? Hissediyormuş gibi hissetmiyorum. Hissetmiyormuş gibi hissettiğiniz hislerinizden bahseder misiniz? Hissetmediğim hissettiklerimden bahsedecek hissettiğim şeyler yok. Muhabbet daha en başından saçma sapan bir hal almıştı. Bu adam neden küçükken babamın beni dövüp dövmediğini sorarak başlamamıştı, anlamış değildim. Peki, ben konuşmanızı bekleyeceğim. Bir saat vaktimiz var. Bir saat boyunca birbirimize baktık. Talat Bey, süremiz doldu. Bir sonraki seans haftaya bugün. Aynı saat sizin için uygun mu? Uygundur hocam. Yalnız bir ilaç falan yazsanız olmaz mı? Henüz değil. Haftaya bakalım buna. Eyvallah. Karşımda diğerlerine hiç mi hiç benzemeyen, farklılığın tahrik ettiğini avaz avaz bağıran duvara gözlerimi diktim ve ''Felaket neydi?'' diye sorup bir tütün sardım. Tütünün bitesiye kadar aralıksız baktım ve bir cevap bekledim. Hiçbir şey olmadı. Yani bir cevap alamadım. Oysa benim bildiğim ama başkasından duymak istediğim felaket içinde bulunduğumuz koşulların adıydı. Dan başka bir şey değildi. Sinirlenmeye başlamıştım. Gözlerimi kilitlediğim duvarın tek bir hareketi, yani ne bileyim bir çat sesi ya da sıvasından birazının yere dökülmesi beni rahatlatacaktı. Ama olmadı. Sinirlendim çünkü rotasız ve koordinatsız uçan tüm uçaklar bende batıyordu. Sentimental gülüşler yatırdığım şu yüzümde her savaşın mağlubu düşüncesizlik yatıyordu. Sinirime yenildim ve hepsinden farklı olduğunu düşündüğüm duvara dünden kalan kahve fincanını olağan gücümle fırlattım. İçim biraz olsun rahatlamıştı. Sonra yerime oturdum, sırtımı yasladım, gözlerimi kapattım, uyumuşum. Büyük bir çığlıkla irkildim. Duvar konuşuyor zannettim ama daha doğrusu bağırarak konuşanın evin sahibi olan arkadaşım olduğunu gördüm. ''Bu evin hali ne?'' diyerek başladığı bağırışı defolla son bulmuştu. Biraz önce sinirlendiğim ve fincan fırlattığım duvar gibi ağzımı dahi açmadan çantamı alıp çıktım. Bir hafta sonra randevu saatimi aksatmadan doktorumun yanına gittim. Hala aynıydı, bakımlı ve güler yüzlü. ''Talat Bey hoş geldiniz.'' ''Hoş bulduk hocam.'' Geçin şöyle oturun. Ne içersiniz? Çay, kahve? Kahve alayım. Kızım, bir kahve bir de su getirir misin bize? Bu muhabbetin ardından hocanın, evet Talat Bey, anlatın, sizi dinliyorum, diyeceğini adım gibi biliyordum. Buna fırsat vermeden söze girdim. Anlatın hocam, sizi dinliyorum. Konuşması gerekenin siz olduğunu düşünüyorum. Peki, felaket neydi? Nasıl yani? Hocam, felaket neydi? Derin bir sessizlik oldu. O güler yüzlü adam karşımda duvar gibi kesildi ve ağzını hiçbir şekilde açmadı. Bir süre bekledim. Önümde kahve fincanı vardı. Elime aldım, bir yudum aldım, hocaya baktım. ''Felaket neydi biliyor musunuz hocam?'' diye söze girdim. Hoca, retinamı rahatsız edercesine gözlerime bakıp, ''Neydi?'' diye sordu. ''Bilmiyorum hocam, bilmiyorum.'' dedim. Fincanı tabağa koydum, ayağa kalkıp selam verdim. Kapıdan çıktım, sekretere ödememi yapıp bana ait olmayan, bana ait şiirlerin okunmadığı, hikayelerin anlatılmadığı, gazellerin söylenmediği sokağa hızlı bir giriş yaptım.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sufilerden sözler ve menkıbeler. Büyük alim ve sufi İmam-ı Rabbani Kuddüs'e sırrıhu Ramazan ayı için der ki: Ramazan ayı bütün hayır ve bereketleri kendinde toplamıştır. Sene içinde herhangi bir yolla kişiye ulaşan bütün bereket ve hayırlar, kıymeti büyük olan Ramazan ayının bereket deryasından bir damladır. Bu ayda sağlanan toparlanma hali, sene boyunca elde edilecek olan toparlanmanın sebebidir. Bu ayda düşülen dağınıklık hali ise sene boyunca dağınıklığa yol açar. Ramazan ayı, kendisinden hoşnut ve razı olduğu halde ayrılan kimseye ne mutlu. Ramazan ayı, kendisine kızgın ve kendisinden memnun olmadığı halde ayrılan kimseye de yazıklar olsun. Çünkü o kimse birçok bereket ve hayırdan mahrum kalmıştır. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmenin sünnet oluşu, bu ayın bütün kemalat ve bereketlere erişmeye vesile olmasındandır. Ramazan ayıyla Kur'an hatmini bir araya toplayan kimsenin, Ramazan ayının bereket ve hayırlarından mahrum kalmaması umulur. Bu ayın gündüzlerinde bulunan bereket diğer aylarınkine benzemez. Gecelerinde bulunan hayırlar da başka ayların geceleriyle kıyas edilemez. İrşad kutuplarımızdan Seyyid Abdülhakim Hüseyini Hazretleri Kuddüs'e sırrıhu şöyle buyurur: Her türlü haramı yapmaya, her türlü günahı işlemeye müsaitken, her kim bunlardan, Allah'ın razı olmadığı işlerden kendini muhafaza eder, nefsinin yönünü Allah'a çevirir ve onu salih amellere, namaza, oruca, Allah'ın hoşlandığı şeylere yöneltirse, onun yanında çok ama çok makbul olur. Alemlerin Rabbi böyle bir yönelişten ne kadar da hoşnut olur. Gerçek manada mücahit böyle kimselerdir. Allah yanında makbul, Allah indinde pehlivan böyleleridir. İbrahim et-Teymi rahmetullahi aleyh şöyle der: Bir defasında nefsimi cennetin içinde olduğunu, cennetin meyvelerinden yediğimi, nehirlerinden içtiğimi, hurilerle beraber olduğumu, Allah Teala'nın lütfettiği nimetlerden istifade ettiğimi düşündüm. Daha sonra da nefsimi cehennemin içinde olduğunu, orada zakkum yediğini, kan ve irin içtiğini, zincirlere ve kelepçelere vurulduğumu düşündüm. Sonra nefsime dönüp dedim ki: Ey nefsim, bu ikisinden hangisini istiyorsun? Nefsim bana şöyle cevap verdi: Dünyada dönüp salih amel işlemek istiyorum. Ben de nefsime dedim ki: Şimdi emniyettesin, fırsat elindeyken hayırlı ameller işle. İmam Şarani Hazretleri Kuddüs'e sırrıhu şöyle der: Sen oruç, namaz, hac ve diğer farzları mükemmel bir şekilde layıkıyla yerine getirdiğin vakit bu farz ibadetler senin nefsinden kurtulup gerçek hürriyete sahip olmanı sağlar. Çünkü Allah Teala ancak farz kıldığı, emrettiği şeylerin yerine getirilmesi durumunda kullarından razı olur. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı şeyleri yapmamak, gevşeklik göstermek kulların başını eğer, nefsini zelil eder ve onları eşyaya köle yapar. Tabiinin, sahabilerden sonraki neslin tanınmışlarından büyük veli Ebu Bekir Abdullah bin Müzeni rahmetullahi aleyh şöyle der: Allah Teala üç kimseyi sever. Bunlar az yiyen, az uyuyan ve çok salih amel edip az istirahat eden kimselerdir. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor: Akıllı kimseler üç kısımdır. 1- Dünya kendisini

terk etmeden dünyayı terk eden, 2. kabre girmeden önce kabri için hazırlık yapan, 3. Rabbine kavuşmadan önce rızasını kazanan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Aşktandır.

Leyla'ya Mecnun mu daha aşıktı yoksa sen mi diye soranlara Leyla, Mecnun sevdi. Ne var ki onun sevdiğini yedi düvel duydu. Feryadının Çin'den, Maçin'den yankısı geldi. Aşkla şöhret oldu. Şöhret aşığın kârı değildir. Benim gözyaşlarımsa hep içime aktı. Benim ne çektiğimi kimse bilmedi. Benim feryadımı kimse duymadı. İçten içe yanan bir volkan gibi kendi içimde patladım, kendi içimde söndüm. Siz söyleyin şimdi, kim daha aşıktır demişti. Gelin bir de onun feryatlarına kulak verelim. Bir de onun yalnızlığını, aşkını, çaresizliğini dinleyelim. Toprak gülün yüzüyle tazelendi. Meclisimize Leyla geldi. Artık söz Leyla'nındır. Ey ışığım aşığı, ey içini yakan ateş, dışını yakandan daha kavurucu olan. Aşkın adeti vermektir. Aşkın adetiyle can veren pervane. Sen bir ışığa canını kurban ederek zor olan derdini kolaylaştırıyorsun. Ben bu candan canla başla geçmek istesem de bana gamla tazelenmiş yeni bir can sunuluyor. Hani bela sitemine bağrını açmak, hani aşka düşüp eziyetlere katlanmak diye soruluyor. Ey kalbim gibi kırık olan ay, sana bir kutlu el dokundu. Rikkatinle ikiye bölündün. Bana bir Mecnun'un ahı değdi. Ona vuruldum.

Belli ki sen de bir güneşe aşıksın. Her aşık gibi halinde karar eylemiyorsun. Kah kederlerim gibi bana görünüyor, kah yârim yoldaşım gibi kayboluyorsun. Ey gökyüzünün örtüsü, ey başını göklere değdirip efkarını dağıtan bulut, gök gürültüsü, şimşek ve yağmur göstererek bana ayrılık gününün ne olduğunu anlatmaya kalkma. Sevip de çekmeyen kim var? Ey karanlıkta cinlerin ıslığını çalan rüzgar, tut ki yolların çeri çöpüyüm, yerlere serilmişim. Al götür beni, Mecnun'un diyarına at. Bana ondan bir ses getir, bir nefes. Derdimi bilmez kimse, kimseye de söyleyemem. Es, haydi ıslık çal ki hıçkırıklarım da duyulmasın. Ağlayan aşıkların ahı, sonbahar görmemiş bir beyaz güldür Leyla. Aşktan nar gibi yarılıp parçalanan bir yürektir Leyla. Bütün aşıkların sevgililerine verdiği en özel isim, sevgiliden bir nakış, bir işarettir Leyla. Aşk sevmek demekse, Leyla aşkın diğer adıdır. Leyla aşktandır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 25 Haziran 2026 ve 10 Muharrem 1448 günlerden Perşembe. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Bugün önemli bir gün. Bütün İbrahimi dinlerde diye ifade edilir. Bütün mezheplerde ve birçok millet tarafından farklı önemler atfedilen, farklı bir şekilde kutlanan bir gün. Yani mesela Şia'ya göre matem günüdür, yaz gündür. Keza ehli sünnet açısından da bakıldığında yine onlar da Hazreti Hüseyin Efendimiz ve onunla beraber olan işte o 72 kişinin şehadeti nedeniyle elbette hepimizin üzüntü duyduğu o elim hadisenin, o facianın yıl dönümü. Kerbela hadisesi ki yaklaşık işte 14 asır önce meydana gelen o facia, o elim katliam o günden bugüne bütün müminlerin hangi mezhepten olursa olsun ciğerlerini yakar. Fakat aynı zamanda bu tarihin İslam tarihi açısından da çok önemli olduğu ve peygamberlerin hayatında yine çok önemli bir gün olduğu ifade edilir. Yani Hazreti Adem'den tutun da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a varana kadar geçen süre zarfında özellikle işte Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilişi, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya oturduğu bir gün olarak ifade edilir. Yine Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtulduğu gün, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulduğu gün, Musa Aleyhisselam'ın yine kurtuluş günü, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulduğu gün, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulduğu gün gibi birçok hadise o gün meydana geldiğine inanılır. Şimdi tabii Şia farklı bakar hadiseye, Ehl-i Sünnet farklı bakar. Hatta Ehl-i Şia bu kadar efendim katliamın yaşandığı 72 kişinin şehit edildiği bir hadiseyi siz nasıl olur da böylesine bayrama çevirirsiniz gibi onların bir eleştirileri var. Ama tabii ehli sünnet açısından bir bayrama çevirme değil de hem matem olarak hem de peygamberlerin dünyasında ki önemi bakımından her iki olayı da kabul eder ve bir tarafı vardır. Mesela bugün Akit gazetesinden Nusret Reşber şöyle demiş: bugün 10 Muharrem Aşura. Tabii burada şunu da altını çizelim. Aşure ve Aşura iki ayrı kullanım var. Sanki iki ayrı şeyden bahsediyormuş gibi. Aslında iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Doğru. Çünkü Aşure dediğimizde aslında biz bir tatlıdan bahsediyoruz. İşte Aşure çorbası denir. O bir tatlıdır. Onun adı Aşure. Evet, yerleşmiş olarak. Ama kelimenin orijini

0: Aslı Aşura. Onu da bilmek lazım. Yani bugün Aşura günü. Ama eğer siz bir tatlı yaptıysanız o tatlının adı Aşura değil, Aşure tatlısı. Bunu da bir dipnot olarak söylemekte fayda var. Bugün Hazreti Peygamber Efendimizin ciğerparesi Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt'ten 72 kişinin şehit edilmesi hasebiyle Müslümanların hafızalarında tazeliğini koruyarak acıyla hatırlanan bir gün. Hazreti Peygamber'in ciğerparesi Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt'inin acısını yüreğimizde hissederken Peygamber'e ve Ali Muhammed'e sevgimizi nasıl göstermeli? Birçok hadis kitabında nakledilir. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin Muharrem ayının 10. günü oruç tuttuğunu görmüş. Bunun sebebini sorunca da İsrailoğullarının bugün de Kızıldeniz'i geçip Firavun ve ordusundan kurtulduğu, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu sebeple bugünü oruçlu geçirip İsrailoğullarına da aynı şeyi emrettiği cevabını almıştı. Bunun üzerine biz Musa'ya sizden daha yakın ve layığız buyurarak Muharrem'in 10. günü oruç tutmuş ve tüm Müslümanları da bugünü oruçlu geçirmelerini söylemiş. Ramazan orucu farz olduktan sonra ise Aşura günü oruç tutup tutmama konusunda muhayyer bırakmıştır. Şimdi Peygamberimizin biz Musa'ya sizden daha layığız sözü bizim için çok önemli. Yahudi ve Hristiyanlar ne yazık ki kendilerine indirilen kitapları tahrif etmiş, birçok peygamberin kanına girmiştir. Kendi kitaplarında geleceğe müjdelenen son peygamberin bütün vasıflarını okuyup bildikleri halde Hazreti Peygamber gönderilince kendilerinden olmadığından inkar etmiş, düşman olmuşlar. Bununla kendi söylediklerini de geleceğiyle övündükleri peygambere ihanetle kendi inançlarını da yalanlamışlar. Ne acı ki bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar da dün Firavun'un onlara yaptığını insanlığa reva görmekteler. Evet, bugün Aşura. Bütün milletlerce anılan, bütün ilahi dinlerce önemli görülen bir tarih. Özelde biz ümmeti Muhammed'in acısının tazelendiği bir matem olarak geçtiği gün. Ancak bugün ne aşure ve tatlılarla geçiştirilecek kadar eğlence ve sefaatle geçiştirilecek bir gündür, ne de Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt'in acısını yaşama adına İslam'da yeri olmayan bid'at ve hurafelerle, üst baş yırtılarak, zincirlerle, vücudunu yaralayarak, kanatarak anılacak bir gündür diye. Yazı uzun ama ben bir kısmını paylaşmış olayım değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Evet, bugün aslında dün meydana gelen bir deprem vardı Venezuela'da. Onu da haber bültenlerinde verdik ama 7.2 ve 7.5 tıpkı bizim 2003'te 6 Şubat'ta meydana gelen o ikiz deprem gibi Venezuela'da da. Ki bizimki aşağı yukarı bir güne yakın 12-13 saatlik bir farkla, burada ise yaklaşık 40 saniyelik bir farkla iki deprem meydana geliyor. Birisi 7.2, bir diğeri de 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geliyor. Onlarca hayatını kaybeden Venezuelalı ve yüzlerce yaralı var. Allah yardımcıları olsun diyelim. Yine aynı gün içerisinde Japonya'da da 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ama Japonya'da can ya da mal kaybı ile ilgili henüz ajanslara ulaşan bir bilgi yok. Ulaşmasında zaten herhangi bir ülkede meydana gelecek depreme sevinecek halimiz yok tabii ki. Bir istatistik çalışma var. Türkiye İstatistik Kurumu ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken geçen yıl, yani 2025'te 491.684 oldu. 2000'lik bir artış var. Tabii tatsız bir konu gibi geliyor ama ölümden bahsetmek. Biz Müslümanlar olarak ölümden bahsedilmesini tavsiye olarak almış insanlarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu üzerine. Ölümü hatırlamak bize iyi gelir. Burada dikkati çeken bir husus da var. Hayatını kaybedenlerin, yani bu 2025 yılı içerisinde ne demiştik? 491.684. Bunun %55.1'ini erkekler oluşturuyor. %44.9'unu da kadınlar oluşturuyor. Yani erkekler kadınlardan daha çok ölmüş. Buna göre ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken 2025'te 491.684. 1000 kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2025'te bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek 1000'de 5.7 oldu. Diğer bir ifadeyle 2025'te 1000 kişi başına 5.7 ölüm düştü.

Kaba ölüm hızı en yüksek il Sinop olmuş. Sonrasında diğer iller, yani bu ili binde Sinop 10.8. Onu Kastamonu, Giresun izlemiş. Sanki Karadenizler daha çok ölmüş gibi. Sonrasında da kaba ölüm hızının en düşük olduğu illerse binde 2.3 ile Şırnak. Bu ili binde 2.5 ile Hakkari, binde 3.1 ile Van, binde 3.2 ile Batman ve Şanlıurfa izledi. İlginç hakikaten. Yani Karadeniz'de ölenlerin sayısı çokken Güneydoğu'da ölenlerin sayısı az. Bu da herhalde sosyolojik olarak da bakılması gereken bir şey. Neden Karadenizler çok ölmüş? Tabii bir başka işin espri tarafı, yani erkeklerin çok ölüyor olması %55'e %44. %55.1 erkeklerde ölüm oranı, kadınlarda da %44. Bu tabii hep böyle olmuş aslında. Uzun yıllardır mesela bunun esprisi de yapılır. Birkaç böyle seminerde filan böyle konusu geçince ama olamaz filan, hani doğum oranları hep böyle sıfır nokta ile ifade edilir. Birbirine yakındır, eşittir. Niye erkekler fazladan efendim ölüm oranı olarak fazladır? Onu ispat için hep sorardık mesela, el kaldırır mısınız dedesi hayatta olanlar diye. Diyelim ki dedesi hayatta olanlar 5 kişi el kaldırıyorsa, anneannesi babaannesi hayatta olanlar el kaldırsın dediğinizde o 5 elin yerine 20-25 el kalkıyor. Dikkat buyurursanız siz de çevrenizde bu gözlemi yapabilirsiniz. Yani 45-50 yaşlara kadar nüfus birbirine yakın seyrederken 50'den sonra, hele ki 60'dan sonra ölüm oranları erkeklerde bir anda hızlanıyor. Evet, bu ilginç istatistikten sonra biz konularımıza geçelim. Aileden NATO'ya gündem, Güvenlik, Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'le başlayalım. Şöyle demiş Hakan Çelik: Ankara'da birbirinden farklı gibi görünen iki önemli toplantıyı takip ettim. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen teknoloji ve aile zirvesiydi. İkincisi ise Temmuz ayında başkentte gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde yapılan kapsamlı bilgilendirme toplantısı. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın teknoloji ve aile zirvesinde yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Burhanettin Duran, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere değinirken aslında yalnızca ebeveynleri değil tüm topluma önemli bir mesaj verdi. Çocuklarımızın dijital alandaki mahremiyeti sosyal medyadaki beğeni sayılarından daha değerlidir. Bugün milyonlarca insan gününün önemli bölümünü dijital platformlarda geçiriyor. Çocuklar çok küçük yaşlarda ekranlarla tanışıyor. Yapay zeka destekli uygulamalar hayatın her alanına giriyor. Teknoloji hayatı kolaylaştırırken yeni sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle mesele artık teknolojiye karşı çıkmak değil, onu doğru yönetebilmek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu, ancak hiçbir ekranın bir aile sofrasının yerini tutamayacağını söyledi. Aslında bu yaklaşım teknolojiyi reddetmeyen ama insanı merkeze alan bir bakış açısını yansıtıyor. Tam da bu noktada dünya olağanüstü bir dönemden geçerken Ankara'da NATO zirvesi düzenleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, Orta Doğu'da gerilim yüksek, İran'la İsrail arasındaki kriz uluslararası sistemi etkilemeye devam ediyor. Enerji güvenliği, kritik altyapılar, tedarik zincirleri, siber saldırılar ve dezenformasyon artık devletlerin gündeminde en az tanklar ve savaş uçakları kadar önemli yer tutuyor. NATO'nun dönüşme tartışmaları yaşadığı bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası diplomaside öne çıkan bir aktör olarak dikkat çekiyor. Ankara'da zirvenin mükemmel geçmesi için her düzeyde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Burhanettin Duran'ın NATO zirvesi bilgilendirme toplantısında dikkat çektiği noktalardan biri buydu. Güvenlik artık yalnızca sınırları korumak anlamına gelmiyor. Kamu algısı, dezenformasyon, enerji hatları, kritik altyapılar ve dijital sistemlerde güvenlik kavramının ayrılmaz parçası haline gelmiş durumda. İşte bu nedenle Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi büyük önem taşıyor. 32 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları dahil toplam 45 ülke lideri Türkiye'ye gelecek. Yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 gazeteci zirveyi takip edecek. Bu rakamlar bile tek başına organizasyonun büyüklüğünü göstermektedir.

0: belirtiyor. Ancak zirvenin önemi yalnızca katılımcı sayısından kaynaklanmıyor. Ankara zirvesi Türkiye'nin NATO içindeki değişen konumunu da ortaya koyacak. Bir dönem daha çok ittifakın güneydoğu kanadında yer alan bir sınır ülkesi olarak görülen Türkiye, bugün Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya uzanan geniş coğrafyada merkezi bir aktör olarak değerlendiriliyor. NATO Kara Komutanlığı'nın İzmir'de NATO süratli intikal edebilir kol ordusu karargahının İstanbul'da bulunması da bunun göstergelerinden biri demiş Hakan Çelik Posta gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Şimdi bu NATO'daki, NATO'nun zirvesiyle alakalı bir yazı daha paylaşalım. Yeni Şafak gazetesinden Nur Özkan Erbay demiş ki, Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'da 2004 yılında gerçekleştirilen zirvede üye sayısı 26'ya yükselmiş, ittifak 7 ülkenin birden üye olmasıyla tarihinin en geniş katılımına sahne olmuştu. İstanbul zirvesindeki bu büyük genişleme dalgasından sonra geçen yıllarda ittifaka sadece 5 yeni üye katıldı. Bunlar da Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın temsil ettiği Balkan ülkeleri ve Kuzey Avrupa'yı temsil eden İsveç ve Finlandiya oldu. NATO'nun 2 hafta sonra gerçekleşecek Ankara zirvesinde genişleme başlığının neredeyse hiç zikredilmiyor olması yeni üyeliklerin bir nevi bekleme odasına alındığını gösteriyor. NATO'nun tarihindeki en önemli zirvelerden biri olacağına inanılan Ankara zirvesinde ittifakın bir arada tutulabilmesi için aciliyetle çözmesi ve yüzleşmesi gereken önemli başlıklar var. Öncelikli olarak uzun süredir özellikle Avrupa ve ABD arasındaki ilişkileri her safhasında aşındıran ortak yük ve hedef paylaşımı konusunda süregelen çekişme ve çatışmaların bir numaralı başlık olacağını söylemek gerekiyor. Transatlantik aksında uzun süreden beri ötelenen sorunlar bir kar topuna dönüşmüş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'a kadar Amerika ve Avrupa arasındaki en büyük sıkıntı bir şekilde külfetin ve maliyetin eşit miktarda paylaşımı üzerineydi. Ancak şimdiki tartışma sadece bir bütçe konusu olmaktan çok daha öte. Peki Türkiye için NATO zirvesi nelere gebe? Geçtiğimiz hafta Milli İstihbarat Akademisi'nin düzenlediği toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın değerlendirmelerinde çarpıcı bir tespit dikkat çekti. Kalın, Türkiye ile NATO ilişkilerinin 1952 yılından beri hem Türkiye'nin güvenlik perspektifi hem de ittifakın küresel perspektifi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgularken, Türkiye'nin NATO üyeliğinde 3 önemli dönemden geçtiğini söyledi. Kalın'ın ilk dönemin Soğuk Savaş, ikinci dönemin FETÖ ile mücadele ve üçüncü döneminde Suriye bağlamında yaşandığını hatırlatması son derece anlamlıydı. Ankara NATO zirvesi öncesi önemli bir diğer temasta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti ve Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi oldu. Bu görüşmenin ardından Putin'in Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yarım kalan barış görüşmeleri temelinde yeniden görüşebileceklerini açıklaması zamanlama bakımından şaşırtıcı olmamalı. Bu açıklama bir nevi Putin'in NATO ve ABD'ye bir mesajı olarak okunmalı diyor Nur Özkan Erbay Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde demiş ki, terör örgütünün tasfiyesinde yeni aşama. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefinde yepyeni bir aşamaya geçiliyor ama ihtiyatı elden bırakmadan. Adına ister terör örgütü PKK'nın tasfiyesi densin, isterse demokratik entegrasyon. Ana doğrultu belli. Terör örgütünün silahtan arındırılması. Küresel örnekler de gösteriyor ki terör örgütlerinin silahsızlandırılması zor. Yer yer kesintili, çoğu zaman sancılı süreçler. Örneğin İrlanda Cumhuriyet Ordusu İran'ın silah bırakma ve tasfiye süreci resmi olarak 7 yıl, ilk ateşkes tarihinden itibaren ise 11 yıl sürmüş. Veya İspanya'daki Bask ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın nihai olarak tasfiyesi ilk kalıcı eylemsizlik kararından itibaren yaklaşık 7 yılı, silah bırakmanın başlamasından itibaren ise yine uzun bir süreyi almış. Bizde ise terörsüz Türkiye iradesinin temelinin atıldığı tarih olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25-26 Ağustos 2024 tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te yaptığı konuşmalardaki şu mesajlar esas alınabilir. Bizim her şeyden önce iç cephemizi, yani milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını takip etmemiz gerekiyor. İç cephemiz sağlam durdukça hiçbir sinsi oyun, hiçbir hain tuzak Türkiye'ye zarar veremez. Terörsüz Türkiye idealinin en kritik eşiğinin aşılmasında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim tarihli grup toplantısındaki o ezber bozan çıkışının tarihi rolü vurgulanabilir.

0: O günden bugüne pek çok aşama kat edildi. 5 Ağustos 2025'te mecliste Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması, 18 Şubat tarihinde komisyon raporunun ezici çoğunlukla kabulü. Fakat o raporda yasal veya idari düzenlemeye geçilmeden önce terör örgütünün silah bıraktığının ve kendini feshettiğinin devlet tarafından somut ölçülebilir ve doğrulanabilir biçimde tespit edilmesinin şart koşulduğu da unutulmamalı. Zira ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a karşı başlattığı kirli savaşta Kürt kartının açılması Siyonistlerce silahlandırılmış Kürt gruplarının rejime karşı isyana teşvik edilmesi, Türkiye'nin bu kanlı senaryoyu durdurması, İran'daki belirsizlik bahanesiyle Kandil'in silah bırakma kararını fiilen askıya alması. Ve bu zincire eklenen güncel halka 18 Haziran tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisindeki o cümle, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir, diyor Okan Müderrisoğlu. Bir yazı daha paylaşıp ara verelim değerli dinleyenler. Salih Tuna Sabah gazetesine demiş ki başka yolu yok başlığıyla. Amerikalı ünlü sunucu Tucker Carlson geçen salı akşamı İsrail'in nükleer kapasitesi küresel bir tehdittir dedi. Herkese malum bir sır zaten, ne var bunda demeyin. Bu gerçeğin Carlson gibi biri tarafından bu netlikte dile getirilmesi, antisemitizm susturucusunun eskisi kadar etkili olmadığının kanıtıdır. İsrail'in demir kubbe efsanesinin yanı sıra Holocaust endüstrisiyle malul antisemitizm kubbesi de ağır yara almıştır. Sadece bu bile Gazze soykırımıyla İsrail'in kendi kendine verdiği zararı göstermeye yeter. Carlson'ın tespitine gelecek olursak, evet, gerçekten de dünya çok tehlikeli bir tehdit altında. Bu tehdit nükleer silahların salt varlığından ziyade bu varlığı elinde tutan Siyonist İsrail'in korkunç zihniyeti. Malumunuz Siyonist İsrail kendinden olmayan herkesi potansiyel güvenlik sorunu olarak kodlar. Öteki onlar için sadece bir engelden ibarettir. Yani haritadan silinmesi gereken demografik bir pürüzden. Tehlikenin farkında mısınız? İşte bu marazlı zihniyet denetimsiz bir nükleer güce sahip. Yıllar yılı zavallı küçük İsrail kuşatma altında algısına yatırım yaptılar. Hem canlı yayında soykırım yapıyorlar, hem de o sarsılmaz mağduriyet kürsüsünü kimseye vermiyorlar. O kadar ki çocukları sığındıkları çadırlarla birlikte canlı canlı yakarken bile mağdur rolü oynamaktan vazgeçmediler. En büyük kalkanları ise Holokost. Bu korkunç trajediyi diplomatik bir dokunulmazlık endüstrisine çevirdiler. Geçmişte bedel ödedik, o halde her şeyi yapma hakkımız var diye düşünüyorlar. Şu dünyanın iki yüzlülüğüne bakar mısınız? Nükleer silah yapmanın haram olduğunu her fırsatta söyleyen İran'ı kuşatmak için el ele veriyorlar ama sıra İsrail'e gelince ağız birliği içinde sessizliğe gömülüyorlar. Carlson'ın uyarısı hayati önemi haiz. İsrail başka seçeneği kalmadığına inandığında nükleer silah kullanmakta zerre tereddüt etmez. O halde ya soykırımcı İsrail nükleer silahlardan arındırılmalı ya da Türkiye yeni İran'dır şeklinde hedef gösterilen ülkemiz behemahal nükleer silahlara sahip olmalıdır. Başka yolu da yok, diyor Salih Tuna Sabah gazetesinde. Ve ara vakti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Devlet aklının tarihi eşi ve terörsü Türkiye başlığıyla Türkiye gazetesinden Nur Tuğba Aktay şöyle yazmış. Küresel sistemin çok kutuplu bir belirsizliğe evrildiği, Orta Doğu'da sınırların ve güç dengelerinin kanla yeniden çizilmek istendiği tarihi bir kesitten geçiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaşılan en riskli çatışma dinamiklerinden biri olan ABD-İran-İsrail gerilimi bölgeyi topyekün bir istikrarsızlık girdabına sürüklüyor. Karşımızda rasyonel bir devlet aklından ziyade İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım politikalarıyla Lübnan'a sıçrayan bu çatışmalarda sürekli eli yükselten ve ulusal güvenliğini komşularının yıkımında gören radikal bir katliam şebekesi var. Küresel emperyalizmin bölgedeki en kullanışlı aparatı olan terör örgütleri ise Türkiye'yi bu ateş çemberinin içine çekmek, enerjisini içeride tüketmek için pusuda bekliyor. İşte Türkiye tam da bu kaosun ortasında hem basirette dış politikasıyla asimetrik krizleri yönetiyor, hem de içeride 40 yıllık terör kamburunu sırtından indirerek sarsılmaz bir iç cephe inşa ediyor. Bu doğrultuda yürütülen ve 22 aylık zaman diliminde çok kritik direnç testlerinden başarıyla geçen terörsü Türkiye vizyonu, alelade bir siyasi hamle ya da konjonktürel bir düzenleme asla değildir. MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim'deki o tarihi çağrısının arkasındaki asıl büyük motivasyon, sınır ötesinde kaynayan bu fitne kazanları. Sayın Bahçeli'nin o tarihi kesitte sergilediği sarsılmaz irade, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın celadetli, vizyoner ve kararlı duruşuyla karışıp birleşerek Cumhur İttifakı'nın şahsında çelikten bir milli vahdete dönüşmüştür. Sınırımızın hemen ötesinde Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın kuşatıcı yapıcı yaklaşımıyla 13,5 yıllık iç savaşın ardından sağlanan entegrasyon süreci terör örgütünün bölgedeki lojistik ve coğrafi zeminini büyük ölçüde yok etti. Bölgesel dinamikler bu denli lehimize dönerken içeride terörün tasfiyesini yasal bir zemine oturtmak Türkiye'yi küresel krizler karşısında asimetrik bir avantaja kavuşturmuştur. Kahraman Mehmetçiğimizin sahada kanıyla canıyla kazandığı muazzam zaferin artık siyasi ve yasal bir neticeyle taçlandırılması, devlet olmanın ve şehitlerimize olan vefa borcumuzun da en asli gereğidir diyor Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi'nde kalem aldığı yazısında değerli dinleyenler. Onlar dışarıdan, bizimkiler içeriden. Bakalım neyi kastetmiş Yeni Şafak Gazetesi'nden Ali Saydam.
2: Son baskı.
1: Diyor ki Avrupa ne zaman haddini bilmezdi, küstahlık yapsa aklıma Atatürk'ün Hatay konusunda İtalyanlara kendini bilmez yaklaşımlar üzerine söylediği bana çizmelerimi giydirmeyin sözü gelir. Benzer tavrı Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, AK Parti sözcüsü ve grup toplantısındaki tarihi konuşmasında Devlet Bahçeli sergiledi. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuyla ülkemize yapılan küstahlığı hatırlayalım. Avrupa Parlamentosu Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kara sularını 12 deniz miline kadar genişletme konusundaki yasal hakkını kullanması halinde Türkiye'nin Yunanistan'a karşı resmi savaş tehdidini sürdürmeye devam etmesinden derin endişe duyuyormuş. Avrupa Parlamentosu kabul etmiş gibi görünüyor 12 mili. CHP'nin genel başkanıyla parti yönetiminin sözde siyasi kurgularla görevden alınması diyor. Muhalefete baskıymış yine bu raporda geçen ifade. Türkiye tamamen otoriter bir sisteme geçecekmiş, Türk makamlarının dini bir yaklaşıma dayalı geriletici bir ahlak gündemini toplumun her kesimine aşılamasından endişeliymişler. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısında bulunmuşlar. Bunlar Türk hükümetinin reform ya da üyelik sürecini yeniden canlandırma konusunda gerçek bir siyasi iradeye sahip olmadığının açık göstergesi. Türkiye'de çifte standart varmış. Hükümet destekçilerine muhalefetten farklı davranıyormuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymuyormuş. 2025 yılında AİHM'e Türkiye'den 9865 şikayet etmiş. Bunlardan sadece 66'sında ihlal kararı verilmiş. Orana bakar mısınız? 9865'te 66. Yani diğer başvurular reddedilmiş. Avrupa genelinde ihlal kararı

0: itibariyle sonuçlanan başvuruların oranı %2.12 iken Türkiye'de bu oran %0.67. Genel ortalamanın bir hayli altında kalmış. 2024'te olduğu gibi 2025 yılında da yaşamak işkence yasağı ve ifade özgürlüğü konularında Türkiye aleyhine tek bir ihlal kararı çıkmamış. Ancak bizimkiler soysuzca şikayete devam ediyorlarmış. Hani yazının başlığında dedik ya, onlar dışarıdan, bizimkiler içeriden diye. Tüm ülkeler açısından bakıldığında 2025 yılında 18.450 toplam derdest başvuruyla ülkemiz ispiyoncuları birinci sırada yer alıyormuş. Rusya 7.200 ile ikinci, Ukrayna 4.000 ile üçüncü, Polonya ise 3.500 ile dördüncü. Bu duruma hayli sinirlenen Devlet Bahçeli tarihi konuşmasında şöyle diyordu. Ne çarpıcı bir tezattır ki Avrupa yıllardır Türkiye'ye demokrasi, hukuk, güvenlik ve dış politika dersi vermeye kalkmakta, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imalarıyla süslenmiş tehditleri, Türk ve Türkiye karşıtı mahfillerin bayatlamış ezberlerini ısrarla tedavüle sürmektedir. Kendi zaaf ve basiretsizliklerini örtmek için rapor kumaşından yanlışlarına perde biçmeye, itham ipliğiyle tazik nakışı işlemeye, çifte standart söküğünü insan hakları türküleriyle yamamaya çalışmaktadır. Avrupa Parlamentosu'nun ülkemizi aşağılamaya çalışan kararları karşısında pek çok kişi ve kurum pozisyon aldı. Bir tek ana muhalefetin sesi çıkmıyor. Herhalde o şu sıra kendi kendini yemekle meşgul, diyor Ali Saydam Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçelim Star gazetesinden Mehmet Yalçın Yılmaz'ın yazısına. Silahlar masanın altında, diyor yazısında. ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakat zaptı kısa vadede dünyayı rahatlattı. Piyasalar nefes aldı. Şimdi izlediğimiz sürece bir ad verecek olursak diplomatik düello ve elbette silahlar masanın altında. İsviçre'deki görüşmeler bunun ilk işareti oldu. Taraflar 60 günlük bir yol haritası üzerinde çalışmaya başladı. Hürmüz için ayrı, Lübnan için ayrı. Nükleer dosya ve yaptırımlar için ayrı mekanizmalar konuşuldu. Bu ilk bakışta olumlu görünüyor. Çünkü masanın devrilmediği, sürecin devam ettiği anlaşılıyor. İyimser tablo böyle, ancak bir de gerçekler var. Taraflar aynı metni aynı şekilde okumuyor. Ortak bir metin var ama ortak bir söylem söz konusu değil. Trump bu süreci kendi kamuoyuna bir başarı gibi anlatmak istiyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance üzerinden iki başlığı öne çıkarıyor. İran'ın nükleer denetimlere kapı açması ve dondurulmuş fonların kontrolü biçimde serbest bırakılması. Tahran ise başka bir çerçeve çiziyor. İran tarafına göre ortada Amerikan denetimine açılmış yeni bir rejim yok. Fonların nasıl harcanacağına dair dışarıdan dayatılmış bir çerçevede kabul edilmiş değil. İkinci ve en riskli dosya Lübnan. Çünkü mutabakat zaptının zayıf halkası burada. İslamabad'daki metne Lübnan'da askeri operasyonların durdurulmasına dönük maddeler girdi ve bir çatışmasızlık planı kuruldu. İran bunu mutabakatın ilk ve en büyük testi olarak görüyor. Sürecin en riskli aktörü tabii ki İsrail. Netanyahu hükümeti Güney Lübnan'daki operasyonlarından vazgeçmeyeceğini her fırsatta tekrarlıyor. Savaşın hedeflerine ulaşamadığı düşüncesi İsrail iç siyasetinde Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırırken Tel Aviv mutabakatı sahada zorlanmaya devam ediyor. Beyaz Saray'da yaklaşım farkı dikkat çekiyor. J.D. Vance daha uzlaşmacı bir dil kullanıyorken Marco Rubio ise daha sert bir çizgide duruyor. Özellikle füze programı ve bölgesel etkiler başlığını sürekli gündemde tutuyor. Benzer huzursuzluklar Tahran'dan da yükseliyor. Askeri safhada ayakta kalmış bir yönetim var. Ancak uranyum stokunun geleceği, ajans denetimleri ve Hürmüz rejimi gibi başlıklar İran iç siyasetinde gereğinden fazla taviz verildi eleştirilerini artırıyor. Ordu cephesinden gelen ofansif doktrine geçtik. Henüz bütün gücümüzü göstermedik yönündeki açıklamalarda bu iç baskının bir yansıması gibi okunuyor, demiş Mehmet Yalçın Yılmaz Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim takvimden Ekrem Kızıltaş'ın yazısına. Rahatlık başlığıyla diyor ki, sadece 28 Şubat'tan beri İran'ın yaşamak zorunda kaldıkları bile hava savunma sistemlerinin bir ülkenin güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu anlamak bakımından yeterli. Aynı süreçte güvenliklerini ABD'nin karşılayacağı rahatlığındaki birçok körfez ülkesinin savunma konusunda İsrail'in daha imtiyazlı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldıkları da unutulmamalı.

0: ödedikleri milyar dolarlara rağmen hem de. İran'ın misilleme saldırılarına maruz kaldıklarında hava savunma sistemlerinde kullanılacak mühimmat tedariğinde İsrail'in her daim ilk sırada olduğunu fark edip bu bize ders olsun demişler midir bilinmez. ABD İsrail saldırısının sadece İran'ın değil bölgedeki diğer halkı Müslüman ülkelerin zayıflamasını da hedefleyip hedeflemediği üzerinde durulması gereken önemli konulardan. Suudi Arabistan ve Katar'da savaşın ilk günlerinde bazı tesisleri sanki İran yapmış gibi gösterecek şekilde sabotaj hazırlığındayken yakalanan Mossad ajanları özellikle de İsrail'in böyle bir şeyi hedeflediğinin delillerinden. Yine ilk günlerde Kuveyt ordusu tarafından yanlışlıkla tırnak içinde yanlışlıkla düşürülen 3 Amerikan uçağından birinin pilotunu sopalarla esir alan Kuveytliler de yöneticiler de ne derse desin bölge halkının dost ve düşman ayrımından ne anladığını göstermişlerdir. Yıllardan beri ambargolarla boğuşan İran'ın hava savunma sistemleri konusundaki eksikliği anlaşılabilir bir şeydi. Ancak Körfez ülkelerinin son yaşananlardan sonra bile ABD'nin savunma garantisinin çok da işe yaramadığını anlamamış olmaları ihtimali üzücü. Rahatlık denince bizde değişik versiyonları olduğunun altını çizmek gerek. Başta BM olmak üzere uluslararası birçok kuruluş sayesinde dünyanın toz pembe olduğuna inanacak kadar saf olanlar uç noktalardan. Uluslararası sistemin bizim için iyi olanı daha iyi bileceği, dolayısıyla sözünden çıkılmaması gerektiği propagandası yapanların kendilerine atılacağını umdukları yağlı kemiklerin hayaliyle yaşadıklarını söylemek gereksiz. Yaklaşık 10 sene önce talep ettiğimiz Patriot hava savunma sistemini Amerika bize satmayınca Rusya'dan S-400 alınması üzerine iktidarı eleştiri yağmuruna tutanlar yağlı kemik beklentisi olanlardı. Bir tür klişe gibi tekrarlansa da çevremiz ateş çemberi sözünün doğruluğu çok net. Bu sebeple dışarıdan gelen NATO bahaneli eleştiriler neyse ama aynı paralelde içeriden yükselen sesler hele de karşı çıkılan S-400'ün bir savunma sistemi olduğu düşünüldüğünde kafa karıştırıcıydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 24 yıldır yapılanları dikkate alıp milletimizin Kahire ekseriyeti ise ecdadın hazır ol cenge ister isen sulhü salah sözünün gereklerinin yapıldığını gördüğü için rahat demiş Ekrem Kızıltaş.
1: Son baskı.
0: Geçelim şimdi iç siyasete. Yeni Şafak'tan Turgay Yerlikaya yazmış. Ne yazıyor? Bir bölünme hikayesi. Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi karşılaştırması. CHP içi tartışmaların hukuk alanına taşınmasıyla ortaya çıkan bağlam, partideki çatışmaları herhangi bir başka örnekle mukayese etmeyi zorlaştırıyor. Zaman zaman Türk siyasi tarihinde bir takım bölünme ve yeni parti deneyimleriyle karşılaştırılan bu süreç hiç kuşkusuz kendi içinde çözümlenmesi gereken bir biricikliği de barındırıyor. Fakat partide arınmacı ve değişimci gruba yaslanmadan gri bir alanı temsil eden ve örgütün dağılmadan hayata devam etmesi ve kurumsal kimliğini muhafaza etmesi gerektiğini düşünenler de var. Gri alan oluşturan bu isimlerin tavsiye ettikleri yol bugünkü tabloda CHP'nin ne ölçüde başarabileceği bir husus, o ayrı bir tartışma. Bölünmenin sadece CHP'yi ilgilendirmediği, bu etkinin muhalefetin bütünü ve solun geleceği açısından da büyük önem taşıdığı argüman, gri alandaki isimlerin dile getirdikleri hususlardır. Bu bağlamda bölünmenin yaratacağı risk ve zorlukları Adalet Partisi örneği üzerinden dile getirenler, CHP ile Adalet Partisi arasında bir benzerlik kuruyor. Cumhuriyet tarihinde genel başkanın delege tarafından seçildiği ilk kurultay, Adalet Partisi'nin 27 Kasım 1964 tarihli kurultayıdır. Süleyman Demirel, Saadettin Bilgiç ve Tekin Arıburun arasında yaşanan mücadelenin kazananı açık ara Demirel olmuş ve bu galibiyet 1965 seçimlerindeki zaferinde habercisi olmuştur. Zira Adalet Partisi'nde kimin genel başkan olacağı aynı zamanda kimin başbakan olacağını da belirleyecekti. 1961 seçimleriyle Adalet Partisi lehine oluşan rüzgar zamanla partiye yönelik teveccühü artırmış ve 1965 sonrasında Demirel gibi bir pragmatik siyasetçinin tarzı siyasetiyle iktidar olabilmek çok daha mümkün hale gelmiştir. Fakat Adalet Partisi'nin zaferine rağmen esas sorun parti içinde kurultay marifetiyle nihayete erdiği düşünülen bölünmenin devam etmesiydi. Demirel'in karşısındaki en güçlü aday olan Saadettin Bilgiç'in kurultayda kaybetmesi parti için muhalefetini engellememiş, bilakis

Meriç hemen her aşamada bu muhalefeti sürdürmeyi yeğlemiştir. Adalet Partisi'nin kuruluşundan beri hissedilen ayrışma, kurultaydan nihayeti erdirilememiş ve Bilgiç'in evi adeta parti içi muhalefetin toplanma merkezi olmuştur. Genel merkez idaresine karşı çıkanların uğrak yeri olan Bilgiç'in evi, Adalet Partisi'nin siyasetteki ağırlığına rağmen devam etmiş ve bu ayrışma Bilgiç ve arkadaşlarının kuvvetli muhalefetiyle sürmüştür. Parti içinde devam ede gelen bu çatışma Adalet Partisi'nin 1965 seçimleri zaferle sonucunda kurulan hükümet sonrasında daha belirgin biçimde hissedilmiştir. 1969 ve sonrasında yaşanan ayrışma, Saadettin Bilgiç ve arkadaşlarının Demirel tarafından tamamen tasfiye edilmesi sonucunu ortaya çıkarmış. 1970 yılında gerçekleşen bütçe oylamasına muhalefet eden Bilgiç ve arkadaşları muhalefetle birleşmek marifetiyle bütçeye onay vermemişler. Bu da Demirel hükümetinin istifasına neden olmuştur. Partiyi zora sokan, bu duruma neden olan muhalif grubun partiden ihracı kararlaştırılmış ve yaşanan ihraçlarla 1970 yılında Demokratik Parti ortaya çıkmıştır. Ferruh Bozbeyli gibi isimlerin de eklemlendiği bu parti 1973 seçimlerinde sadece %11 oy almış ve Adalet Partisi'nin tek başına iktidar olabilmesinin de önünü kapatmıştır. Merkez sağda ciddi bir kırılma anlamına gelen bu süreç 1970'lerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar açısından da ciddi bir önem teşkil ediyor. Diyor. Dünün Adalet Partisi'nin ayrılmasıyla sonuçları arasındaki ilişkiyi bugünün CHP'den eğer Özgür Özel ve arkadaşları ayrılırsa nasıl sonuçlanacağına dair geçmişten örnekler vermek suretiyle anlatıyor. Kim? Yeni Şafak'tan Turgay Yerlikaya. Son bir yazıyla veda edeceğiz. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi. İmamoğlu Genel Başkan Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı. Böyle bir başlıkla şöyle devam etmiş Özgür Özel ile İmamoğlu'nun kuracağı partinin eli kulağında. Daha önce İmamoğlu Kartacalı ünlü komutan Hannibal'dan esinlenerek ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız demişti. Zaten yeni yolu açmak için kolları sıvayıp çalışmalara başladılar. Biz partinin kuruluşu için Ankara'da hangi ofis kiralandı, genel merkez binası olarak neresi tutuldu diye araştırıyoruz ama parti çalışmaları Silivri'de yapılıyor. İmamoğlu Silivri'de partinin kuruluşuyla ilgili çalışmaları hızlandırmış durumda. Bir yandan partinin kuruluş çerçevesini hazırlıyor, diğer yandan kurucu isimleri üzerinde çalışıyor. Özgür Özel adına ise Ankara'daki parti kurma çalışmalarını Önder Sav'la Bülent Tezcan yürütüyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki diyaloğu ise avukatlar sağlıyor. İmamoğlu'nun tuttuğu notlar düzenli olarak Özgür Özel'e aktarılıyor. Özgür Özel'in değerlendirmeleri ise yine avukatlar aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na iletiliyor. Ekrem İmamoğlu eski ANAP benzeri dört eğilimi kucaklayan bir parti portresi çizmişti. İmamoğlu'nun CHP diye bir derdi yok. Ekrem İmamoğlu CHP gömleğini çoktan çıkardı. CHP benim için bir yük dediği söyleniyor. Yeni parti kurup yeni kitlelere açılmayı tercih ettiği ve CHP'nin 100 yıllık bagajını yüklenmek istemediği ifade ediliyor. Benim size vermek istediğim asıl kulis bu değil. Şimdi sıkı durun. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir krizin patlak verdiği söyleniyor. İmamoğlu kendisini alelacele Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdi. Ama hapse girmekten kurtulamadı. Bu kez de yeni kurulacak olan partinin genel başkanı ben olayım diyormuş. Önce edindiğim kulis bilgileri ışığında Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti için önerdiği yönetim modelini de aktarmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın mecliste grup başkanı olsun diyormuş. Peki Özgür Özel ne olacak? Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı adayımız olsun. Peki Özgür Özel bunu kabul eder mi? Etmez, etmemesi de lazım. Çünkü Özgür Özel tabanda tuttu. Dinamik bir CHP genel başkanlığı yaptı. Partiye heyecan getirdi, kitleleri motive etmeyi başardı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren sokağa harekete geçirdi ve CHP tabanını konsolide etti. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki bu kriz nasıl aşılacak orasını bilmiyorum ama yeni kurulacak partide birinin genel başkanlık hakkıysa o da tartışılmaz Özgür Özel. Peki Özgür Özel'in istediği mi olur, İmamoğlu'nun istediği mi? Artık roller değişti, ibre Özgür Özel'den yana. Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yaptığı müdahaleler nedeniyle yeni parti sancılı doğuyor. Böylece daha parti kurulmadan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında ilk kriz patlak vermiş oluyor.

Bu kriz öyle sıradan bir kriz değil. Adnan Bekir parti kurucusu olsun mu olmasın mı sorunu değil. Varoluşsal bir kriz. Başlıktaki cümle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında CHP'de yaşananlara bir cümleyle değiniyor. CHP ile işimiz yok, kendi işimize bakacağız diyor. Erdoğan dün de grupta yaptığı konuşmada muhalefetin içinde develendiği çamur güreşini

lanet. Çerçeci gibi yok yok, ne ararsam var dedi. Dün geliyor Kılıçdaroğlu diye hakkında şarkılar beslediğiniz adama bugün hain Kemal diyorsunuz. Dağlara taşlara adını yazdığınız kara olan Ecevit'e bir bölen dediniz. Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız Muharrem İnce'yi sonra linç ettiniz. Yarın Özgür Özel'e hain demeyeceğinizin garantisi var mı? Yok. Siz birbirinizi sevmiyorsunuz. Siz birbirinizden nefret ediyorsunuz. Siz birbirinize güvenmiyorsunuz. Peki halk size nasıl güvensin? Sorusunu sormuş Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde diyelim ve vedalaşalım. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırga gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Yani bir sembol. Dinimizin bir sembolü.
6: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
7: Çekti gitti. Sevgilisine gitti.

İman, emanet ve emniyet, yani güvenlik kelimeleri aynı kökten gelir. İman, Cenab-ı Hakk'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir. Buradaki emniyet hem güvenlik hem de itminan ve huzur bulma anlamındadır. Buna göre imanla güven arasında bir paralellik ilişkisi vardır. İmanın olduğu yerde emniyet, yani güven vardır. Aynı şekilde imanın olduğu yerde emanete sadakat vardır.